0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser, Soyu Yıldırım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 39 ilde yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında 159 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mekke İttifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesi, uluslararası hukuku da ihlal eden yaklaşımlara karşı hassasiyetle ve kararlılıkla mukabele edilmesine imkan sağlanmalı dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin 15-18 arasında önemli noktalar var. Mesela bazı uygulamalar olmayacak. Ekran bağımlılığı unsuru oluşturan ekran kaydırma, sürekli başa kaydırma olmayacak. Buna ek olarak ekran kopyası yani ekran kaydı yapılamayacak ve canlı yayın açamayacaklar ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu konuşmasında transfer olan belediye başkanlarına da değindi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 18 yaş altına sigara satılması yasak. Biz de bununla ilgili kanun taslağımızda bir çalışma yapıyoruz. Bunun kişisel verilerle, insanları ifşa etmeyle alakası yok dedi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in babaannesi Sara Çiçek hayatını kaybetti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar'ın bizzat ekimini ve hasadını yap aspir bitkisinden elde edilen doğal aspir yağı Kocasinan bölgesindeki vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Başkan Çolak Bayraktar bu hizmetin Türkiye'ye örnek teşkil ettiğini belirterek ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşın yanında olduklarını ifade etti. Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Danışmanı Elvan Öztürk şunları söyledi.
2: Vallahi, billahi, tallahi yeşil alan yapacağız. Belediyeler kamu gücüyle vatandaşın malının %45'ini keserek aldıkları ve yeşil alan yapacağız dedikleri alanlarla ilgili aslında kasten böyle diyorlar. Yemin ederiz ki yeşil alan yapacağız diyorlar. Şimdi öyle bir alandayız. Yemyeşil bir alandayız. Lütfen buyurun bak şimdi size soruyorum bu nasıl mümkün olabiliyor? Vatandaşın hayatından bu yeşil alanı nasıl koparıyorsun? Hangi yetkiyle, hangi hukuki güçle? Tamamen denetimsizlik, sorumsuzluk ve hukuk tanımaz bir anlayışla vatandaşımızın hayatından yeşil alanlar koparılıyor. Bir annenin çocuğunu elinden tutup, bir dedenin torununu elinden tutup indireceği yeşil alanlara binalar koyuyorsunuz. Ve bu niçin yapılıyor biliyor musunuz? Bütçe açıklarını kapatmak için. Planı keserek, planı parçalayarak, planı ampute ederek vatandaşımızın hayatından yeşil alanı çıkararak imarı yönetemezsiniz. Bu hukuksuzluklara, bu sorumsuzluklara bir an önce son verilmeli.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever işbirliğiyle hayata geçirilen Naciye Ramazan Büyük Kılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla düzenlenecek törenle açılacak. Genel merkez kararı ile Anahtar Parti Akkışlı İlçe Başkanlığı'na Ömer Çelik'ten atandı. Talas Bulvarı'nda önce otomobile ardından da trafik levhasına çarpan motosikletin ağır yaralanan sürücüsü hayatını kaybetti. Kayserili eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu fon soruşturması kapsamında tutuklandı.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser, Soyu Yıldırım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 39 ilde yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında 159 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mekke İttifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesi, uluslararası hukuku da ihlal eden yaklaşımlara karşı hassasiyetle ve kararlılıkla mukabele edilmesine imkan sağlanmalı dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin 15-18 arasında önemli noktalar var. Mesela bazı uygulamalar olmayacak. Ekran bağımlılığı unsuru oluşturan ekran kaydırma, sürekli başa kaydırma olmayacak. Buna ek olarak ekran kopyası yani ekran kaydı yapılamayacak ve canlı yayın açamayacaklar ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu konuşmasında transfer olan belediye başkanlarına da değindi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 18 yaş altına sigara satılması yasak. Biz de bununla ilgili kanun taslağımızda bir çalışma yapıyoruz. Bunun kişisel verilerle, insanları ifşa etmeyle alakası yok dedi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in babaannesi Sara Çiçek hayatını kaybetti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar'ın bizzat ekimini ve hasadını yap aspir bitkisinden elde edilen doğal aspir yağı Kocasinan bölgesindeki vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Başkan Çolak Bayraktar bu hizmetin Türkiye'ye örnek teşkil ettiğini belirterek ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşın yanında olduklarını ifade etti. Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Danışmanı Elvan Öztürk şunları söyledi.
2: Vallahi, billahi, tallahi yeşil alan yapacağız. Belediyeler kamu gücüyle vatandaşın malının %45'ini keserek aldıkları ve yeşil alan yapacağız dedikleri alanlarla ilgili aslında kasten böyle diyorlar. Yemin ederiz ki yeşil alan yapacağız diyorlar. Şimdi öyle bir alandayız. Yemyeşil bir alandayız. Lütfen buyurun bak şimdi size soruyorum bu nasıl mümkün olabiliyor? Vatandaşın hayatından bu yeşil alanı nasıl koparıyorsun? Hangi yetkiyle, hangi hukuki güçle? Tamamen denetimsizlik, sorumsuzluk ve hukuk tanımaz bir anlayışla vatandaşımızın hayatından yeşil alanlar koparılıyor. Bir annenin çocuğunu elinden tutup, bir dedenin torununu elinden tutup indireceği yeşil alanlara binalar koyuyorsunuz. Ve bu niçin yapılıyor biliyor musunuz? Bütçe açıklarını kapatmak için. Planı keserek, planı parçalayarak, planı ampute ederek vatandaşımızın hayatından yeşil alanı çıkararak imarı yönetemezsiniz. Bu hukuksuzluklara, bu sorumsuzluklara bir an önce son verilmeli.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever işbirliğiyle hayata geçirilen Naciye Ramazan Büyük Kılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla düzenlenecek törenle açılacak. Genel merkez kararı ile Anahtar Parti Akkışlı İlçe Başkanlığı'na Ömer Çelik'ten atandı. Talas Bulvarı'nda önce otomobile ardından da trafik levhasına çarpan motosikletin ağır yaralanan sürücüsü hayatını kaybetti. Kayserili eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu fon soruşturması kapsamında tutuklandı.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser, Soyu Yıldırım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 39 ilde yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında 159 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mekke İttifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesi, uluslararası hukuku da ihlal eden yaklaşımlara karşı hassasiyetle ve kararlılıkla mukabele edilmesine imkan sağlanmalı dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin 15-18 arasında önemli noktalar var. Mesela bazı uygulamalar olmayacak. Ekran bağımlılığı unsuru oluşturan ekran kaydırma, sürekli başa kaydırma olmayacak. Buna ek olarak ekran kopyası yani ekran kaydı yapılamayacak ve canlı yayın açamayacaklar ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu konuşmasında transfer olan belediye başkanlarına da değindi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 18 yaş altına sigara satılması yasak. Biz de bununla ilgili kanun taslağımızda bir çalışma yapıyoruz. Bunun kişisel verilerle, insanları ifşa etmeyle alakası yok dedi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in babaannesi Sara Çiçek hayatını kaybetti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar'ın bizzat ekimini ve hasadını yap aspir bitkisinden elde edilen doğal aspir yağı Kocasinan bölgesindeki vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Başkan Çolak Bayraktar bu hizmetin Türkiye'ye örnek teşkil ettiğini belirterek ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşın yanında olduklarını ifade etti. Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Danışmanı Elvan Öztürk şunları söyledi.
2: Vallahi, billahi, tallahi yeşil alan yapacağız. Belediyeler kamu gücüyle vatandaşın malının %45'ini keserek aldıkları ve yeşil alan yapacağız dedikleri alanlarla ilgili aslında kasten böyle diyorlar. Yemin ederiz ki yeşil alan yapacağız diyorlar. Şimdi öyle bir alandayız. Yemyeşil bir alandayız. Lütfen buyurun bak şimdi size soruyorum bu nasıl mümkün olabiliyor? Vatandaşın hayatından bu yeşil alanı nasıl koparıyorsun? Hangi yetkiyle, hangi hukuki güçle, tamamen denetimsizlik, sorumsuzluk ve hukuk tanımaz bir anlayışla vatandaşımızın hayatından yeşil alanlar koparılıyor. Bir annenin çocuğunu elinden tutup, bir dedenin torununu elinden tutup indireceği yeşil alanlara binalar koyuyorsunuz. Ve bu niçin yapılıyor biliyor musunuz? Bütçe açıklarını kapatmak için. Planı keserek, planı parçalayarak, planı ampute ederek vatandaşımızın hayatından yeşil alanı çıkararak imarı yönetemezsiniz. Bu hukuksuzluklara, bu sorumsuzluklara bir an önce son verilmeli.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever işbirliğiyle hayata geçirilen Naciye Ramazan Büyük Kılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla düzenlenecek törenle açılacak. Genel merkez kararı ile Anahtar Parti Akkışlı İlçe Başkanlığı'na Ömer Çelik'ten atandı. Talas Bulvarı'nda önce otomobile ardından da trafik levhasına çarpan motosikletin ağır yaralanan sürücüsü hayatını kaybetti. Kayserili eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu fon soruşturması kapsamında tutuklandı.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
0: Radyo Radar 91.8.

çıkaramazsın.

buz olur kesilirim yanarken içim. Buz olur kesilirim

coştu sende. Sevdan bir ateş oldu bende. Gönlüm bir deli coştu sende.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 39 ilde yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında 159 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mekke İttifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesi, uluslararası hukuku da ihlal eden yaklaşımlara karşı hassasiyetle ve kararlılıkla mukabele edilmesine imkan sağlanmalı dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin 15-18 arasında önemli noktalar var. Mesela bazı uygulamalar olmayacak. Ekran bağımlılığı unsuru oluşturan ekran kaydırma, sürekli başa kaydırma olmayacak. Buna ek olarak ekran kopyası yani ekran kaydı yapılamayacak ve canlı yayın açamayacaklar ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu konuşmasında transfer olan belediye başkanlarına da değindi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 18 yaş altına sigara satılması yasak. Biz de bununla ilgili kanun taslağımızda bir çalışma yapıyoruz. Bunun kişisel verilerle, insanları ifşa etmeyle alakası yok dedi. Kayseri valisi Gökmen Çiçek'in babaannesi Sara Çiçek hayatını kaybetti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar'ın bizzat ekimini ve hasadını yap aspir bitkisinden elde edilen doğal aspir yağı Kocasinan bölgesindeki vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Başkan Çolak Bayraktar bu hizmetin Türkiye'ye örnek teşkil ettiğini belirterek ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşın yanında olduklarını ifade etti. Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Danışmanı Elvan Öztürk şunları söyledi.
2: Vallahi, billahi, tallahi yeşil alan yapacağız. Belediyeler kamu gücüyle vatandaşın malının %45'ini keserek aldıkları ve yeşil alan yapacağız dedikleri alanlarla ilgili aslında kasten böyle diyorlar. Yemin ederiz ki yeşil alan yapacağız diyorlar. Şimdi öyle bir alandayız. Yemyeşil bir alandayız. Lütfen buyurun bak şimdi size soruyorum bu nasıl mümkün olabiliyor? Vatandaşın hayatından bu yeşil alanı nasıl koparıyorsun? Hangi yetkiyle, hangi hukuki güçle? Tamamen denetimsizlik, sorumsuzluk ve hukuk tanımaz bir anlayışla vatandaşımızın hayatından yeşil alanlar koparılıyor. Bir annenin çocuğunu elinden tutup, bir dedenin torununu elinden tutup indireceği yeşil alanlara binalar koyuyorsunuz. Ve bu niçin yapılıyor biliyor musunuz? Bütçe açıklarını kapatmak için. Planı keserek, planı parçalayarak, planı ampute ederek vatandaşımızın hayatından yeşil alanı çıkararak imarı yönetemezsiniz. Bu hukuksuzluklara, bu sorumsuzluklara bir an önce son verilmeli.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever işbirliğiyle hayata geçirilen Naciye Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla düzenlenecek törenle açılacak. Genel merkez kararı ile Anahtar Parti Akkışlı İlçe Başkanlığı'na Ömer Çelik'ten atandı. Talas Bulvarı'nda önce otomobile ardından da trafik levhasına çarpan motosikletin ağır yaralanan sürücüsü hayatını kaybetti. Kayserili eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturması kapsamında tutuklandı.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser, Soyu Yıldırım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 39 ilde yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında 159 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mekke İttifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesi, uluslararası hukuku da ihlal eden yaklaşımlara karşı hassasiyetle ve kararlılıkla mukabele edilmesine imkan sağlanmalı dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin 15-18 arasında önemli noktalar var. Mesela bazı uygulamalar olmayacak. Ekran bağımlılığı unsuru oluşturan ekran kaydırma, sürekli başa kaydırma olmayacak. Buna ek olarak ekran kopyası yani ekran kaydı yapılamayacak ve canlı yayın açamayacaklar ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu konuşmasında transfer olan belediye başkanlarına da değindi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 18 yaş altına sigara satılması yasak. Biz de bununla ilgili kanun taslağımızda bir çalışma yapıyoruz. Bunun kişisel verilerle, insanları ifşa etmeyle alakası yok dedi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in babaannesi Sara Çiçek hayatını kaybetti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar'ın bizzat ekimini ve hasadını yap aspir bitkisinden elde edilen doğal aspir yağı Kocasinan bölgesindeki vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Başkan Çolak Bayraktar bu hizmetin Türkiye'ye örnek teşkil ettiğini belirterek ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşın yanında olduklarını ifade etti. Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Danışmanı Elvan Öztürk şunları söyledi.
2: Vallahi, billahi, tallahi yeşil alan yapacağız. Belediyeler kamu gücüyle vatandaşın malının %45'ini keserek aldıkları ve yeşil alan yapacağız dedikleri alanlarla ilgili aslında kasten böyle diyorlar. Yemin ederiz ki yeşil alan yapacağız diyorlar. Şimdi öyle bir alandayız. Yemyeşil bir alandayız. Lütfen buyurun bak şimdi size soruyorum bu nasıl mümkün olabiliyor? Vatandaşın hayatından bu yeşil alanı nasıl koparıyorsun? Hangi yetkiyle, hangi hukuki güçle? Tamamen denetimsizlik, sorumsuzluk ve hukuk tanımaz bir anlayışla vatandaşımızın hayatından yeşil alanlar koparılıyor. Bir annenin çocuğunu elinden tutup, bir dedenin torununu elinden tutup indireceği yeşil alanlara binalar koyuyorsunuz. Ve bu niçin yapılıyor biliyor musunuz? Bütçe açıklarını kapatmak için. Planı keserek, planı parçalayarak, planı ampute ederek vatandaşımızın hayatından yeşil alanı çıkararak imarı yönetemezsiniz. Bu hukuksuzluklara, bu sorumsuzluklara bir an önce son verilmeli.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever işbirliğiyle hayata geçirilen Naciye Ramazan Büyük Kılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla düzenlenecek törenle açılacak. Genel merkez kararı ile Anahtar Parti Akkışlı İlçe Başkanlığı'na Ömer Çelik'ten atandı. Talas Bulvarı'nda önce otomobile ardından da trafik levhasına çarpan motosikletin ağır yaralanan sürücüsü hayatını kaybetti. Kayserili eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu fon soruşturması kapsamında tutuklandı.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 39 ilde yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında 159 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mekke İttifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesi, uluslararası hukuku da ihlal eden yaklaşımlara karşı hassasiyetle ve kararlılıkla mukabele edilmesine imkan sağlanmalı dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin 15-18 arasında önemli noktalar var. Mesela bazı uygulamalar olmayacak. Ekran bağımlılığı unsuru oluşturan ekran kaydırma, sürekli başa kaydırma olmayacak. Buna ek olarak ekran kopyası yani ekran kaydı yapılamayacak ve canlı yayın açamayacaklar ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu konuşmasında transfer olan belediye başkanlarına da değindi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 18 yaş altına sigara satılması yasak. Biz de bununla ilgili kanun taslağımızda bir çalışma yapıyoruz. Bunun kişisel verilerle, insanları ifşa etmeyle alakası yok dedi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in babaannesi Sara Çiçek hayatını kaybetti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar'ın bizzat ekimini ve hasadını yap aspir bitkisinden elde edilen doğal aspir yağı Kocasinan bölgesindeki vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Başkan Çolak Bayraktar bu hizmetin Türkiye'ye örnek teşkil ettiğini belirterek ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşın yanında olduklarını ifade etti. Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Danışmanı Elvan Öztürk şunları söyledi.
2: Vallahi, billahi, tallahi yeşil alan yapacağız. Belediyeler kamu gücüyle vatandaşın malının %45'ini keserek aldıkları ve yeşil alan yapacağız dedikleri alanlarla ilgili aslında kasten böyle diyorlar. Yemin ederiz ki yeşil alan yapacağız diyorlar. Şimdi öyle bir alandayız. Yemyeşil bir alandayız. Lütfen buyurun bak şimdi size soruyorum bu nasıl mümkün olabiliyor? Vatandaşın hayatından bu yeşil alanı nasıl koparıyorsun? Hangi yetkiyle, hangi hukuki güçle? Tamamen denetimsizlik, sorumsuzluk ve hukuk tanımaz bir anlayışla vatandaşımızın hayatından yeşil alanlar koparılıyor. Bir annenin çocuğunu elinden tutup, bir dedenin torununu elinden tutup indireceği yeşil alanlara binalar koyuyorsunuz. Ve bu niçin yapılıyor biliyor musunuz? Bütçe açıklarını kapatmak için. Planı keserek, planı parçalayarak, planı ampute ederek vatandaşımızın hayatından yeşil alanı çıkararak imarı yönetemezsiniz. Bu hukuksuzluklara, bu sorumsuzluklara bir an önce son verilmeli.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever işbirliğiyle hayata geçirilen Naciye Ramazan Büyük Kılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla düzenlenecek törenle açılacak. Genel merkez kararı ile Anahtar Parti Akkışlı İlçe Başkanlığı'na Ömer Çelik'ten atandı. Talas Bulvarı'nda önce otomobile ardından da trafik levhasına çarpan motosikletin ağır yaralanan sürücüsü hayatını kaybetti. Kayserili eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu fon soruşturması kapsamında tutuklandı.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: balık gibi.
1: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yola Çık başlıyor.
1: Kayseri'nden çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
2: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
3: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
4: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
2: günaydın,
4: sabahlar.
2: Günaydınlar herkese.
1: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor hala.
4: Evet.
1: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava, öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim, saat 9'a kadar olan. Karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güllü.
4: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
1: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak.
2: Yol Açık başlıyor efendim.
1: Nasıl ya, öyle değil. Benim param,
2: benim param, o da benim.
4: O da benim.
2: Benim param, senin param, o da benim.
4: O da benim.
2: Benim param benim.
4: 11 tane diyor, çeyrek altın alırken diyor, bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
2: 2011.
4: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak
1: kadar. Sana bayılıyoruz Halil'cim. Sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar kardeşim.
2: Ben konuşuyorum, siz anlamakta zorlanıyorsunuz.
1: Tamam.
2: Ve dilenci de Türkçe dileniyor. Mahalle Suriyeli.
1: Hepinize selamlar olsun. Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
0: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
1: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da, bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nden çok dinlenen sabah programında bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün Kayseri stüdyolarında değil, Ankara'dan sizlere sesleniyoruz. Bulanık, kötü havalı bir Ankara'dan hepinize günaydınlar diliyorum. Kayseri'de çok farklı olmasa gerek, çünkü meteoroloji yağmur, yağış, Allah ne verdiyse hepsini gösteriyordu. Biz de o kısımdan hem bakıyoruz hem görüyoruz hem de böyle olduğunu tahmin ediyoruz. Şimdi teknik masada Merve kardeşim bulanık burası diyor. Vallahi Merveciğim burası da bulanık. Böyle loş bir sonbahar havası var. Yağdı yağacak arasında. Zaten meteoroloji de bugün özellikle İstanbul üzerinde uyarmış. Onları da birazdan konuşacağız. Efendim ben Mustafa Bayram, Ankara stüdyolarımızda hemen yeni başımda Sayın Halil İbrahim Öztürk. Akşam Galatasaray maçından sonra birazcık öksürüklerle kaldı kendi içerisinde. Ve tabii ki teknik masamızda Sayın Merve Esersoy. Bizim stüdyolarımızın bir tarafında da teknik masa değil de çay kahve masasında Salih Zeki Çetin de bizlerle birlikte bugün Ankara'dan size ulaşmış olacağız. Halil Beyciğim günaydın efendim.
4: Günaydın, hayırlı sabahlar.
1: Nasılsın? Trafik nasıldı İldem'den diye sormayacağım. Aynı ofiste olur. Doğru. Otelden buraya
4: Çankaya'dan nasıl geldin?
1: Çankaya'dan nasıldı diyelim. Evet.
4: Ya akşam ne güzel 1-0 öne geçmiştik. Hadi oradan konuyu açtın.
1: Tabii.
4: Sesim de biraz o yüzden dün akşam birazcık o bağırmaktan. Sonra ikinciyi attık. Bence goldü. Sonra offside dediler ama işte maçın belki de kırılma anı oydu. Nefesimiz de oraya kadar yetti. Sonrasında da yedik. Yedik.
1: Sana tebrik ederim. Dün güzel hazırlanılmış bir oyun vardı. Yalasıraylı değilim ama kötü bir maç değildi. Kötü oynanan bir maç değildi. İlk yarısı itibariyle, ikinci yarısı itibariyle bizim standart Türk futbolu seremonisi seyrettik. Yorulduk, düştük tabii. Karşı taraf o 90 dakikalık zirve mücadelesini devam etti ki son 10-15 dakikasında da asılmadılar bile başa. Yani bunu da hesabını yapalım. Tabii, güzel hazırlanmıştı ama Türk futbolunun geldiği nokta işte Hacı Osmanoğlu orada, öbür taraf orada, siyaset işinin içerisinde. Milli takımın başarı sıralaması zaten ortada, hepimizin gözü önünde. Yani Dünya Kupası elemelerini geçip ilk kez uzun zamandan sonra Dünya Kupası'na katıldık dedik. Katılıp katılacağımıza pişman olduk. Gol atamadan çıktık, yeniden geldik. Rezildik. Yani sabahların köründe kalkıp 3'te 5'te maç seyredeceğiz tabii. Bekleyip sonra da bir rezillikle karşı karşıya kalmıştık. O takım, yani o milli takım, bugün Fenerbahçe'nin de maçı var. İnşallah onlar da başarılı olurlar. Yani inşallah. Ama sonucuna bakmış olduğumuz zaman kolektif şuuru yitirdiğimiz futbol mantalitesini hakemle, iddiayla, operasyonla, hakem atamasıyla neredeyse alt üst ettiğimiz bir futbol endüstrisindeyiz. Bu sene Bein Sports vesaire işte onlara da bedeller vererek ya seyredelim şunları rahat rahat diye başlamıştım. Dün sana da söyledim, Salih'e de söyledim. Keşke almasaydım. Yani evet. Şu futboldan keyif almak gerçekten mümkün değil. Bir şey oynanıyor ortada ama adı futbol değil. Bu anlamda Okan bence güzel hazırlanmış maça. Derlemiş toplamış da takımı. Ama futbolcu kalitemize, mantık kalitemize, mental kalitemize baktığımızda biz önceden böyle maçlarda Galatasaray için Manchester'ı devirdik, Barcelona'dan puan aldık filan diye ben kendi iç sahamızda böyle bir gücümüz vardı. Bunun kalmadığında ne yazık ki görüyoruz. Yapacak bir şey yok. Efendim İstanbul için fırtına uyarısı vermiş. Kayseri için de şu an itibariyle Bugün akşamüstü saatlerinde yoğun rüzgarlı 24 kilometreye 30 kilometreye kadar çıkacak rüzgar hızı görünüyor. Gün ortasında saat 18-19'a kadar da gök gürültülü sağanak yağışlı görünüyor. Şu an itibariyle sağanak yağış düşmemiş olsa da bugün itibariyle en düşük 11 ve en yüksek 20 derece olacakken önümüzdeki günlerde en düşük 7 dereceyi ve gündüz sıcaklıklarında en düşük 16 en yüksek 23 dereceyi göreceğiz. Pazar günü itibariyle ciddi ciddi de üşüyoruz öyle görünüyor. Gece 7, gündüz 16 dereceye düşüyor.
4: Üşürüz.
1: Ciddi bir soğukluğa doğru.
4: Üşürüz.
1: Pastırma sıcakları. Pastırmalar olmadan geri gitti. Böyle pastırma sıcağı mı olur?
4: Bugün ayın 14'ü. Pastırma sıcakları Ekim ayının son haftasında olur. Şimdi senin bahsettiğin de ayın 17'si 18'ine kadarki olan zaman. Hı. 20'sinden sonra 23'ü 25'i gibi beklenir. Ay sonuna kadar da devam eder ama bazen 3 gün 4 gün sürer, bazen 1 hafta 10 gün sürer. Onda da böyle bir 20-22 dereceler, yani pastırma sıcağı derken 40 derece sıcaktan bahsedilmiyor. Şöyle bir 18-20-22 derecelerde biraz böyle ılıman bir hava olur. O da işte son gittilik hazırlıklarınızı yapındır.
1: Onda olacak arası.
4: Tabii ki sonrasında genelde eskiden bizim çocukluğumuzda yani yaş şöyle 45-50'nin üzerinde olanlar bilirler. Çocukluğumuzda Kasım'ın ilk haftası mutlaka ama mutlaka Kayseri'ye bir kar yağışı gelirdi.
1: 10 Kasım'da gelirdi. Kar yağ denirdi.
4: Bu 10 Kasım'da da yağardı, 3 günde de yağardı, 5'inde de yağardı. Ama doğru. Biz uzun zamandır Kasım'ı bırak neredeyse Aralık'ta bile kar görmemeye başladık
1: doğru.
4: Neredeyse.
1: Doğru.
4: Mevsimler kayıyor. Öbür taraftan da Nisan'da Mayıs'ta kar görmeye başladık. Bu sefer de baharın geldiği zamandı. Mevsimler kayıyor. Rabbim hayırlısını versin. Bereketlisini versin diyelim biz.
1: Amin inşallah. Valla gerçekten hakkımızda hayırlısı. Ha, mevsimlerde tadını çıkartıyor. Yeniden eskiye doğru dönüyoruz gibi. Yani biz Kasım'ın ortasında karla karşılaşabiliriz. Onun için şimdiden bir uyarı yapalım. Kasım ayı gelmeden soğuklar da yavaş yavaş geliyorken genellikle araçtan dinleyen arkadaşlarımıza bir uyarı olsun. Gelin. Bu sene kış lastiği taktırma işini geriye bırakmayın. Hatta lastiğiniz varsa hemen bir arada şu kaçtı kışlar.
4: Zaman geldi.
1: Bu kadar yağmurun içinde de sizin lastiğe ihtiyacınız olacak. Bir de şu kışlık bakımları yaptıralım. Eksiğe düşmediğimiz ama antifrizimiz yoktu. Gördün mü cam suyu dondu vesairesi olmasın. Biliyorum şimdi herkes şöyle diyor. Mustafa Bey söylemesi kolay şimdi oradan kışlık alacaksın. Lastikler kaç para olmuş biliyor musun? Benim kışlıklar göndermez diyecek. En ucuz lastik 3-5 bin liradan başlıyor. Tabii. En ucuzu. Hele hele cansız rakam büyüdükçe 20-25-30 bin liralara kadar tek bir lastik için fiyatlar çıkıyor. 4 lastikte 20 ile 150 bin lira arasında bir bedel ödemek zorunda kalacaksınız taze alıyorsunuz. Haklısınız. Ama işte o 25 bin liralık 30 bin liralık lastiği kullanan aracınızın değerini hesap ettiğimizde şimdi araç ne kadar iyi olursa olsun o 4 tane lastiğin üzerinde hareket ediyoruz. Kazaların birçoğu bundan kaynaklı oluyor. Kışın evden çıkamayabiliyorsunuz, kaydırabiliyorsunuz, rahat edemeyebiliyorsunuz. Haklısınız. Ekonomik durumda da hepiniz haklısınız ama canımız paradan şu an itibariyle daha değerli. Şu an değil her zaman daha değerli.
4: Kimse yani şu da var. Hem kendi canın hem malın hem karşı tarafın malı hem karşı tarafın canı.
1: Evet.
4: Herkesin hem canı hem malı söz konusu. Kışlıklar şimdi iskarpili ayakkabı deriz ya böyle. Kışlıklı ayakkabıyla. Kışın o karda buzda yürüyebilir misin? Ya mümkün mü yani? Şimdi dinleyicim der ki ya Halil sen ne diyorsun? İşte senin yani tabiri caizse.
1: Terlikle yürüyebilir misin ya da öyle değil.
4: Tabaklaşmış bir lastikle karda sen aynı durumdasın.
1: Evet.
4: Hem kendi canını malını tehlikeye atıyorsun hem de birilerinin Allah esirgesin sağlığını hayatına mal olacak şeyler yapmayın. Yani buna da mı imkanınız yok? O zaman arabaya binmeyeceksiniz. Hiç kimsenin de o karda, kışta, buzda arabasını dışarı çıkarıp da birilerinin hayatını tehlikeye atmaya da hiç kimsenin hakkı, hukuku yok. Binmeyin. Oturun o zaman tramvayla, otobüsle gidin. Sağ olsun belediyemiz bu konuda çalışıyor. Onlara gidin. Ben buradan da o zaman Mevlüt kardeşime de selam söyleyeyim. Kışlık lastiklerle alakalı ben de yeni alacağım mecburum. Hı-hı. Yani her ne kadar
1: Mevlüt lastiği alacağımız arkadaşım.
4: Mevlüt.
1: Bol selam söyle indirim bol yapsın.
4: Mevlüt kardeşim genelde bizi de dinler.
1: Mevlüt dönükle, kardeşimizin sponsorluğunda filan yayına geçen Mehmet gelsin.
4: Haftaya lastiklerimi hazırla.
1: Peki. Efendim bir de hemen para piyasasına bakalım. Havaya vesaireye dalınca onu aradan çıkartmış olmayayım. An itibariyle dolar kuru 49 lira 38 kuruştan. Euro ise 55 lira 39 kuruştan işlem görüyor. Altın ons fiyatında kısmi bir gerileme var. 4164 dolara kadar çıkmış, düşmüş. Brent petrolde ise $106.32 bir fiyat var. Husiler Arabistan ve diğer kısımlarda da birazcık problem var. Birazdan geçeceğiz. Bunları da konuşacağız. Borsa İstanbul'da hafif toparlanma var. 12.250 puanda 0.82'lik artışta 12.250 puanda da Borsa İstanbul dünü kapatmış. Bugünkü sonuçları bekliyor olacağız. Şimdi Husilerin atışmaları devam ediyor. Atışma demeyelim aslında. Saldırıları devam ediyor. Bu da Yemen bölgesini, Arabistan bölgesini daha güvensiz etkiliyor ve petrol fiyatlarını da değiştiriyor. Yani artık cephe tek başına İran cephesi olmanın bir adım ötesine geçti. Yemen'de de savaş şiddetleniyor. Engellenen füze parçaları Riyad'da 4 kişiyi yaralamış. Burada Aramco petrol üstüne tesislere hedef alınmış. Saldırılardan artarak süreceği duyurulmuş. Engellenen Husi füzelerinin parçaları Riyad'da 4 kişinin yaralanmasına da sebep vermiş. Çatışmalarda şiddetleniyor dendi. Özel operasyon duyurusu yapmış. Suriye Arabistan'ın öncülüğündeki koalisyon gücü Türkiye El-Maliki saldırılardan önce Sana'da bir bölgeye yönelik özel operasyon düzenleneceğini duyurmuş. El-Maliki Yemen petrol şirketine ait Sabaha merkez petrol istasyonu ve çevresindeki sivillerin güvenlik gerekçesiyle bölgeden ayrılmasını istemiş. Koalisyon tahliye edilmesi istenen alanı gösteren bir haritada yayınlamış. Aramco ve Riyad tehdidinde bulunulmuş. Yemen'de saldırılar genişletilmiş. Bu arada Trump'ın açıklaması var. Trump da diyor ki seçim bitsin diyor. Seçimden sonra orada olacağım. Bak haberiniz olsun diyor. Biliyorsun seçime kadar bir şey yapmayacağım diye bir açıklama yapmıştı. Seçim itibariyle başka bir sürece doğru girdi. Nasıl değerlendiriyoruz durumu Salih'cim, Halil'cim?
4: Şöyle bir taraftan İran'a karşı da aynı benzer gözdağı veriyordu zaten Trump ve seçime kadar saldırmayacağım taahhüdünü de bulunmuştu. Şimdi seçimin içerisinde de saldırması bir taraftan İran'ın da buna karşılık vermesi Amerika içerisinde ciddi oy kaybı. Zaten şu an anketlerde geride gözüküyor. Tümden çoğunluğu, meclis çoğunluğunu, parlamento çoğunluğunu, temsilciler meclisi çoğunluğunu kaybetmesi demek. Ve bunun için de o da Trump için çok ciddi bir risk. Evet. Onu göze alamayacağı için ne dedi? Ben seçime kadar İran'a saldırmayacağım. Ama öbür taraftan da 10 bin askerlik ve yeni savaş gemileri ve uçak gemilerini sevk etmeye de devam ediyor.
1: Saldırmayacağım demiyor. Seçimden sonra saldıracağım diyor. Saldırılar da daha fazla yapacağım diyor.
4: Tabii ki. Seçime kadar bu böyle. Seçim ne zaman? 3 Kasım mıydı? 4 Kasım mıydı? Şimdi 27 Ekim'de de İsrail'de seçim var. Hmm. İsrail'de de bir beklenti var. Şimdi
1: 3 Kasım'daymış kongre seçimi.
4: 3 Kasım'da Amerika, 27 Ekim'de İsrail'de seçim var. İsrail'i ben burada bekliyorum. Olumsuz anlamda inşallah kötü senaryo olmaz. Çünkü seçim yapmak Netanyahu'nun işine gelmiyor. O bir savaş çıkarması lazım, bir şey yapması lazım, bir yerlere saldırması lazım ya da ona birilerinin saldırması lazım. Diğer taraftan da savaşmak da Trump'ın işine gelmiyor seçime kadar.
1: Daha ters olarak. Netanyahu daha nereye saldıracak etrafında? Nereye kaldı? Yine Suriye'ye mi girecek?
4: İşte o katil Netanyahu işi belli olmuyor ki. Durduğun yerde bir sabah ya da bir gecenin bir yarısı, gecenin üçünde biz uyurken füzelerin ateşlendiğini görebiliriz.
1: Bu arada Allah korusun. Şunu da hesap edelim. Gündeme çok fazla gelmiyor. Basına da çok gelmiyor. Geçtiğimiz hafta sonunda da bir eylem vardı Kayseri'de bununla alakalı biliyorsun.
4: Geçen hafta cumartesi.
1: Filistin'deki zulüm olabildiğine devam ediyor. Yani devam orada ediyor. Bir savaşacak karşıda bir dirayet kalmadı Filistin tarafında. Yerle bir olmuş bir toprak parçasından bahsediyoruz ama savaşma demeyelim artık soykırım cihetine gelebilecek, eziyet cihetine gelebilecek mantık da İsrail tarafından halen devam ediyor.
4: O, yok kastettiğim Gazze ya da Batı Şeria değildi sadece. Suriye-İran denkleminde. Ve Netanyahu Suudi Arabistan'a dün şu teklifi sundu. Yemen'e karşı birlikte hareket edelim.
1: Bana savaş olsun.
4: Bir koalisyon teklif etti. Veliaht Prens Bin Selman da hayır dedi. Şimdi
1: hukukları iyiydi halbuki.
4: İyi gibiydi ama çok da değil yani arka planda çok da o kadar değil. Özellikle bu Filistin'e yapılanlardan sonra. Şimdi bir başka açıklama da İran'dan geldi. İran Savunma Bakanı iki gün önce, dün değil ondan önceki gün dedi ki işte bu Mekke Anlaşması ile birlikte Türkiye asker gönderecek mi, Pakistan asker gönderecek mi ki Pakistan'ın asker gönderme durumu var. Pakistan ve Türk askerlerinin Suudi Arabistan'da ne işi var, Yemen'de ne işi var, neden bu savaşın içine giriyorsunuz diye bir açıklama yaptı. O zaman şunu sormak lazım. Yani çok özür diliyorum, biraz argo olacak, biraz zındık. Sen Irak'ta milyonlarca insanın ölümüne neden olan devletin yöneticisi değil misin? Suriye'de milyonlarca masum Müslümanın katledilmesine, Esed rejimi tarafından katledilmesine destek olmadın mı?
1: Evet.
4: Orada kan gölüne çevirmedin mi? Kim daha çok zarar verdi? Hani al birini vur ötekine, o ayrı mesele ama milyonlarca insanın ölümünden sorumlusun sen devlet olarak. Ve sonra kalkmışsa Türkiye'ye laf ediyoruz. Hadi oradan rahmetli Erbakan'ın söylemiyle hadi oradan diyeceğiz. Ve Hakan Fidan da şu açıklama yaptı. Bu bir savunma anlaşmasıdır, saldırı anlaşması değildir. Teknik destek ya da kurmay destek anlamında destek veririz. Belki de biz İHA'lar SİHA'lar ki konuşlanmaya başladı. Bunları veririz ama dedi biz oraya asker gönderip de cephede ya da Yemen tarafında bir savaşın içinde olmayacağız. Açıklaması yaptı ama Pakistan tam anlamıyla işin içinde olacak gibi görünüyor.
1: Bakacağız, süreçleri göreceğiz. Dünya yeni bir yıla gebe ve biz 2026'yı bitiriyoruz derken 2027'de neler yaşayacağımızı da hakikaten merakla bekliyoruz. Artık merak etmenin ötesinde daha başımıza ne gelebilir ki diyoruz. Dün de aynı hadise vardı. Özellikle Ukrayna ve Rusya arasındaki ateşkesi ilan ettiğini duyurdu Trump daha öncesinde. Çatır çatır çatışma devam ediyordur, onlar saldılar. Hayır diyor, ben ateşkesi ilan ettim. Bak, seçim sürecindeyiz. Bak, ben ateşkes

0: milyar lira ödeme yapılmış. Fon Koordinasyon Kurulu 5. kez bir araya gelmiş. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda gerçekleşen toplantıya Adalet Bakanlığı ile Hazine Maliye Bakanlığı ve bakanların ilgili kurumları katılmış. İletişim Başkanlığı'nda toplantıya ilişkin yapılan açıklamada gelinen aşamada son durum paylaşılmış. A1 Buls ve Pardus yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya toplam 6.4 milyar lira ödendiği söylenmiş. Hafta sonuna kadar da tamamlanması bekleniyormuş. Bu üç portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsamında toplam 34.1 milyar tutarında tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Öte yandan TBMM gündemindeki teklifin yasalaşmasının ardından tasfiye sürecinde yer alan diğer 65 fona ait ara ödemelerin de ivedilikle tamamlanması belirtiliyor denmiş. Açıklamada kurulun önceki toplantı kararlarının gerçekleştirilmesini temin edecek. Sermaye piyasası kurulunca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşmasını sağlayacak kanun teklifi 09.10.2026 tarihinde TBMM'de sunuldu. Teklifin 14.10 tarihinde Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi öngörülüyor. Yani bugün itibariyle gelinen aşamada geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası tarafından bir Buls ve Pardus'un yönetimindeki fonlardaki 6.4 milyar lira ödenmiş. Bu söz konusu bu 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsamında toplam 34.1 milyar tutarındaki tasfiye sürecinin hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Şimdi bu niye böyle gerçekleşiyor? Bu fonlar, bu bahsetmiş olduğumuz A1, Buls ve Pardus, Tera gibi sonradan icat edilen fonlar değil. Bunlar sermaye piyasası kurulu araçları. Aslında daha doğrusunu söyleyelim, daha legal fonlar bunlar. Yani evet, bir fon mantığı var ama legal fonlar yıllardan beri var. Onun için temiz olanları çıkartacağız ve kişiye toplam 40.5 milyar tutarındaki aynı gerçekleşmiş olacak. Ankara'da fonu konuşuyor Halil, farkındaysan. Aslında tüm Türkiye şu an fona kilitlendi. Tabii. Sapabiliyor. Başka konular da tabii ki öne çıkabilecek. Bunu söylemek gerekirse uzun dönem biz bunu konuşacağız gibi geliyor. Yani çok kolay ve kısa dönemde kapanmayacak gibi geliyor. Bir de üstüne işin içerisindeki renkli siyasi kimlikleri hesap ettiğimizde daha merak alacağımız hadiseye geliyor.
1: Tabii şimdi muhalefetin eline çok fazla koz geçti. Yani hükümete yüklenecek ya da eleştirecek ya da hadi erken seçime çağıracak bir fırsat geçmiş oldu. Kendilerince haklı mı? Yerden göğe kadar haklı. Bu ortada bir sorun var mı? Kesinlikle var ve konuştuğumuz rakamlar ufak tefek rakamlar değil mi? 5-10 bin lira değil, 5-10 milyon TL'lerden bahsediyoruz. Ömrümüzde hayatımızda göremeyeceğimiz şu kocaman odanın içerisini fazlasıyla dolduracak kadar paradan, büyük paralardan bahsediyoruz. Ucu nereye kadar dokunacak? Şimdi vatandaşın, şimdi bir vatandaş tarafından bakalım, bir de muhalefet tarafından
0: Evet.
1: bakalım, bir de hükümet tarafından bakalım. Vatandaş şunu merak ediyor: ne kadar çok para götürüldü? Bu işin içinde kimler var? Ben hükümetime, devletime, maliyeme, ekonomime güvenmeli miyim, güvenmemeli miyim? Beni şimdiye kadar kandırdılar mı? Tabiri caizse söğüşlediler mi? Yoksa bu 3-5 kişinin bir nefsine uyarak kendi menfaatini, ülke menfaatinin önüne geçirip planlanma ve ne olacaksa olsun diye bir yapıdan mı bahsediyor? Vatandaşın merak ettiği konu bu.
0: Tam anlamıyla bu aslında. Evet.
1: Evet, vatandaşın merak ettiği konu bu. Vatandaş şu an sadece beklemede ve şunu söylüyor: ben diyor devletime, mahkememe, adaletime,
0: Güvenecek bir şey.
1: ekonomiye güvenmek istiyorum. Güvenmek istiyorum. Bu işin içinde art niyetli kim varsa da ortaya çıkarın, cezasını verin kardeşim. Hem de
0: Gözümüz
1: en
0: önünde.
1: üstten.
0: Evet.
1: Ve bunu da bize açıklayın ki, dürüstçe, şeffaflıkla açıklayın ki ben bileyim, devletime güvenim zedelenmesin. Vatandaşın, bak bunu siyaset üstü konuşuyorum, taraflı tarafsız herkesin beklentisi bu.
0: Kesinlikle öyle.
1: Muhalefet tarafından eline de koz geçti. Bak dedi, o da diyor ki senin bakanın, eski bakanın, vekillerin, onun yakınları bu işin içinde, burada bir örgütsel bir hareket var ve sen de bu suça ortaksın.
0: Evet.
1: Onun bakışı da bu. Bu da seni zedeler, meşruiyetini sorgular, hadi erken seçime gidelim diyebilir mi? Yerden göğe kadar haklıdır der. Oradan eline bir koz geçti.
0: Evet.
1: Bunu yapmaya hakkı var. Peki şey tarafından bakalım, bir de hükümet tarafından bakalım. Hükümet hala sessiz. Bir tek Cumhurbaşkanımızın açıklamaları

0: var. Diyor ki kendi evladım da olsa ucu nereye dokunursa dokunsun gereğini yapın. Tamam, güzel. Bu da vatandaş olarak bizim birazcık içimizi ferahlatan bir şey. Ama vatandaş sadece söze değil icraata bakar. Ne olacağına bakar. Eğer bu işi doğru yönetir, işin içinde kim varsa ortaya çıkarıp cezasını da verir ve bunu da şeffaflıkla vatandaşa açıklarsa puan artırır. Ama yok, bu süreci doğru yapamaz. Eğer işin içinde bizim hepimizin bildiği hükümetin içinde bakanlar, vekiller de varsa ve bunları gizler ya da el altından bunu hani cezasını verse bile haberimiz olmazsa ve bunu da biz başka kaynaklardan öğrenirsek işte o zaman güven sarsılır. Kimse kusura kalmasın 5-10 puanda oyu düşer.
1: Valla
0: Altında kalır. Bu işin altında kalır.
1: ötesine geçerek söyleyeceğim. Oyunun ötesine ve siyasetin ötesine geçerek de söyleyeceğim Ali'ciğim. Kaç gündür konuşuyoruz aslında aynı hadiseyi. Bu tam bir turnusol kağıdı. Samimiyeti test etmek için bir netlik. Yani bizden taraftayken ve karşı taraftayken nasıl davrandığımızla alakalı da bir netlik var. Şimdi bu işin adı hırsızlık, arsızlık, yolsuzluk, ahlaksızlık mıdır? Net olarak öyledir. Doğru mu? Bu kadar insanı, bu kadar götürümler, bu kadar tantanalar oluşturduktan sonra ya hiçbir şey yokmuş gibi davranma şansına sahip değil. Şimdi bu işi siyasetin dışına çıkararak tam bir hukuk mücadelesi haline getirecek olursanız iş çiçek gibi oluyor. Karşımıza çok net bir tablo çıkıyor. Ama siz bunu hukuk mücadelesi formundan çıkartıp da taraf mücadelesi, tarafgirlik mücadelesi haline getirecek olursanız bunun karşısında alacağınız sonuç güvenilmeyen bir hukuki sistem, güvenilmeyen bir siyaset, güvenilmeyen bir bürokrasi anlamına otomatik olarak gelir. Yani ben mesela şu mantığı bekliyorum. Kaç gündür biliyorsun Yeni Parti ve CHP'de şu iddialar vardı. Açıklayın yoksa biz açıklarız iddiaları vardı. Ne onlar açıkladı ne de hükümet açıkladı.
0: Açıklayın. Varsa
1: Hiçbir
0: bildiğini
1: şey çıkmadı.
0: açıkla.
1: Tabii canım. Yani bilinen isimleriyle, gizlenen isimleriyle beraber kardeşim şunlar şunlar. Mesela bunun içerisinde ben şunu anlarım. Yani 300 liralık, 500 liralık, 1000 liralık, 300-500 bin liralık bir yatırımla işin içerisinde normal yatırımcıymış gibi tüyo almadan olduğunu düşündüğün insanları şöyle geriye çek. Çıkart. Ama bu işin içerisinde trilyonlar almış, hamuduyla götürmüş insanları da şöyle bir meydana koy. Bu işin tek kabahatlisi Fatma Betül Sayan Kaya mıdır? Dört ismi olduğu için kalabalık göründüğü için mi böyledir?
0: Belki. Bir tek ismi aklımda değil. Neydi? İzmir milletvekili.
1: Bilmiyorum.
0: Yeni Parti ya da İYİ Parti'den
1: Aha.
0: vekil. Bakanların adını
1: Ha.
0: zikretmişti. Açıkladığı şey içinde değil. Şimdi bakanlar da dedikler ki bizim böyle bir şeyimiz yok. Fonda paramız
1: Ya
0: yok.
1: bir tek orada Ömer Bolat'ın açıklaması
0: Hemen
1: vardı.
0: bir Ömer
1: Biliyorsun
0: Polat
1: 143
0: üzerinden.
1: milyon civarında bir rakam. O da dedi ki ben 2024 yılından beri duruyor ve hiçbir
0: Heh.
1: hareketim yok. Yani yeni fonlarla da alakam yok. Ben iş dünyasından geldim. Yıllarca işletmecilik yaptım. Bu benim yatırımım burada duruyor dedi. Bu anlamda Ömer Bolat kendine açıklamasıyla bence akladı. Ben o gün de söylemiştim yani güvenilir bir insan Ömer Bolat bu anlamda. Ha değilse de devlet yine bunun da tasnifini çıkartır. Hani bence isim atmak değil mesela işte Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanının ismi geçiyor mesela.
0: Hasan Doğan.
1: Evet yani şimdi bu açıklanmalı mı? Evet bence açıklanmalı. İşte Hayati Yılmaz'ın oğlu efendim operasyonun içinde mi dışında mı? Şimdi Mustafa Aksu'yu dün müydü? Dün tutukladık. 100 milyon o itiraf etti ya zoruma gidiyor biz bu böyle yaptık filan paramız gitti buranın içerisinde filan diye tak diye tutukladık dün bizim azim hatta iddianameyi filan göndermiş tutuklanmasına tamam iyi peki Fatma Betül Hanım'ı niye tutuklamadık kocasıyla
0: Değil mi?
1: Mustafa Sandal ve eşinin kayınbabası vesaire milyarlık
0: Bunlar şey
1: tutarlar
0: herhalde.
1: mı bunlar?
0: Dubai'deler. Tutuklayamıyorlar. Dubai'ye gittiler.
1: Ya kaçtılar yani.
0: Kaçtılar.
1: Peki.
0: Mustafa Sandal burada ama.
1: Ha. Parayla mı kaçtılar parasız mı kaçtılar acaba?
0: Bilmiyorum. Ya onlar şimdi Mustafa ne kadardı? 12,5 milyar TL gibi bir rakamdan bahsediyorlardı. Mustafa Sandal'ın eşi.
1: Evet.
0: Eşinin babası da zaten fon şirketlerinin birinin yöneticisi
1: Güzel.
0: çıktı. Şimdi 12,5 milyar TL akla hayale gelmeyecek kadar büyük bir para. Bu da yurt dışına öyle bir kolay kolay götürülecek bir para da değil. Bunlar yurt dışına gidenlerin çoğu soğuk cüzdanla götürüyor.
1: Evet.
0: Kripto paralara çeviriyor. Bir tane flash bellek yanında
1: Gidiyor.
0: giderken götürüyor.
1: Orada da açıyor.
0: Geçmiş olsun. Yani küçücük bir 50 gramlık bir cihazla milyar milyar TL'leri yurt dışına götürebiliyor. Orada da tekrar soğuk cüzdanı sıcak cüzdan haline getirip istediğini yapabiliyor. Bir o yurt dışında bildiğim kadarıyla Mustafa Sandal'da benim böyle işlerde haberim yok. Ben evliyim ama işte eşim ve kayınpederimin yaptığı işlemlerden dolayı bu da onları bağlar. Benim tek bir gelir kaynağım var. 30 yıldır yaptığım sanatçılık ve konserlerden kazandığım para. Ben bu işten şeyim dedi. Masumum dedi.
1: Evet.
0: İnanalım mı inanmayalım mı onu bilmiyorum artık. Onu da devletimiz, hukukumuz, adliyemiz, emniyetimiz zaten masak ortaya çıkaracaktır illa ki.
1: Valla işte tam da bu noktada artık hareketliliği istiyoruz. Mesela Başsavcılık dün açıklama yapıyor. Diyor ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sermaye piyasası soruşturmaları kapsamında bazı şüphelilerin finansal işlemlerine yeni kısıtlamalar getirildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek bugün itibariyle yeni bir karar alınmadığını açıklamış. Biz Çağlayan Adliyesi'nden ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan şunu bekliyoruz işin açıkçası. Bu konuyla alakalı şu kadar şahsın mali tedbiri, hukuki tedbiri bunları yapılmıştır. Bugün mecliste bunun konuşması ya da bütçe komisyonu sonundaki o görüşmeler gerçekleşecek. Biz buradan da aynı tabloyu bekliyoruz. Bakın iş işten geçer mi? Şimdi Halicim para senin olsaydı. Kaç gündür konuşuyoruz bu konuyu? Eylül'ün 16'sından
0: Eylül 15-16.
1: 15-16'sı. Eylül 15-16'dan beri bu konuyu
0: Bir ay.
1: konuşuyoruz. Bir ayın içerisinde şimdiye kadar senin bahsetmiş olduğun soğuk cüzdan, mevduat, yurt dışı çıkış, kaçak çıkış, normal çıkış hepsi içine açık mı? Şimdi Fatma Betül Sayınkaya parayı iade etmiş. AK Parti'den ihraç edildi. Tamam. Buradan biz bak günah keçisini Fatma Hanım'ı seçtik. Yani günahı var mıdır? Görünen rakam itibariyle çok da normal görünmüyor iş zaten. Ama peki diğerleri? Bir kişi değil ki bu. Binlerce kişi var işin
0: Yani.
1: içerisinde. Şimdi biz bu insanlara dokunmadığımız sürece bu adam da parayı, malı, mülkü alıp biraz önce dediğin gibi Dubai'ye, Ukrayna'ya, Rusya'ya, Almanya'ya, İngiltere'ye gittiğinde ne yapabileceksin? Kırmızı bültenle mi arayacağız?
0: E tabi bu da bir yöntem. Kırmızı bülten çıkarılabiliyor.
1: Parayı nasıl alacağız? Para kırmızı bültende gelmiyor.
0: Geçmiş olsun. Orada başka bir şeylere dönüştürürse o parayı yani ne yapabilir? Bu eski filmlerden, Hollywood filmlerini hatırlarsın. En kolay yolu çok kıymetli olan elmasa dönüştürmek. Karat karat elmasa. Sen milyar dolarları bir çanta dolusu haline getirebiliyorsun.
1: Tabii canım.
0: Ve onu da yanına taşıyabiliyorsun. Tabii ki ya bir yerle de gömdüyse ya da bir bankanın kasasına koyarsan orada durur. Ama işte o kırmızı bültenle aradık, bulduk. Ya o zor. Gideni tekrar geri getirmek çok zor. Yurt içinde bir yerlerdeyse el koyuyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Bina almış, yat almış, uçak almış. İşte o yöneticilerden biri vardı ya, özel jeti falan
1: Evet.
0: bilmem ne. Sen ona el koyuyorsun tamam eyvallah da yurt dışına gideni yok ya bir şey yapamazsın.
1: Onun için geciktiğimiz kanaatindeyim. Onun için doğru geçmediğimiz kanaatindeyim işin açıkçası Halil'cim. Ve biz burada bu süreci başka bir şekle getirmek zorundayız. Gecikiyoruz. Evet, şunu da bekliyoruz. Yakınından uzağından hangi partiden, hangi siyasi görüşten, hangi dini görüşten olursa olsun bununla alakalı hukuki yaptırımı ve yüzleşmeyi biz vatandaş huzuru için yapmak zorundayız. Bunu yapmadığımız her süre içerisinde biz kan kaybedeceğiz.
0: Vatandaş aslında bu tarz şeyleri herkesten bekliyor ya.
1: Aynen. Tabii
0: Eğer
1: canım, tabii.
0: muhalefetten de bekliyor. Diyor ki muhalefet sen bunun üzerine git.
1: Aynen öyle.
0: Eğer diyor varsa bir işin içinde bulaşan siyasi ne bileyim işte herkesin tanıdığı bildiği birileri varsa sen de bunun üzerine git. Takipçisi ol. Eline geçen bilgiyi de bizimle paylaş diyor.
1: Aynen.
0: Vatandaş bunu bekliyor. Herkesten bekliyor. Hem devletinden, hükümetinden hem de muhalefetinden. Eline de sağlam bir koz geçti bak çok net söylüyorum. Çok sağlam yani bugüne kadar birçok şeylerden bahsetti. 20 yıldır 25 yıldır dünya kadar şöyle oldu. Belki yarıdan fazlası da ne bileyim asparagas de abartı de işte ele avuca sığmaz çok öyle önemsiz de. Ama bu önemli ya. Bu hepsinden belki önemli ya.
1: Halil, bak buradaki
0: Tutturursun buradan tutturursun.
1: tabii. Bak buradaki önemli noktayı sana şöyle söyleyeyim. Şimdi 17-25'e bir bahanemiz vardı. FETÖ bahanemiz vardı. Doğru mu?
0: Ya orada çok
1: FETÖ de
0: abi
1: var.
0: ya bir sürü enstrüman
1: FETÖ de
0: vardı orada.
1: vardı. Yani 17-25'in ortaya çıkmasına sebep FETÖ'nün o gizli saklı kasetleri, vırtları, zıtları, tapeleri bir sürü malzeme çıkarttın ortaya. Bak biz 17-25 ile alakalı da aslında aynı süreçten geçtik. Şimdi FETÖ'nün yapılanması ayrı. Bak burada iki tane suç unsuru var. Bir de burada kayda alınan suçlar vardı. Şimdi dönüyorsun buraya. Burada da aynı hikayemiz var. Şimdi karşı taraf çok mu masum? Vallahi işi kendi kendimize patlattık görünüyor. Bu bir örgütsel operasyon gibi değil. Bu kadar büyük bir balonu oluşturursan patlayınca da ses çıkar. Çıktı. Şimdi geçtik, siyasi konjonktürün tamamına geçtik. Yani buradan böyle bedavadan çoklu zengin olma faaliyetine giren insanlara karşı bir operasyon ve bir yükümlülüğümüz var. Ve bunu siyaset dışı düşünmek zorundayız. Şimdi bunu İYİ Parti, CHP, Yeni Parti, Saadet, Anahtar Parti birileri savunmuş, söylemiş, gündeme getirmiş. Evet, buradan puan toplayabilir mi? Evet, bir nebze toplayabilir. Ama vatandaş şu an olaya bakarken ben etrafında gördüğüm o muhabbet hukukunu da gördüm. En koyu AK Partili dediğin adam bile şu an itibariyle diyor ki bunun açığa çıkması lazım diyor.
0: Tabii ki.
1: Doğru mu? Çıkması lazım diyor. Şimdi sol cenaha geçiyorsun, çıkması lazım kardeşim diyor. Bu açığa çıksın diyor. Kim varsa söylesinler diyor. En yakından en uzağında.
0: Vatandaşın herhalde bu konjektörde ittifak olduğu herhalde öyle. Memleket 86 milyonun 85 milyon 999 bininin ittifak aynı fikirde olduğu
1: fonda, mu? Fondaki operasyona katılanlar hariç herkes ittifaktır yani konuşmalı.
0: İşte o yüzden o küsuratı çıkardım.
1: Şimdi herkes bu kadar beklenti içerisindeyken vatandaşı rahatlatacak eylemi, faaliyeti bilmemiz, bulmamız ve oluşturmamız lazım. Şimdi dönelim mesela Kayseri'ye. Kayseri'de bu var mıdır yok mudur? Vallahi şehir olarak da merak etmiyor değiliz. Ediyoruz. Kamudan, bürokrasiden var mı? İş dünyasından var mı? Sebepsiz zengin olan var mı? Bu işe tesadüfen girişmiş olan var mı? Girişmemiş olan var mı? Bak, bu bahsetmiş olduğun fonlar geçen gün bir yerde bir görüşme yaptık. Söylemek çok doğru olmaz. Dönüyor. Diyor ki ya diyor sizin şeyler, hisseler falan güzel mi ya? Biz bunları da katsak mı? Diyen kim?
0: Kim?
1: Kendileri bulsunlar. Ben sadece tüyosunu vermiş olayım. Koca koca adamlar bu fon hadisesinin içerisinde seni, beni, onu çekmeye çalışıyor. Fabrikaları çekmeye çalıştı. Burada fabrikalara pazarlık attılar. Nerede bu insanlar şimdi? Fabrikalara pazarlık attılar bunlar ya. Fon karşılığı alalım mı bunları diye.
0: Onların bazıları fon karşılığı değildi. Onların bazıları bu fonun dışında... bak şimdi borsa neye göre hareket eder? Borsa duyumlarla hareket eder. Duyum ya da ihtimal olana kadar düşer ya da artar. İhtimal o ortadan kalktıktan sonra da gerçek değerini bulur. O Kayseri'deki bir iki fabrikanın el değiştiriyor haberi ya da birilerini alıyor.
1: Bunlar haber değil. Bunlar hiç habere falan çıkmadı.
0: Yok, haber dediğim o vatandaş tarafı arasında konuşulan konu. O işin içinde başka, yani kendinin X bir borsada işlem yapan bir fabrika düşün Mustafa. Hissesini artırmak istiyor. Hissesini nasıl artır? Bak, bu fon olayından bağımsız olarak düşün. Haber lazım ona. Ki SPK'ya bildirecek, kapa bildirecek, duyuracak ki değeri artsın.
1: Görüşüyoruz.
0: İşte şuradan arsa alıyor, şununla görüşüyor, şu fabrikayı bünyesine kattı, şuradan şunu aldı, şuradan ihaleye girdi. Tüm bu haberler o hissenin değerini artıran ya da azaltan şeylerdir. İşte bilanço açıklar, temettüyü dağıtır. Bunların her biri işte finansal okuryazarlık dediğim konu bu. Aslında Serbülent'in de konusuna da giriyor. Buradan da selam gönderirim kendisine. Ki kendisi de aynı zamanda bu konularda bilirkişilik de yapıyor.
1: Evet.
0: Bu tarz haberler borsada kağıdı artır ya da azaltır. İşte o haberler bile spekülasyon. İşin içinde başka bir şeyler var. Olduğundan fazla gözükmek, olduğundan daha kıymetli gözükmek ve değerini artırmak için. Sonra ne yapıyor? Değerini artırıyor, artırıyor, artırıyor. Çünkü işletme sahibinin de kendi hissesi var. Borsada kendi kağıdını kendi topluyor.
1: Evet.
0: Artırıyor ya da azaltıyor. Yüksekten de bir satmaya başlıyor. Geçmiş olsun. 10 liralık kağıt 25 lira oldu. Kendisi 23'ten sattı. Sonra 12'ye, 13'e düştü. Tekrar geri topluyor. Bak, bu kaldıraç işlemlerine de aynı şekilde SPK'nın çok müdahale olması lazım. Denetlemesi lazım. Bak, bu fon olayı kadar bu söylediğim haber konusu olan asparagas konular da önemli Mustafa.
1: Evet.
0: Güveni sarsıyor. Azıcık böyle şey yapan, finansal okuryazarlığı olan birilerinin de dikkatini çekiyor. Bazıları işin içine giriyor, bazıları başka bir şey söylüyor. Ya bakıyorsun, FK oranına bakıyorsun, eksi bilmem kaç, şirketin içi boş, zarar üstüne zarar, bilmem neredeki şirketi satın alma haberleri var. Bir habere bir bakıyorsun, sonra bir bakıyorsun hissenin değeri artmış. Ya şirketin içi boş. Azıcık işin içinde olan birileri bunu biliyor.
1: Evet.
0: Bunlar bile rakamsal boyutları milyar milyar milyarları. Hani illa birinin alıp soğuk cüzdan yapıp yurt dışına çıkarması değil olay. İçeride de bu spekülasyonlar çok fazla oluyor. Habire o şeylerde brokerlardan gözaltılar olmadı mı geçen sene, ondan önceki sene, ondan önceki sene? Paranın bir yere gittiği yok. Yurt dışına gitmiyor. Yurt içinde ama bazı şirketleri batırıp bazı şirketleri olduğundan daha değerli yapabiliyorlar. Bunların da denetlenmesi lazım.
1: Bir zahmet. Biz hepsi artık siyaset dışı ve hukukun üstün olduğu bir ülke için istiyoruz. Ben bir nokta daha eklemek istiyorum. CHP'li belediyeler operasyon dahil. Futbol Federasyonu'nda MHK'de yaşanan sorunlar dahil olmak üzere siyasi tavrı o.
0: Şu Kırıkkale Yaşayan Belediyesi'ni takip etmişsindir. Evet. 1300 mü 1400 tane tapu kaydı ya. Ya Yaşayan dediğin kaç kişilik bir yer ya? Neler neler, itfaiye müdürüne kadar üzerinde 300-500 tane daireler, gayrimenkuller bilmem ne çıkıyor.
1: Fırsatını verince.
0: Herke, ya hasbel kader Kırıkkale Belediye Başkanı olsaydı o kişi. Kırıkkale'yi komple ne diyelim, şahsının üzerine geçirirmiş, tapusunu alırmış Kırıkkale'nin. Hasbel kader Ankara, Kayseri, ne bileyim İzmir olsa hamuduyla götürmüşler adamı.
1: Aynen öyle. Bu arada bir son dakika gelişmesi var. Polis Halk TV binasına giriş yapıp Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıyordu. İbrahim Haskoloğlu şu an itibariyle geçmiş saatte bize göndermiş. Halk TV'ye kayyum atanmış. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş kayyum heyeti başkanı ile yaptığı görüşmeyi de şu an vermişler. Halk TV'de yayın el değiştirdi. Resmi açıklama henüz gelmedi. Detaylar gelecekmiş efendim.
0: Birkaç gündür Kılıçdaroğlu'nun açıklaması vardı Halk TV ile alakalı.
1: Ne diyordu?
0: Yalan yanlış haberler yapıyorlardı, para alıyorlardı, parayla birlikte hem tehdit şantaj yapıyorlardı, aldıkları yerde bizden de istediler, vermiyoruz deyince bize yüklendiler gibi birkaç gündür üst üste Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları vardı. Acaba bunun üzerine ellerinde bir delil belge var da sundular da bunun üzerine mi operasyon yapıldı bilmiyoruz. İlla ki bugün ya da yarın haberleri çıkar.
1: Yani eğer öyleyse ve bu operasyonun devamı gelecekse basının %90'ı gider.
0: Yani bak Yılmaz Özdil de Uğur Dündar da aslında hem Sözcü hem Halk TV üzerinden benzer şeyleri açıklamışlardı birkaç ay önce, hatırlarsın. Yani.
1: Ben yine söylüyorum, yani eğer böyle ise %90'ı gider. Öyle azmaz değil yani. Yani. Koca koca gider. Şimdi ilginç bir operasyona geçmek istiyorum. Yeni gördüm. Bir operasyon yapılmış Maraş merkezli DH operasyonu yapılmış. Kardeşim. DH'e yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan Şadi Yüksel ve beraberindeki şüpheliler adliyeye getirilme şekliyle alakalı polise soruşturma başlatılmış. Fotoğrafı şu an gösteremiyorum. Şimdi cübbeli sen gör diye sana şöyle açayım, yayın dinleyicilerime gösteremiyorum. Hadise bu. Şimdi sakallı cübbeli, beyaz entarili, beyaz böyle şalvarlı, gömlekli bir hacı babamız var. DH sebebiyle o ve beraberindekiler DH şüphesiyle Kahramanmaraş'ta DH'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmış. Gözaltına alınırken de arkadan ters kelepçeli ve polis şöyle yapıyor. Hani hepinizin ben tanımlamaya çalışacağım.
0: Bileğini arkadan
1: alıyor, omzuna da böyle ensesine de böyle hafif.
0: Buna kilit deniyor. Yani
1: kilit yaparak böyle hani kafasını da eğdirerek gözaltı operasyonu geliyor. Enteresan. Gözaltına alınan Şadi Yüksel ve beraberindeki şüphelilerin ters kelepçeli ve enselerine bastırılarak adliyeye getirilme şekliyle ilgili Başsavcılık soruşturma başlatmış. Başsavcılık tarafından gelen soruşturma usullerine aykırı olduğu belirlenen söz konusu uygulamalarıyla bu duruma ilişkin fotoğrafların izinsiz çekilerek servis edilmesi eylemleriyle ilgili kamu görevlileri ve diğer ilgilileri hakkında resen soruşturma başlatılmış. Görüntüler kamuoyunda tepki çekmiş. Soruşturma kapsamında şüphelilerin adliye getiriliş sürecindeki uygulamalar ve bu görüntülerin çekilerek paylaşmasıyla ilgili sorumluların tespit edilmesi amaçlanıyor demiş. Nasıl ya? Şimdi DH ne abi? Terör örgütü.
0: Yani neden böyle bir nasıl getireceklerdi onu düşünüyorum. Yani nasıl gelmesi gerekiyordu da bunlar buna aykırı davrandılar. Onu düşünüyorum. Karşında bir terör şüphesi var.
1: Evet.
0: Tüm dünyanın başına bela olan bir terör örgütünden bahsediyor.
1: Ve bu PKK'lı gibi. Bu soruşturmayı da Amerikan savcılığı falan yapmıyor. Senin savcılığın yapıyor. Senin savcılığın soruşturmayı yaptığı için emniyete diyor ki şunlar bu soruşturma kapsamında bunları gözaltına alıp ifadesini alacaksın. Emniyetin ya da savcılığın soruşturması. Birbirinden habersiz olur mu? Mümkün değil. 8-10-20 tane adam alıyor ters kelepçeyle ve böyle yere de eğmemiş ha. Yani gördün ya sen görüntüyü.
0: Gördüm.
1: Nerede eğmemiş. Hafif boynuna doğru bastırarak gözaltına almış. Şimdi kamuoyundan tepkiler geldi. Niye? Muhtemelen bahsettiğimiz Şadi Yüksel kim olduğunu bilmiyorum. Sadece bir araştırsana Şadi Yüksel kimmiş. Şadi Yüksel bilinen bir ilim irfan adamı olarak tanımlanıyor. Bundan kaynaklı olarak da siz bu görüntüyü nasıl böyle verdirirsiniz ve bunu nasıl basına servis edersiniz? Kim çekti bu görüntüyü diyor. Şimdi emniyet operasyon yaparken hem emniyet görüntü alıyor hem de basın kuruluşları eğer oradaysa görüntüyü alıyor. Çünkü
0: kapalı bir yer değil ki, açıkta.
1: Aynen öyle.
0: Otobüsten ya da minibüste indiriyorlar. Adli
1: tıp girişi.
0: Adliyeye doğru götürüyor.
1: Muhtemelen adli tıp
0: girişi. Herhangi bir vatandaş da çekebilir. Oradan yoldan geçen biri de çekebilir.
1: Ya bak, ülkede neyin nereye doğru yönlendiğini iyi görmek lazım. Şimdi bir cemaatin lideri olabilir Şadi Yüksel.
0: Kim olduğunun i̇şte, önemi var mı?
1: İşte önemi varmış.
0: İşte mesela
1: Kayseri'deki operasyonlara bir bak. Hırsızlık, arsızlık, terör, mafya vesaire. Bunların her birinde. Biz bu görüntüleri yayınladık mı? Kafalarını edire edire yayınladık mı?
0: Tabii.
1: Yayınladık. E şimdi o suçsa bu da suç.
0: Yani.
1: Hangi temayla göre yapacağız bunu?
0: Ne yapacak? Eline çiçek mi verecek? Ne
1: terör
0: yapacak?
1: Örgütü diyorsun ya. DEAŞ diyorsun.
0: Yani.
1: Biz tamam PKK'yla şey hani silahları bıraktı. Terörsüz Türkiye operasyonu filan. Hadi tamam. Ya operasyon bile yapmıyorsun şu an PKK'ya. Tamam anladık. E DEAŞ diyorsun. E DEAŞ bu ülkede patlamalar yaşattı. Bu ülkede silahlı saldırılar yaşattı. Askerimiz öldü, polisimiz öldü. Ölmedi mi? DEAŞ bir terör örgütü değil mi kardeşim? İşin içerisinde dini temelleri kullanan bir terör örgütü DEAŞ. Evet, DEAŞ Türkiye'nin terör listesinde ve aynı zamanda bunun operasyonunu yapan senin savcılığın ve senin emniyetin ama görüntülerle alakalı başsavcılık soruşturma başlatıyor. Diyor ki siz bunları nasıl böyle getirdiniz? Nasıl getireceğiz? Nasıl getireceğiz? Düğün konvoyuyla mı getirelim?
0: Çiçeklerle falan karşılayacaklar herhalde.
1: Kelepçe takmayalım mı? Yani soruşturma için gözaltına almışsın teröristiz. Kelepçe takmadan mı getirelim? Ters kelepçe, düz kelepçe mi yapacağız?
0: İlginç.
1: Ya ülkenin yani gerçekten bazı ayarlarıyla krallar değil bak. Kraldan çok kralcılar oynuyor. Mesele baştaki insanların yani ben bunu Tayyip Erdoğan'a vesaire yükleyerek söylemiyorum İçişleri Bakanlığı'na. Şimdi ortada bir operasyon var, bir şey gelmiş. Ters kelepçe yapmış. Polis böyle uygun görmüş. Belki kaçma tehlikesi gördü. Ve ben bir operasyon yaptım dedim. Düşünsene 30 kişiyi gözaltına aldım. Emniyet ne yapacak? Bunun lansmanını yapmayacak mı? Ben DEAŞ operasyonunda 30 kişi aldım. O zaman şimdi emniyet üstü bülten de vermesin. Mesela.
0: PR'ı var bu işin.
1: Şimdi geçen hafta emniyet diyor şu kadar kişiyi şundan aldım, şu kadar uyuşturucu yakaladım, 15 kişiyi fuhuştan aldım. Kayseri Emniyeti rapor çıkartıyor. E bununla beraber büyük operasyonlar yaptığında sana da görüntü veriyor.
0: Tüm emniyet
1: hatta,
0: yapar bunu.
1: Hatta basına bilgi veriyor. Diyor ki şu saatte adli tıpta olacağız biz. Adli tıptan çıkışı var. Çekmek istiyorsan gel. Basının işi bu. Yani emniyet bir operasyon yaparken niye şey vermek zorunda kalır? Vatandaşa haber vermek ve bilgi vermek zorunda kalır. Bu bir PR değildir. Bakın şunu iyi anlayın. Mesela biz yayınlıyoruz diyoruz ki trafikte tehlikeli hareketler ya da drift yaptı diyoruz. Emniyet ne yapıyor? Gidiyor çekiyor gereği yapıldı diyor. Bunu niye söylüyoruz? Bir kişiyi cezalandırmamızı ifşa etmek mi der? Değil. Diğer vatandaşlara bak devlet burada demek.
0: Güven vermektir ya. İşte PR dediğimdeki bu. Vatandaşa güven vermek. Bak,
1: ben DEAŞ
0: çalışıyor.
1: Tabii canım.
0: Suçları gözaltına alıyor. Bitti.
1: Ben uyuşturucu yakaladım diyor. Ben cinayeti bak diyor ki şu Fehmilük müydü bizim? Ne oldu? 3 sene sonrasında cinayetin yani cinayet mi intihar mı ne olmuş bu adama diye 3 sene sonra. Bak buldum diyor ya. Bak ben buldum katil zanlısını. Bu ne mesajıdır? Diyor ki sen ne kadar kaçtın dersen de ben seni bulurum diyor devlet. Doğru mu? Gereğini yaparım diyor. Ne yapalım? Kapatalım bunları. Ama şimdi karşımızdaki tipler var mı Salih'cim? Görebildin mi adamın kim olduğunu? Yani muhtemel itibariyle şuradan hemen bir bakayım. Kul Sadi Yüksel. 3 Nisan 57'de Muş'un Varat ilçesinde doğmuş. Eğitim hayatının önemli bölümünü Konya'da sürdürmüş. Selçuk Eğitim Üniversitesi Türkçe bölümünden mezun olmuş. İstanbul Üsküdar İmam Hatip Lisesi'nde Türkçe öğretmenliği yapmış. Daha sonra öğretmenlikten ayrılarak gazetecilik yayıncılığa yönelmiş. Anadolu'da Bugün gazetesinde görev yapan Yüksel Vetret ve Fıtrat yayınlarında da çalışmış. Akit'in başlığı da şöyle geçmiş. Kul Sadi Yüksel'e gözaltı maşeri vicdanları yaraladı. Türkiye'ye hiç yakışmadı. Utanç tablosu. Akit başlığı açmış. Başsavcı gereğini yapmış. Kul Sadi Yüksel, bak böyle diyor. Kul Sadi Yüksel'e gözaltı, mahşeri vicdanı yaraladı. Türkiye'ye hiç yakışmadı, utan tablosu diye de görünürdeki bir gazeteciymiş bu arkadaş. Ama başlığı bir gazete atınca biz de buradan başsavcılıktan vay be vay diye başlamışız. Ben üzülüyorum, ülkemin haline ve geldiği duruma üzülüyorum. Yanlış anlaşılmasın, kimseyi ifşa etmek, kimseyi ama hale getiriyorsan bunun da arkasında duracaksın kardeşim. Ama senin savcın operasyon yaparken, senin emniyetin operasyonu toplarken başsavcı çıkıp burada niye böyle bir muamele yapmaya gerek duydunuz diye bir soruşturma yapıyorsa bunun anlamı şudur. İçerideki adama dokunmayın. Yanlış bir bilgi var mı? Ben öyle görüyorum yani. Dokunmayın içerideki adama. Ya bizden diyor. Biz bu böyle bir suçu yoktur bu adamın diyor. Vardır yoktur bilmem buna diye karar verir. Ama yani ben kimseyi suçlayacak gelmedi. Efendim, Mali Şube ekipleri yayın el değiştirecek. Bu da gittiğine göre ne kaldı geriye?
0: Söz
1: kaldı, Fox kaldı. Başka var mı? Şey grubu var, Ciner grubu var. Ciner diyorum, özür dilemişti zaten. Nergis grubu var, NTV vesaire grubu var. Kaldı mı başka devletin önüne geçmeyi, kayyum atanmayı?
0: Bu kadar.
1: Ulusaldan. Terteri devletin zaten.
0: Tabii.
1: Ahaber. Saymıyoruz onları.
0: Yakın.
1: Yakınlar.
0: CNN Türk yakın. Nergis biraz ortada. NTV.
1: O ortada.
0: O ortada. Bir Habertürk.
1: Habertürk.
0: O da alındı. Can Holding'indi.
1: Aynen.
0: Onu da kamulaştırdık.
1: Halk gitti.
0: Halk TV gitti.
1: Kayıyor.
0: Ulusal'la Sözcük aldı.
1: Sözcük. İlginç ama. Ben öyle anlıyorum. İnşallah öyledir. Yani çok farklı bir tema var. Çok farklı bir alan var işin içerisinde. Halk TV'de bir kısmını söylemeyelim. Ben daha önceki yayınlarda belki söylemişimdir. Halk TV yayınlarını ve tam zıttı yayınlarını niye saymıyorum? Tamamen propaganda üzerine ve gerilla mantığı.
0: Öyle.
1: Şimdi karşı cenahta da var. İsimlerini söylemeyeyim şimdi kanalların. Kayyum atamayacaklar nasıl soruya. Bir bakıyorsun en kötü halimizde bir cennet falan. Sizle görüşmek istiyorum. Bir kahvenizi içmek istiyorum. Buyurun başlarsınız. Dışarıda karşılaşıyoruz. Durduğumuz yer itibariyle bunun övgüsünü vatandaşımızdan hamdolsun alıyoruz. Ama şimdi bakıyorsun çıkıyor yorumcu olarak arkadaşlar. Elinde bir sopa. Dün sana da söyledim mi? Elinde bir sopa kanallarda. Bizim kastetlerimiz işin içerisinde. Her şeyi biliyorlar ya. Ama anlatırken hep aynı taraftan anlatıyorlar. Yani mesela ya burada eksiğimiz, gediğimiz var mı, yanlışımız var mı diye bakmıyorlar. Yani öyle bir dünya yok. Padişahım çok yaşa. Verilen sufleler belli. Böyle devam ediyor.
0: Doğal değil mi?
1: Dönüyorum. Dönüyorum. Çok özür dilerim. Hemen devam et Ali'cim. Zıt tarafta da Halk TV tarafında da durum öyle. Yani her şey berbat, her şey rezalet, her şey sıkıntı, doğru, her şey çok kötü.
0: Tabii canım, birine bakarsan öldük bittik, öbürüne bakarsan cennet.
1: İyi de bunun bir arası olmaz mı? Ve bunu
0: arası
1: takip
0: siz.
1: Eden, ha bunu takip eden vatandaş için de söylüyorum bunu ya. Yani oturuyorsun sabahtan bir akşama kadar aynı yargıyla döndürüyorsun. Da yeter daha. Yani bu memleketin gerçek gündeminden haberiniz var mı? Sizin dışarıdan haberiniz var mı diyesin geliyor. Ve şu an itibariyle devletleştirdiğimiz medyayla hepsi TRT oldu.
0: Şimdi bu tarz bir eğer ortada bir suç varsa, devletleştirmek gerekiyorsa, kayyum atanması gerekiyorsa bunlar öncelikli olarak tamam, kabul. Ama fazla değil. Bir iki ayın içerisinde çok hızlı bir şekilde de o kayyumdan da kurtulup sen el mi koydun? Tekrar satacaksın.
1: Aynen. Yeni sahip.
0: İhaleye açacaksın. İhaleye verirken o sağlam bir GBT'sini, o bunlar casusluk hizmeti mi yapıyor? Yurt dışı bağlantılı mı?
1: Rütbe mevzuata girmek için bizim radyomuzda da var aynısı. Güvenlik soruşturmasından geçmek zorundasın. Güvenlik soruşturması görünecek.
0: Yani işte birilerine hizmet etmek için mi oluyor? Devletim de TRT hariç. TRT her zaman evet. Devletim. Tüm dünyada devletin kanalları vardır.
1: Olsun da.
0: O olacak. Olmalı da. O başka bir şey. Ama onun haricinde kamu, işte özel sektörün olanları da ortada bir suç varsa evet el koydun ama çok hızlı bir şekilde de elden çıkarız. Senin yayın organının haline gelmemeli. Evet. Ama diğer taraftan belirli ideolojik görüşlere sahip kanallar.
1: Bu arada 17 gözaltı, bunların 11'ini gözaltına alındığına, 17 kararla 11'ini gözaltına almışlar. Kanal yöneticilerinden Harika Akkaya'nın da olduğu iddiası aktarmış. NTV muhabiri aktarmış. Evet, buyurun devam edelim.
0: Yani, bir takım ideolojik olarak kanal açan, yapan olacak mı? Olacak. Bu da hayatın doğal akışına da uygun ya Mustafa. Yani tüm dünyada var. Bir taraftan hükümeti destekleyen, bir şekilde ideolojik olarak, bak işin içerisine para pul mevzusunu da katmıyorum. İdeolojik olarak adam zengin, hükümeti seviyor, onu destekliyor. Medya sektöründe de var, yayınlarını ona göre yapıyor. Ya da bunun tam zıttı, tersini yapıyor. İşin içinde bir de şimdi Kayseri'de gözünün önüne al, yerel medyasına kadar, bırak ulusalları, yerelle kadar belediye bültenciliği yapan bir takım medya organları yok mu?
1: Hocam.
0: Neden? Çünkü oradan nemalanıyor, oradan para alıyor, oradan geçimini sağlıyor. Bak aslında onu desteklemek değil amaç. Oradan para alıp ticari hayatını, bu bir aynı zamanda ticari hayat. Ticari hayatına devam etmesi için onlara muhtaç. Muhtaç olduğu için de parayı oradan alıyor. Şimdi karşısında hem parayı oradan alıp hem de ona sallayamaz. Yaptığı yanlışları ortaya koyamaz. Mecbur bültencilik yapıyor bu sefer. Evet. Bu da hayatı doğalısı. Ha buradaki ayrımı kim yapacak? Buradaki ayrımı vatandaş yapacak. İzlerken birilerine reyting verecek, birilerine reytingi de düşürecek. Vatandaş da sadece yani hükümet karşıtı olup da muhalif kanalları izlemek isteyen Haberden başka kanal izlemeyin de var. Bunlar da hayatın karşı. Bizim şehrin yaptığını yap. Ondan sonra olması gereken bu diye düşünüyorum. Kontrolünde devam etmemeli
1: diye düşünüyoruz bence
0: yani.
1: de. Hani bu başlı başına bir konu ama ülkede muhalefet sorun. Özgür basına, tarafsız basına, merkezde bir medyaya hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var. Yani mesela bunun da hükümet taraftarları ya da birileri tarafından kabul edilebilmesi gerekiyor. Şimdi sen eleştireceksin. Eleştiri birilerinin cebine aldık kabul ettik diyecek. Hiç vereceksin. Aldık kabul ettik diyecek. Buna göre bakış açısını değiştirecek ve yola devam edecek. Ama eleştiriye tahammülü olmayan bir ülkede biz bu işi yapmakta zorluk çekiyoruz. Şimdi dün haberini geçtik arkadaşlar, geçti. Şu an sitede göremedim. Yani var bir yerlerde ama ben şu an itibariyle göremedim. Şimdi dönelim iki tane isim. Soruşturma kapsamında özellikle fon soruşturmasının öncesinde Tera borsaya arz olurken yapmayın bunu diyor. Yapmayın diyor. SPK'da görevli bu isimler ve bunlardan bir tanesi de Yayyalı. Onun üzerine görevden alınıyorlar. Şimdi düşünsene adam kendi içerisinde bile kıyım yapıyor. Bize ne yapacak? Şimdi haberi okuyayım size. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Tera soruşturması devam ederken Tera Yatırım'ın 2022 yılında halka arzına karşı gelmesinin ardından SPK kurulu üyeliği görevinden alınan Kayserili isim Ali Akay yeniden gündeme geldi. Kayserili isim karşı çıkmıştı Tera soruşturmasında. Soruşturma devam ederken farklı bir detay daha gün yüzüne çıktı. 2022 yılında Tera Yatırım Borsa İstanbul'da halka arz başvurusunda bulunmuş Sermaye Piyasası Kuruluş Başkan Vekili Müttalip Ünal, kurul üyesi Ali Akay, Tera Yatırım'ın halka arzına karşı çıkmış ve olumsuz görüş bildirmişti iddiaları gündeme gelmişti. İddialara göre iki kurul üyesinin Tera'nın halka arz uygun olmadığı ve söz konusu karara imza atmadığı ortaya çıktı. Daha sonrasında her ikisi de 30 Ekim 2022 tarihli resmi gazete kararıyla görevden alındı. Kayseri doğumlu Yahyalı Ali Akay soruşturma kapsamında yeniden konuşulan isimler arasında yer aldı. Tera'nın halka arz kararına karşı çıkması ve hemen ardından görevden alınması akıllardaki soru işaretini büyüttü.
0: Demek ki buradan benim anladığım yorum ne? 4 yıl önce.
1: Doğru.
0: Zaten bu fon şirketlerin çoğu 2020, 21'de ve 22'de
1: Doğru.
0: kuruldu.
1: Doğru.
0: O şirketler, o pusulaymış, teraymış, cartmış, curtmuş. Ve bunlar işte içi boş şirketleri alıp sonra yukarı yönlü hareket ve sonra geldiğimiz nokta. O zaman benim aklıma şu geliyor ya da yorumum şu. Daha SPK'ya arz olmadan önce bunlar hangi amaçla kurulduğu zaten belliydi. İçeriden SPK üyeleriyle ve de danışıklı bir iş var. Birlikte hareket ediliyor. Tabii orada bir oylama yapılıyor. Mutlaka görüş bildiri oluyor. Bu da mevzuyu çaktı. Ali Akay. Anladığım yorum, çıkardığım yorum bu. Karşı çıktı. Vay sen demek ki tekerimize çomak sokacaksın deyip
1: Dedik, kelleyi aldık.
0: ortadan kaldırdılar.
1: O
0: Ve
1: zaman
0: bugünlere kadar geldik.
1: o zaman ondan
0: Ve tabii
1: başlayalım.
0: oradan
1: Doğru
0: başladık.
1: mu? Yani bu insanlar bu halka arz olunamaz, burada sıkıntı var derken sen bu insanların kellesini
0: İçi
1: alacaksın.
0: boş şirketler borsaya nasıl arz oldu? Daha işin başlangıcında nasıl arz oldu?
1: Şimdi basınla alakalı söyleyeceğim konu da bunun benzeri. Birileri doğru söylüyor ama doğru söylediğinin karşılığını 2-3 yıl sonra alıyoruz. Ama o 2-3 yıl içerisinde onları
0: Olan oluyor.
1: rende makinesinden geçiriyoruz. Şimdi bak bunu faiz sebep enflasyon sonuçta yaşadık. FETÖ döneminde yaşadık. FETÖ'nün öncesinde yaşadık. Şimdi siz 2016'da FETÖ'ye FETÖ demeden önce bu ülkede FETÖ'ye FETÖ diyen var mıydı? Bunlar normal değil, bunlar CIA'nin taşeronu diyenler yok muydu Ali'ciğim?
0: Tabii ki
1: Vardı.
0: vardı.
1: Peki onlara ne oldu? Gündem dışı bırakıldı, üstlerine baskı yapıldı, ezildi, kamuda bir yere gelemedi, ihale alamadı, hiçbir şey yapamadı. İyi hatırlayın. Bu memlekette Zaman Gazetesi'ne abone olmadığı için ihale alamayan, belediyen iş alamayan, kapıdan giremeyen insanlar vardı. O insanlar o gün FETÖ'yü FETÖ olarak görüyordu. Senin bugün gördüğün yerde görüyordu. Bunlar normal değil diyordu. Ama sen iyi görüyordun. Demek ki birileri senden önce görüyormuş bu hadiseyi. Yedik mi onları Halicim? Çatır çatır yedik.
0: Yedik.
1: Haklarını da yedik.
0: Dedik.
1: Şimdi o dönemden bu döneme bakıyorsun. O dönem bu adamlar tüy kötü kakaydı. O dönemde ezdik geçti. Adamlar bir daha adam alamadı. Şimdi dön aynı süreçte. Ülke karar değiştiriyor ama insanların kararı bu kadar esnek değil. Birileri Balyoz'u, doğru mu, Ergenekon'u savunurken, FETÖ bu operasyonları yaparken o adamlar, koca koca askerler, bu ülkenin genelkurmay başkanı dahil olmak üzere cezaevine atıldı. Onun sonrasında öyle değilmiş dedik, yeni bir operasyon sürecine girdik. Peki bu adamlar mı hatalı, bunlar mı hatalı? Şimdi döndük bu tarafa doğru. Halicim'i hatırla, biz bunları konuşmuştuk, faiz sebep enflasyon sonuçta. Bu işin içinden çıkamayız, bunun maliyetini uzun atarız demiştik. Kur korumalı mevduat hesaplarını tartışmıştık işin içerisinde. O gün bunları söyleyen, açıklayan insanlar devlet düşmanıydı. Bugün öyle olmadığını görüyoruz. Gözleri ışıl ışıl bakanımız geldiği süreci görüyoruz ama o gün konuşanlar vatan hainiydi. O gün ulusal medyada biz yereldeyiz, bakma biz tatlı susamuruyuz, yani konuşabiliyoruz iyi kötü. Ama ulusalda bunu konuşanlar medya örgütler alındı. Doğru söyleyeni 9 köyden kovduk. Ve bunu sadece basın tarafında yapmadık. SPK üzerinde bakın, Kayseri'li hemşerimize yapılan hadisede 2022 yılında aynı. Adam terla borsaya açılmamalı diyor. Sen misin bunu diyen? Gel bakalım buraya. O zaman sen doğru söyleyene ya da farklı seslere müdahale olursan, kelle alırsan... Muhabbetler, asılsız iftiralar, basının da kendi içerisinde ayıklaması gereken suçlar. Bundan bahsetmiyorum. Sakın, haddim bu değil. Böyle diyorlanmış diyerek yapılan haberlerden bahsetmiyorum. Ama basın kendi verisini ortaya çok rahat koyabilmeli, kendi araştırmasını koyabilmeli, uzmanları konuşturabilmeli. Siz bir kamuoyu oluşturmak mı? Evet, oluşturabilmeli. Muhalefet kadar değerli ve Türkiye'nin geleceği kadar da değerli olduğu kanaatindeyim. Eğer biz bunlara izin vermezsek, içeride konuşana izin vermezsek, herkes size padişahım çok yaşa der ama trilyonluk bombayı da en sonunda kucağımızda bulmuş oluruz. Efendim, sona doğru geliyoruz. İki başlığım var. Üç başlıkta aslında ama bunu konuşmaya vaktimiz olmadı. 15 yaş altına sosyal medya yasağını birazcık konuşalım diyordum. Halicim, yarın hatırlat bunu konuşalım. Bu bizim için de önemli bir konu. İki tane güncel başlık var. Kayseri'den ayrılan Suriyeli sayısı belli olmuş. Ekim 2026 tarihi itibariyle 58.542 tane Suriyeli Kayseri'de varmış. Bu kapsamda eğer bakacak olursak şu an itibariyle geçtiğimiz bir yıl içerisinde Kayseri'den 5.109 Suriyeli'nin kentten ayrıldığı görünüyor. Toplam kişi sayısının oranı %4.14'ten %3.86'ya gerilemiş. Ülke genelindeki kayıtlı Suriyeli sayısı 2025 yılında 2.347.000 iken 1 Ekim 2026 tarihinde 2.206.000'e düşmüş. Bir yılın içerisinde yaklaşık tüm Türkiye genelinde de 140 bin civarında Suriyeli ülkeyi terk etmiş ama çok da büyük bir dışa dönük değil, sistemlerini kurdukları için de sistemlerini burada devam ettiriyorlar görünüyor. Zararı var mı? Şu an itibariyle ortada bir Suriyeli krizimiz yok. Allah var. Doğru müdahaleler yapıldığını ve sürecin daha geçişken oluştuğu kanaatindeyim ama yine de şu an itibariyle Kayseri'de kayıtlı 58.542 tane Suriyelimiz
0: en son varmış. Hatırladığım 3 yıl kadar önce bir rakamda 110 bin civarıydı Kayseri'deki Suriyeli sayısı. Aklımda böyle bir rakam kalmış. Yanılıyor olabilirim. 3 yılın içinde yarı yarıya azalmış gibi gözüküyor.
1: Evet.
0: Programın sonuna geldik ama küçük bir anekdot vereyim. Geçen hafta biz ofisimizi taşırken taşımacı arkadaşlardan bir tanesi Suriyeliydi.
1: Evet.
0: İşte giden gitmeyen neden gitmiyor, neden hala burada olanlar bir cevap niteliğinde. Onunla konuşurken 14 yıldır Türkiye'deymiş. Maşallah Muhammed ismi de ismi gibi müsemma, çok da çalışkan bir arkadaştı. 14 yıldır Türkiye'de ve sağlam da Türkçe de biliyor, öğrenmiş artık. Ankara'da ikamet ediyor, çalışıyor. Ona sordum, ya dedim işte bizim Kayseri'de de vardı, gidenler oldu. Ankara nasıl? İşte buradan da gidenler oldu dedi. Dedim ki geri kalanlar neden gitmiyor? Bak artık orada artık her şey tamam. İşte PKK bitti, PYD bitti, DAEŞ bitti, hükümet değişti, şudur budur, Türkiye'nin sağlam desteği var falan. Dedi ki abi dedi, Suriye'nin her tarafı yıkılmadı. Suriye'nin her yeri dedi yerle bir olmadı. Gidenler dedi, evet, evi barkı duran, bombalanmayan, kaçmak zorunda kalan ama akrabaları, annesi, babası, evi işte ya da varsa bir işi orada bırakıp gelenler 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl burada kalıp gidenler dedi bunlar dedi. Evet. Ben gidemem dedi. Ne oldu dedim, neden gidemiyorsun dedim. Dedi ki benim ne evim kaldı, ne barkım kaldı, ne annem kaldı, ne babam kaldı. Kaç tane akrabam öldü haberim bile yok.
1: Evet.
0: Benim hiçbir şeyim yok dedi. O Halep'in bir kırsal bir bölgesinden bahsetti. İsim de söyledi ama unuttum. Hiçbir yer kalmadı. O kadar çok bombalandı ki ben gitsem açım orada dedi. Ne yapacağım dedi. İş yok, güç yok, akraba yok, hiçbir şeyim yok. Burada dedi öyle ya da böyle çalışıyorum, ekmeğimi kazanıyorum. Peki dedim gitmeyi düşünür müsün dedim. Kısa vadede değil ama dedi. Tekrar orada bir yap. Bir

0: Aynen öyle. Dün Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in babaannesi vefat etti. Dün cenaze töreni gerçekleştirdi. Allah gani gani rahmet eylesin.
1: Amin. Allah
0: Bu
1: rahmet
0: ara
1: eylesin.
0: çalışında konuşmuştuk. Yaşlı beni görmek istiyor. Bir gidip gelmem lazım dedi. Bir günlüğüne gitti. Babaanneyi görüp gelmişti. Ben babaanneme çok düşkünüm diyordu. Öyle de olmuş ne yazık ki. Allah gani gani rahmet eylesin. 94
1: Amin.
0: yaşındaydı Vali Gökmen Çiçek'in babaannesi. Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabır versin diyoruz. Gökmen Bey'i sevdiğimiz için onun kıymetli babaanneleri de bizim için değerliydi. Allah rahmet eylesin. Rabbim
1: Amin.
0: acılarını azaltsın. Geri
1: Amin.
0: kalanlara sağlıklı, hayırlı ömürler versin diyelim. Efendim biz müsaade istiyoruz artık yayınımızın sonuna geldik. Bu arada arada bir sesimiz azalmış gelmiş. Arkadaşlar söyledi ama biz birazcık geç gördük. Yeni düzenleme ile birlikte 15-18 yaş grubunda bağımlılık oluşturan bazı sosyal medya özellikleri kullanılmayacak. Düzenlemeyi nasıl değerlendiriyorsunuz diye sokağa sormuşuz efendim. Laf Sokak'ta ile sizi baş başa bırakıyoruz. Yarın yine aynı saatlerde Allah'tan bir mani çıkmazsa yeni konular ve güzel haberlerle görüşmek dileğiyle efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Yok zaten. Sahte bir dünya.
3: Çocuklara bakacak olursak sosyal medyadan çok kötü şekilde etkileşim yani aldıklarını düşünüyorum.
4: Kısıtlanmalı. Çünkü küçük çocuğum var. Girmesini istemiyorum öyle.
5: Çocuklarda en azından uygunsuz sosyal medya bağımlılığının önüne geçeceğini düşünüyorum.
6: Spor salonları veyahut da böyle kültürel faaliyetlerinin olduğu alanlara çekebilmek lazım.
4: TikTok gibi falan yani bunların Türkiye'de yasaklanması gerekiyor bence.
7: Yeni düzenleme ile birlikte 15-18 yaş grubundaki çocuklar bağımlılık oluşturan bazı sosyal medya özelliklerini kullanamayacak. Siz bu düzenlemeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Çok iyi buluyorum. Kesinlikle olması gereken bir şeydi. Bunca çocuk okul saldırıları baksanıza ne durumdayız ya. Günah değil mi yani el alemin çocukları ölüyor. Bence çok iyi bir düzenleme. Tebrik ediyorum yani bu baştan olması gerekiyordu. Sosyal medyanın hiçbir faydası yok zaten. El alem ne yapmış? Sahte bir dünya. Sahte dünyada sahte insanlar geziniyor yani. Başka bir şey değil. Ha senin yok mu de benim de var. Tüm aile grubumu sildim. Şöyle haberlere bakıyorum azıcık. O kadar yani. Sosyal medyayı bilinçli kullanmak lazım. Yani onun için yani bence gerekli bir şey değil. Keşke tümden yasaklasalar. Hele şu TikTok denen lağım çukuru gençlerimizi o kadar kötü bir ana düşürüyor ki. Yani İnanamıyorum ya gençleri bırakın insanlar yaşlılar bu tuzağa nasıl düşüyorlar yani kesinlikle TikTok'un ülkemizden yasaklanmasını istiyorum.
5: Gayet de yerinde olmuş yani bunlar çocukların bu gibi platformlara erişimleri anne babalarının nezaretinde olursa yani bir şekilde kısıtlamaya gidilirse istedikleri her şeye istedikleri an ulaşamazlarsa daha iyi olur. Çocuklarda en azından uygunsuz sosyal medya bağımlılığının önüne geçeceğini düşünüyorum. Aileler çocuklarının mutlaka takip etmeleri lazım. Yani görüyoruz işte öğrencilerin taşkınlıklarını görüyoruz, saldırılarını görüyoruz. Bunların hepsine bu internet düzeyindeki sosyal platformların, oyunların bunların sebep olduğunu düşünüyorum ben. Tamamen önünü kesmese bile en azından belirli bir müddetini kısıtlayacaktır.
8: Ortam çok bozuk. Yani düzgün şeyleri öğrenseler neyse diyeceğim ama millet hep kötü şeylere yönlendiriyor biliyor musun? Onun için bence güzel bir şey yani.
9: Türkiye'nin gidişatı belli, olanlar belli, hadiseler belli. Olumlu bir karar inşallah yararlı olur diye düşünüyorum. Vallahi zaman gösterir. Olan hadiselere göre de tedbir alınıyor. Devletin tedbir alıyor işte ondan sonra. İnşallah yararlı olur diye de düşünüyorum. Yani hiçbir şey durduğu yere alınmıyor mutlaka. Yaşanan olaylar yüzünden tedbir olarak deneniyor ya da olumlu olur diye düşünülüyor ve katılıyorum da.
4: Vallahi çok iyi olur bence. Kısıtlanmalı. Çünkü küçük çocuğum var. Girmesini istemiyorum öyle. Her yere. Hiç sanmıyorum. Yaşlarını büyük gösterirler gene girerler yani. Ya da bizlerden girer gene girerler.
6: Sosyal medyada onun yerine geçebilecek alternatifler üretmemiz lazım. Yani yanlışların yerine doğrularını sunarak onlara yönlendirmek daha doğru olur diye düşünüyorum. İnsanların parkta aileleriyle çevresindeki arkadaşlarla, akran gruplarla yapabilecekleri etkinliklerin sayısını artırmak, spor salonları veyahut da böyle kültürel faaliyetlerinin olduğu alanlara çekebilmek lazım. Bir yüzme havuzu, kapalı spor salonları var ama ne kadar herkes yararlanabiliyor bu tartışılır.
3: Bence olması gerek oluyor. Yani çünkü Şöyle günümüzdeki insanlara, yani çocuklara bakacak olursak sosyal medyadan çok kötü şekilde etkileşim yani aldıklarını düşünüyorum. Okul saldırıları olsun, başka şeyler olsun, kötü etkiliyorlar. Bence en doğrusu böyle. Ailelerin yapması gereken şey çocuğunu takip etmesi. Zaten bir ailenin en önemli kurallarından birisi bir aile olmanın kuralı odur. Çocuğunu takip edeceksin ki çocuk dışarıdaki bir çocuğu zararsız, yani bir çocuğa başka bir kişiye zarar vermemesi için ailenin bir şey olması lazım, kurallar olması lazım bence, bana göre.
4: Ya bence iyi bir şey. Kullanmamaları gerekiyor. 15 yaşta olabilir bence, 18 yaş değil daha altta olabilir yani. Bence 18 yaş üstünde de bazı uygulamaların da Türkiye'de kaldırılması gerekiyor. TikTok gibi falan, yani bunların Türkiye'de yasaklanması gerekiyor bence.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
2: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 39 ilde yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında 159 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mekke İttifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesi, uluslararası hukuku da ihlal eden yaklaşımlara karşı hassasiyetle ve kararlılıkla mukabele edilmesine imkan sağlanmalı dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin 15-18 arasında önemli noktalar var. Mesela bazı uygulamalar olmayacak. Ekran bağımlılığı unsuru oluşturan ekran kaydırma, sürekli başa kaydırma olmayacak. Buna ek olarak ekran kopyası yani ekran kaydı yapılamayacak ve canlı yayın açamayacaklar ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu konuşmasında transfer olan belediye başkanlarına da değindi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 18 yaş altına sigara satılması yasak. Biz de bununla ilgili kanun taslağımızda bir çalışma yapıyoruz. Bunun kişisel verilerle, insanları ifşa etmeyle alakası yok dedi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in babaannesi Sara Çiçek hayatını kaybetti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar'ın bizzat ekimini ve hasadını yap aspir bitkisinden elde edilen doğal aspir yağı Kocasinan bölgesindeki vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Başkan Çolak Bayraktar bu hizmetin Türkiye'ye örnek teşkil ettiğini belirterek ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşın yanında olduklarını ifade etti. Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Danışmanı Elvan Öztürk şunları söyledi.
3: Vallahi, billahi, tallahi yeşil alan yapacağız. Belediyeler kamu gücüyle vatandaşın malının %45'ini keserek aldıkları ve yeşil alan yapacağız dedikleri alanlarla ilgili aslında kasten böyle diyorlar. Yemin ederiz ki yeşil alan yapacağız diyorlar. Şimdi öyle bir alandayız. Yemyeşil bir alandayız. Lütfen buyurun bak şimdi size soruyorum bu nasıl mümkün olabiliyor? Vatandaşın hayatından bu yeşil alanı nasıl koparıyorsun? Hangi yetkiyle, hangi hukuki güçle? Tamamen denetimsizlik, sorumsuzluk ve hukuk tanımaz bir anlayışla vatandaşımızın hayatından yeşil alanlar koparılıyor. Bir annenin çocuğunu elinden tutup, bir dedenin torununu elinden tutup indireceği yeşil alanlara binalar koyuyorsunuz. Ve bu niçin yapılıyor biliyor musunuz? Bütçe açıklarını kapatmak için. Planı keserek, planı parçalayarak, planı ampute ederek vatandaşımızın hayatından yeşil alanı çıkararak imarı yönetemezsiniz. Bu hukuksuzluklara, bu sorumsuzluklara bir an önce son verilmeli.
2: Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever işbirliğiyle hayata geçirilen Naciye Ramazan Büyük Kılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla düzenlenecek törenle açılacak. Genel merkez kararı ile Anahtar Parti Akkışlı İlçe Başkanlığı'na Ömer Çelik'ten atandı. Talas Bulvarı'nda önce otomobile ardından da trafik levhasına çarpan motosikletin ağır yaralanan sürücüsü hayatını kaybetti. Kayserili eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu fon soruşturması kapsamında tutuklandı.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
0: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
1: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo

0: Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Yakut Mangal'da lezzet ve fırsat bir arada. Tavuk dürüm paketlerde 125 TL'den, dörtlü combo paketlerde ister köfte ister tavuk 188 TL'den başlayan fiyatlarla. Sekizli köfte dürümlerde ise kişi başı 238 TL. Onlu pakette ise kişi başı 215 TL. Üstelik gel al da tavuk döner dürüm 149 TL, köfte dürüm 195 TL'ye ve içeceklerse bizden. Yakut Mangal'a gel, lezzeti kap, fırsatı kaçırma. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma!

0: Dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2423.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi üzeri Talas.
6: Ben 19.30.
7: Ya ben de buradayım ya.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
1: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnci Ada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır.

0: buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4 artı 1 ve 5 artı 1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Doymayan kalmasın keyif Yakut Mangal'da. 1 kilo tavuk, mevsim salata, çoban salata, haydari, kıtır, soğan, söğüş ve turşuyla sadece 675 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik restoranda 1000 TL ve üzeri alışverişe 1 litre Meysu Kola hediye. Bol lezzet, bol ikram, bol keyif Yakut Mangal. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise Emin Eller'de. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
6: Pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi üzeri, Talas.
7: Ben 19.30.
8: Ya ben de buradayım ya.
5: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Sersoy Yıldırım. Milli Savunma Bakanlığı Pençekilit Operasyonu bölgesinde görevli piyade uzman çavuş Mustafa Aslan'ın meydana gelen silah kazasında yaralandığını ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı. Halk TV'ye şüpheli ve yüklü miktarda para transferlerinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11'i gözaltına alındı. Kanalın yönetimine TMSF görevlendirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu 5. toplantısını gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı geçtiğimiz hafta 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar lira ödeme yapıldığını duyurdu. Başkent'te uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin fiziksel, zihinsel, gelişimsel, psikolojik, sosyal ve duygusal gelişimlerini koruyacak bir yapı oluşturuyoruz. Özellikle cinsel istismar ve ticari sömürü risklerini de önlüyoruz. Çocuk hesaplarına yönelik de ayrı bir mekanizma, yüksek gizlilik ayarlarını getiriyoruz dedi. Fransa, Türkiye'den yapılan Schengen vizesi başvurularında randevu sistemini değiştiriyor. 15 Ekim'den itibaren turistik ve özel ziyaret amaçlı başvurularda bekleme listesi uygulamasına geçilecek. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde öne geçtiği maçta Barcelona'ya 4-1 kaybetti. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Futbol Takımı 3-3 berabere biten ilk maçın rövanşında Slovenya'ya 2-0 mağlup olarak 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemelerine veda etti. Milli sporcular, Arnavutluk'ta düzenlenen gençler ve 23 yaş altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde 4 altın, 6 madalya elde etti. Basketbol Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 99-80 yendi. Basketbol BKT Avrupa Kupası D grubunun 3. haftasında temsilcimiz Bahçeşehir Koleji sahasında İspanya ekibi Kisus Mansera'yı 100-88 mağlup etti. Spor bültenini dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Filistin topraklarını gasp eden işgalci İsrailliler, İsrail ordusunun koruması altında işgal altındaki Batı Şeria'da bir cami ve aracı ateşe verdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2027-2029 dönemi için Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'ne 15 yeni üye seçti. ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İsrail'in 27 Ekim'de yapılacak genel seçimler ve ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek kongre ara seçimlerinden önce İran'a yeni bir saldırı düzenleme ihtimalinin görüşüldüğünü öne sürdü. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin robotik keşif aracı 2021'de Mars'a varıldığından beri 45.22 kilometre yol giderek dünya dışındaki herhangi bir gezegenin yüzeyinde şimdiye kadar herhangi bir aracın ulaştığı en uzun mesafeyi kat etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, hava karardıktan sonra vurulan kritik bir elektrik santrali de dahil olmak üzere Kiev'deki sivil altyapıya yönelik ikinci gece düzenlenen Rus balistik füze saldırıları hakkında ortaklarından erken uyarı almadıklarını söyledi. Rusya, Uzak Doğu'daki Sahalin Adası'nda bir Japon gazeteciyi casusluk suçlamasıyla tutukladı. Bu durum, Moskova ile Tokyo arasında artan gerilimin son işareti oldu. Alman polisi 16 yaşındaki bir kızı taciz ettiği iddia edilen bir robotu kontrol etmekle suçlanan iki genç hakkında soruşturma başlattı. Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun akciğerinde tespit edilen kitle nedeniyle dünkü ameliyatının başarılı geçtiği ve önceki testlerde şüphelenildiği gibi akciğer kanseri tanısının doğrulandığı bildirildi. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Doğu Bölgesi için erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verildiğini duyurdu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB'nin sanayi hızlandırma yasası fikrine Türkiye'nin saygı duyduğunu, bu yaklaşımı doğal karşıladığını belirterek, üçüncü ülkelerden yapılan çok büyük miktardaki ithalat konusunda biz de aynı ciddi kaygıları taşıyoruz, bütün bu konularda Avrupa Birliği'ndeki dostlarımızla yakın işbirliği içindeyiz, dedi. Bakan Şimşek, mal ihracatındaki artış ve hizmet gelirlerindeki dirençli görünümün katkısıyla cari açığın yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngördüklerini belirterek, küresel enerji arzına yönelik risklerin arttığı bu dönemde çeşitlendirilmiş tedarik kaynaklarımız ve güçlü altyapımız enerji arz güvenliğimizi destekliyor, dedi. Sosyal medyada tanıştığı kişilerin e-ticaret vaadine inanarak banka hesaplarını teslim eden Nejat Yazıcı, hesaplarının dolandırıcılıkta kullanılması nedeniyle 97 dava ile karşı karşıya kalırken yaklaşık 30 ay cezaevinde yattı. Mağdurların zararlarını karşılamak için yaklaşık 4 milyon lira harcayan Yazıcı, vatandaşları uyardı. Almanya'da benzin ve motorindeki rekor fiyat artışları, yıllık enflasyonu Eylül ayında son 3 yılın en yüksek seviyesine taşıdı. Toprak Mahsulleri Ofisi, çeltik alım fiyatlarını Baldo grubu için ton başına 45 bin lira, Cammeo grubu için 43 bin lira, Osmancık grubu için 38 bin lira ve diğer çeşitler için 32 bin lira olarak tespit etti. Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %3,7 artarak 237.749 tona, tavuk yumurtası üretimi %21,4 yükselişle 2 milyar 40 milyon 54 bine çıktı. Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre 9,5 artışla 1 milyon 21 bin 399 tona yükseldi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, biyoçeşitlilik kaybının durdurulmasına ve ekosistemlerdeki değişimlerin anlaşılmasına katkı sağlayacak uluslararası araştırma projelerine 175 bin avroya kadar destek verecek.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Dolar 49 lira 39 kuruş, Euro 55 lira 40 kuruştan işlem görüyor, altın piyasasında ise gram altın 6607 liradan, çeyrek altın ise 10770 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Meteoroloji Bülteni ile yayındayız. Ben Uygar Yıldız. Günün hava durumu verilerini aktarıyorum. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Kayseri merkezinde günün en yüksek sıcaklığı 20 derece, gece saatlerinde ise sıcaklık 11 dereceye kadar düşecek. İlçelerin tamamında öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde: İncesu, Sarıoğlan ve Yeşilhisar 20, Develi, Felahya ve Yahyalı 19, Akkışla, Bünyan ve Özvatan 18, Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza 17 derece. Çevre illerde de parçalı ve çok bulutlu hava etkili. Niğde ve Kırşehir 20, Yozgat 19, Nevşehir ve Sivas 18 derece. Üç büyük kentte ise sağanak yağışın görüldüğü Ankara ve İstanbul 20, İzmir 21 derece ölçülüyor. Günün hava durumu notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Çelik, Uluslararası Nakleciler Derneği 2. Başkanı ve İş İnsanı Ergün Bilen'le Irak Erbil'den gelen iş insanları heyetini kabul etti. Büyükkılıç, iki şehir arasındaki ticari ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi için işbirliğine hazır olduklarını vurguladı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde açılacak olan okullarda incelemelerde bulunarak şunları söyledi.
2: Evet, Melikgazi Belediyesi olarak Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olma rekorunu kimseye kaptırmıyoruz. Çalışmalara devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yeni bir okulumuz Fatma Tanç Demircioğlu ve Rıfat Demircioğlu Ortaokulu'nun yapımı devam ediyor hızlı bir şekilde. Yan tarafta da Adem abi, Adem Tanç, onunla birlikte yapmış olduğumuz okul şimdi tamamlandı. Peyzaj düzenlemesine inşallah geçiliyor. Burasının ince işine geçildiğinde burasının da açılışı yapılacak. Gördüğünüz gibi hakikaten biblo gibi çok içimize sinen çok güzel bir okul oldu. Burası ilkokul yani ortaokul. İnşallah burada gençlerimiz geleceğe en iyi şekilde hazırlanacaklar. Şu anda Kayseri genelinde hemen hemen her bölgede ihtiyacı gidermek için okullar, kreşler, anaokulları yapmaya devam ediyoruz. Hayırseverlerimizle birlikte bu projeleri hayata geçiriyoruz. Yarısını hayırsever verdi, yarısını belediyemiz verdi ve iki tane okul yapmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: Doğalgaz faturalarında uygulanan tüketime göre kademeli fiyatlandırma sistemine yönelik eleştirilerde bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin şunları söyledi.
3: Çok kurnazca, hakikaten çok kurnazca. Fakat bu kurnazlık devlete, devlet kurumuna yakışmaz. Vatandaşa adeta tırnak içerisinde söyleyeyim, kazık atmak için zeka kullanılmaz. Vatandaşa indirim yapmak için zeka kullanılır. Vatandaşın faydasına bir şey yapmak için zekanı kullanırsın, kurnazlık yaparsın, ödüllendirilirsin millet tarafından. Ama vatandaşın cebinden daha fazla para çıkartmak için şöyle bir uygulama yapayım da dersen, şimdi EPDK'nın uygulanmasına ters bir BOTAŞ uygulaması. İkiniz de devlet kurumusunuz. İkinizde de kademeli fiyat var. Biri mantıklı yapıyor, mantıklı zam. Diğeri mantıksız, anormal bir zam yapıyor. Ve buradan herhalde gurur duyuyorlardır. Biz bunun devlete yakışmadığını söylemek istiyoruz. Bu uygulamadan kademeye göre birinci kademedeki fiyatlandırma ve ikinci kademedeki fiyatlandırma şeklinde düzeltilmesi çağrısında bulunuyoruz BOTAŞ'a. Aksi halde bu milletin ahı vahı BOTAŞ'ı yakar.
1: Melikgazi ilçesi Hulusi Akar Bulvarı'nda meydana gelen kazada motokurye yaralandı. Melikgazi ilçesinde babasını bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisine de zarar veren şahıs polis ekiplerinin eşliğinde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kayseri'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde bir şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan gümrük kaçağı eşyalar ele geçirilirken şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlandı. İşkur Kayseri, 15 Ekim Perşembe saat 13.30'da çeşitli sektörlerden 5 firmanın katılımıyla engelli iş arayanlar için toplu görüşme yapacak. TFF Erkekler 1. Ligi'nde çıktığı 2 maçı da set vermeden kazanan Melikgazi Belediyespor, 2. haftayı lider olarak tamamladı. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bitti. Şimdi reklamlar.
1: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2423.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: ...le buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Eğer sen de tatlı krizine girenlerdensen, tatlı krizinin en lezzetli hali Yakut Mangal'da. Selsel kadayıf, bol Antep fıstığı ve buz gibi süt şerbetiyle. Soğuk Antep fıstıklı tel kadayıf sadece 200 TL. Üstelik çayı da bizden. Pizan da olsa gidilir, Yakut Mangal'da yenilir. Yakut Mangal tatlıda da lezzetin adresi. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi, 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
6: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
7: Ben mi? 19.30.
8: Ya ben de buradayım ya.
5: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Sersoy Yıldırım. Milli Savunma Bakanlığı Pençekilit Operasyonu bölgesinde görevli piyade uzman çavuş Mustafa Aslan'ın meydana gelen silah kazasında yaralandığını ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı. Halk TV'ye şüpheli ve yüklü miktarda para transferlerinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11'i gözaltına alındı. Kanalın yönetimine TMSF görevlendirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu 5. toplantısını gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı geçtiğimiz hafta 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar lira ödeme yapıldığını duyurdu. Başkent'te uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin fiziksel, zihinsel, gelişimsel, psikolojik, sosyal ve duygusal gelişimlerini koruyacak bir yapı oluşturuyoruz. Özellikle cinsel istismar ve ticari sömürü risklerini de önlüyoruz. Çocuk hesaplarına yönelik de ayrı bir mekanizma, yüksek gizlilik ayarlarını getiriyoruz dedi. Fransa, Türkiye'den yapılan Schengen vizesi başvurularında randevu sistemini değiştiriyor. 15 Ekim'den itibaren turistik ve özel ziyaret amaçlı başvurularda bekleme listesi uygulamasına geçilecek. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde öne geçtiği maçta Barcelona'ya 4-1 kaybetti. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Futbol Takımı 3-3 berabere biten ilk maçın rövanşında Slovenya'ya 2-0 mağlup olarak 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemelerine veda etti. Milli sporcular, Arnavutluk'ta düzenlenen gençler ve 23 yaş altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde 4 altın, 6 madalya elde etti. Basketbol Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 99-80 yendi. Basketbol BKT Avrupa Kupası D grubunun 3. haftasında temsilcimiz Bahçeşehir Koleji sahasında İspanya ekibi Kisus Mansera'yı 100-88 mağlup etti. Spor bültenini dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Filistin topraklarını gasp eden işgalci İsrailliler, İsrail ordusunun koruması altında işgal altındaki Batı Şeria'da bir cami ve aracı ateşe verdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2027-2029 dönemi için Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'ne 15 yeni üye seçti. ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İsrail'in 27 Ekim'de yapılacak genel seçimler ve ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek kongre ara seçimlerinden önce İran'a yeni bir saldırı düzenleme ihtimalinin görüşüldüğünü öne sürdü. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin robotik keşif aracı 2021'de Mars'a varıldığından beri 45.22 kilometre yol giderek dünya dışındaki herhangi bir gezegenin yüzeyinde şimdiye kadar herhangi bir aracın ulaştığı en uzun mesafeyi kat etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski hava karardıktan

0: Sonra vurulan kritik bir elektrik santrali de dahil olmak üzere Kiev'deki sivil altyapıya yönelik ikinci gece düzenlenen Rus balistik füze saldırıları hakkında ortaklarından erken uyarı almadıklarını söyledi. Rusya, Uzak Doğu'daki Sahalin adasında bir Japon gazeteciyi casusluk suçlamasıyla tutukladı. Bu durum Moskova ile Tokyo arasında artan gerilimin son işareti oldu. Alman polisi 16 yaşındaki bir kızı taciz ettiği iddia edilen bir robotu kontrol etmekle suçlanan iki genç hakkında soruşturma başlattı. Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun akciğerinde tespit edilen kitle nedeniyle dünkü ameliyatının başarılı geçtiği ve önceki testlerde şüphelenildiği gibi akciğer kanseri tanısının doğrulandığı bildirildi. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Doğu bölgesi için erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verildiğini duyurdu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB'nin sanayi hızlandırma yasası fikrine Türkiye'nin saygı duyduğunu, bu yaklaşımı doğal karşıladığını belirterek, üçüncü ülkelerden yapılan çok büyük miktardaki ithalat konusunda biz de aynı ciddi kaygıları taşıyoruz, bütün bu konularda Avrupa Birliği'ndeki dostlarımızla yakın işbirliği içindeyiz, dedi. Bakan Şimşek, mal ihracatındaki artış ve hizmet gelirlerindeki dirençli görünümün katkısıyla cari açığın yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngördüklerini belirterek, küresel enerji arzına yönelik risklerin arttığı bu dönemde çeşitlendirilmiş tedarik kaynaklarımız ve güçlü altyapımız enerji arz güvenliğimizi destekliyor, dedi. Sosyal medyada tanıştığı kişilerin e-ticaret vaadine inanarak banka hesaplarını teslim eden Nejat Yazıcı, hesaplarının dolandırıcılıkta kullanılması nedeniyle 97 dava ile karşı karşıya kalıyor.

0: Erken yaklaşık 30 ay cezaevinde yattı, mağdurların zararlarını karşılamak için yaklaşık 4 milyon lira harcayan yazıcı vatandaşları uyardı. Almanya'da benzin ve motorindeki rekor fiyat artışları yıllık enflasyonu Eylül ayında son 3 yılın en yüksek seviyesine taşıdı. Toprak Mahsulleri Ofisi, çeltik alım fiyatlarını Baldo grubu için ton başına 45 bin lira, Cammeo grubu için 43 bin lira, Osmancık grubu için 38 bin lira ve diğer çeşitler için 32 bin lira olarak tespit etti. Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %3,7 artarak 237.749 tona, tavuk yumurtası üretimi %21,4 yükselişle 2 milyar 40 milyon 54 bine çıktı. Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre 9,5 artışla 1 milyon 21 bin 399 tona yükseldi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, biyoçeşitlilik kaybının durdurulmasına ve ekosistemlerdeki değişimlerin anlaşılmasına katkı sağlayacak uluslararası araştırma projelerine 175 bin avroya kadar destek verecek.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
0: Dolar 49 lira 39 kuruş, Euro 55 lira 40 kuruştan işlem görüyor, altın piyasasında ise gram altın 6607 liradan, çeyrek altın ise 10770 liradan alıcı buluyor.
1: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Meteoroloji Bülteni ile yayındayız. Ben Uygar Yıldız. Günün hava durumu verilerini aktarıyorum. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Kayseri merkezinde günün en yüksek sıcaklığı 20 derece, gece saatlerinde ise sıcaklık 11 dereceye kadar düşecek. İlçelerin tamamında öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde: İncesu, Sarıoğlan ve Yeşilhisar 20, Develi, Felahya ve Yahyalı 19, Akkışla, Bünyan ve Özvatan 18, Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza 17 derece. Çevre illerde de parçalı ve çok bulutlu hava etkili. Niğde ve Kırşehir 20, Yozgat 19, Nevşehir ve Sivas 18 derece. Üç büyük kentte ise sağanak yağışın görüldüğü Ankara ve İstanbul 20, İzmir 21 derece ölçülüyor. Günün hava durumu notlarını aktardık. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Çelik, Uluslararası Nakliyeciler Derneği 2. Başkanı ve İş İnsanı Ergün Bilen'le Irak Erbil'den gelen iş insanları heyetini kabul etti. Büyükkılıç, iki şehir arasındaki ticari ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi için işbirliğine hazır olduklarını vurguladı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde açılacak olan okullarda incelemelerde bulunarak şunları söyledi.
2: Evet, Melikgazi Belediyesi olarak Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olma rekorunu kimseye kaptırmıyoruz. Çalışmalara devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yeni bir okulumuz Fatma Tanç Demircioğlu ve Rıfat Demircioğlu Ortaokulu'nun yapımı devam ediyor hızlı bir şekilde. Yan tarafta da Adem abi, Adem Tanç, onunla birlikte yapmış olduğumuz okul şimdi tamamlandı. Peyzaj düzenlemesine inşallah geçiliyor. Burasının ince işine geçildiğinde burasının da açılışı yapılacak. Gördüğünüz gibi hakikaten biblo gibi çok içimize sinen çok güzel bir okul oldu. Burası ilkokul yani ortaokul. İnşallah burada gençlerimiz geleceğe en iyi şekilde hazırlanacaklar. Şu anda Kayseri genelinde hemen hemen her bölgede ihtiyacı gidermek için okullar, kreşler, anaokulları yapmaya devam ediyoruz. Hayırseverlerimizle birlikte bu projeleri hayata geçiriyoruz. Yarısını hayırsever verdi, yarısını belediyemiz verdi ve iki tane okul yapmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: Doğalgaz faturalarında uygulanan tüketime göre kademeli fiyatlandırma sistemine yönelik eleştirilerde bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin şunları söyledi.
3: Şimdi çok kurnazca, hakikaten çok kurnazca. Fakat bu kurnazlık devlete, devlet kurumuna yakışmaz. Vatandaşa adeta tırnak içerisinde kazık atmak için zeka kullanılmaz. Vatandaşa indirim yapmak için zeka kullanılır. Vatandaşın faydasına bir şey yapmak için zekanı kullanırsın, kurnazlık yaparsın, ödüllendirilirsin millet tarafından. Ama vatandaşın cebinden daha fazla para çıkartmak için şöyle bir uygulama yapayım da dersen, şimdi EPDK'nın uygulanmasına ters bir BOTAŞ uygulaması. İkiniz de devlet kurumusunuz. İkinizde de kademeli fiyat var. Biri mantıklı yapıyor, mantıklı zam. Diğeri mantıksız, anormal bir zam yapıyor. Ve buradan herhalde gurur duyuyorlardır. Biz bunun devlete yakışmadığını söylemek istiyoruz. Bu uygulamadan kademeye göre birinci kademedeki fiyatlandırma ve ikinci kademedeki fiyatlandırma şeklinde düzeltilmesi çağrısında bulunuyoruz BOTAŞ'a. Aksi halde bu milletin ahı vahı BOTAŞ'ı yakar.
1: Melikgazi ilçesi Hulusi Akar Bulvarı'nda meydana gelen kazada motokurye yaralandı. Melikgazi ilçesinde babasını bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisine de zarar veren şahıs polis ekiplerinin eşliğinde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kayseri'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde bir şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan gümrük kaçağı eşyalar ele geçirilirken şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlandı. İşkur Kayseri, 15 Ekim Perşembe saat 13.30'da çeşitli sektörlerden 5 firmanın katılımıyla engelli iş arayanlar için toplu görüşme yapacak. TFF Erkekler 1. Ligi'nde çıktığı 2 maçı da set vermeden kazanan Melikgazi Belediyespor, 2. haftayı lider olarak tamamladı. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Şimdi reklamlar.

0: dolu. Ve şu bir yerde lezzet Yakut Mangal'da. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: özelliklerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
5: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl, farklı bir dünya.
6: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
7: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi üzeri, Talas.
8: Ben mi? 19.30.
9: Ya ben de buradayım ya.
6: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Sersoy Yıldırım. Milli Savunma Bakanlığı Pençekilit Operasyonu bölgesinde görevli piyade uzman çavuş Mustafa Aslan'ın meydana gelen silah kazasında yaralandığını ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı. Halk TV'ye şüpheli ve yüklü miktarda para transferlerinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11'i gözaltına alındı. Kanalın yönetimine TMSF görevlendirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu 5. toplantısını gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı geçtiğimiz hafta 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar lira ödeme yapıldığını duyurdu. Başkent'te uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin fiziksel, zihinsel, gelişimsel, psikolojik, sosyal ve duygusal gelişimlerini koruyacak bir yapı oluşturuyoruz. Özellikle cinsel istismar ve ticari sömürü risklerini de önlüyoruz. Çocuk hesaplarına yönelik de ayrı bir mekanizma, yüksek gizlilik ayarlarını getiriyoruz dedi. Fransa, Türkiye'den yapılan Schengen vizesi başvurularında randevu sistemini değiştiriyor. 15 Ekim'den itibaren turistik ve özel ziyaret amaçlı başvurularda bekleme listesi uygulamasına geçilecek. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde öne geçtiği maçta Barcelona'ya 4-1 kaybetti. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Futbol Takımı 3-3 berabere biten ilk maçın rövanşında Slovenya'ya 2-0 mağlup olarak 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemelerine veda etti. Milli sporcular, Arnavutluk'ta düzenlenen gençler ve 23 yaş altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde 4'ü altın, 6 madalya elde etti. Basketbol Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 99-80 yendi. Basketbol BKT Avrupa Kupası D grubunun 3. haftasında temsilcimiz Bahçeşehir Koleji sahasında İspanya ekibi Kisus Mansera'yı 100-88 mağlup etti. Spor bültenini dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Filistin topraklarını gasp eden işgalci İsrailliler, İsrail ordusunun koruması altında işgal altındaki Batı Şeria'da bir cami ve aracı ateşe verdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2027-2029 dönemi için Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'ne 15 yeni üye seçti. ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İsrail'in 27 Ekim'de yapılacak genel seçimler ve ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek kongre ara seçimlerinden önce İran'a yeni bir saldırı düzenleme ihtimalinin görüşüldüğünü öne sürdü. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin robotik keşif aracı 2021'de Mars'a varıldığından beri 45.22 kilometre yol giderek dünya dışındaki herhangi bir gezegenin yüzeyinde şimdiye kadar herhangi bir aracın ulaştığı en uzun mesafeyi kat etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, hava karardıktan sonra vurulan kritik bir elektrik santrali de dahil olmak üzere Kiev'deki sivil altyapıya yönelik ikinci gece düzenlenen Rus balistik füze saldırıları hakkında ortaklarından erken uyarı almadıklarını söyledi. Rusya, Uzak Doğu'daki Sahalin Adası'nda bir Japon gazeteciyi casusluk suçlamasıyla tutukladı. Bu durum, Moskova ile Tokyo arasında artan gerilimin son işareti oldu. Alman polisi 16 yaşındaki bir kızı taciz ettiği iddia edilen bir robotu kontrol etmekle suçlanan iki genç hakkında soruşturma başlattı. Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun akciğerinde tespit edilen kitle nedeniyle dünkü ameliyatının başarılı geçtiği ve önceki testlerde şüphelenildiği gibi akciğer kanseri tanısının doğrulandığı bildirildi. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Doğu Bölgesi için erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verildiğini duyurdu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben Dilgenur Ülger. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB'nin sanayi hızlandırma yasası fikrine Türkiye'nin saygı duyduğunu, bu yaklaşımı doğal karşıladığını belirterek, üçüncü ülkelerden yapılan çok büyük miktardaki ithalat konusunda biz de aynı ciddi kaygıları taşıyoruz, bütün bu konularda Avrupa Birliği'ndeki dostlarımızla yakın işbirliği içindeyiz, dedi. Bakan Şimşek, mal ihracatındaki artış ve hizmet gelirlerindeki dirençli görünümün katkısıyla cari açığın yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngördüklerini belirterek, küresel enerji arzına yönelik risklerin arttığı bu dönemde çeşitlendirilmiş tedarik kaynaklarımız ve güçlü altyapımız enerji arz güvenliğimizi destekliyor, dedi. Sosyal medyada tanıştığı kişilerin e-ticaret vaadine inanarak banka hesaplarını teslim eden Nejat Yazıcı, hesaplarının dolandırıcılıkta kullanılması nedeniyle 97 dava ile karşı karşıya kalırken yaklaşık 30 ay cezaevinde yattı, mağdurların zararlarını karşılamak için yaklaşık 4 milyon lira harcayan Yazıcı, vatandaşları uyardı. Almanya'da benzin ve motorindeki rekor fiyat artışları, yıllık enflasyonu Eylül ayında son 3 yılın en yüksek seviyesine taşıdı. Toprak Mahsulleri Ofisi, çeltik alım fiyatlarını Baldo grubu için ton başına 45 bin lira, Cammeo grubu için 43 bin lira, Osmancık grubu için 38 bin lira ve diğer çeşitler için 32 bin lira olarak tespit etti. Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %3,7 artarak 237.749 tona, tavuk yumurtası üretimi %21,4 yükselişle 2.040.054.000'e çıktı. Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre 9,5 artışla 1.021.399 tona yükseldi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, biyoçeşitlilik kaybının durdurulmasına ve ekosistemlerdeki değişimlerin anlaşılmasına katkı sağlayacak uluslararası araştırma projelerine 175 bin avroya kadar destek verecek.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Dolar 49 lira 39 kuruş, Euro 55 lira 40 kuruştan işlem görüyor, altın piyasasında ise gram altın 6607 liradan, çeyrek altın ise 10770 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Meteoroloji Bülteni ile yayındayız. Ben Uygar Yıldız. Günün hava durumu verilerini aktarıyorum. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Kayseri merkezinde günün en yüksek sıcaklığı 20 derece, gece saatlerinde ise sıcaklık 11 dereceye kadar düşecek. İlçelerin tamamında öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde: İncesu, Sarıoğlan ve Yeşilhisar 20, Develi, Felahiye ve Yahyalı 19, Akkışla, Bünyan ve Özvatan 18, Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza 17 derece. Çevre illerde de parçalı ve çok bulutlu hava etkili. Niğde ve Kırşehir 20, Yozgat 19, Nevşehir ve Sivas 18 derece. Üç büyük kentte ise sağanak yağışın görüldüğü Ankara ve İstanbul 20, İzmir 21 derece ölçülüyor. Günün hava durumu notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Irak Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Çelik, Uluslararası Nakliyeciler Derneği 2. Başkanı ve İş İnsanı Ergün Bilal'le Irak Erbil'den gelen iş insanları heyetini kabul etti. Büyükkılıç, iki şehir arasındaki ticari ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi için işbirliğine hazır olduklarını vurguladı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde açılacak olan okullarda incelemelerde bulunarak şunları söyledi.
2: Evet, Melikgazi Belediyesi olarak Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olma rekorunu kimseye kaptırmıyoruz. Çalışmalara devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yeni bir okulumuz Fatma Tanç Demircioğlu ve Rıfat Demircioğlu Ortaokulu'nun yapımı devam ediyor hızlı bir şekilde. Yan tarafta da Adem abi, Adem Tanç, onunla birlikte yapmış olduğumuz okul şimdi tamamlandı. Peyzaj düzenlemesine inşallah geçiliyor. Burasının ince işine geçildiğinde burasının da açılışı yapılacak. Gördüğünüz gibi hakikaten biblo gibi çok içimize sinen çok güzel bir okul oldu. Burası ilkokul yani ortaokul. İnşallah burada gençlerimiz geleceğe en iyi şekilde hazırlanacaklar. Şu anda Kayseri genelinde hemen hemen her bölgede ihtiyacı gidermek için okullar, kreşler, anaokulları yapmaya devam ediyoruz. Hayırseverlerimizle birlikte bu projeleri hayata geçiriyoruz. Yarısını hayırsever verdi, yarısını belediyemiz verdi ve iki tane okul yapmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: Doğalgaz faturalarında uygulanan tüketime göre kademeli fiyatlandırma sistemine yönelik eleştirilerde bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin şunları söyledi.
3: Şimdi çok kurnazca, hakikaten çok kurnazca. Fakat bu kurnazlık devlete, devlet kurumuna yakışmaz. Vatandaşa adeta tırnak içeri söyleyeyim, kazık atmak için zeka kullanılmaz. Vatandaşa indirim yapmak için zeka kullanılır. Vatandaşın faydasına bir şey yapmak için zekanı kullanırsın, kurnazlık yaparsın, ödüllendirilirsin millet tarafından. Ama vatandaşın cebinden daha fazla para çıkartmak için şöyle bir uygulama yapayım da dersen, şimdi EPDK'nın uygulanmasına ters bir BOTAŞ uygulaması. İkiniz de devlet kurumusunuz. İkinizde de kademeli fiyat var. Biri mantıklı yapıyor, mantıklı zam. Diğeri mantıksız, anormal bir zam yapıyor. Ve buradan herhalde gurur duyuyorlardır. Biz bunun devlete yakışmadığını söylemek istiyoruz. Bu uygulamadan kademeye göre birinci kademedeki fiyatlandırma ve ikinci kademedeki fiyatlandırma şeklinde düzeltilmesi çağrısında bulunuyoruz BOTAŞ'a. Aksi halde bu milletin ahı vahı BOTAŞ'ı yakar.
1: Melikgazi ilçesi Hulusi Akar Bulvarı'nda meydana gelen kazada motokurye yaralandı. Melikgazi ilçesinde babasını bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisine de zarar veren şahıs polis ekiplerinin eşliğinde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kayseri'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde bir şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan gümrük kaçağı eşyalar ele geçirilirken şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlandı. İşkur Kayseri, 15 Ekim Perşembe saat 13.30'da çeşitli sektörlerden 5 firmanın katılımıyla engelli iş arayanlar için toplu görüşme yapacak. TFF Erkekler 1. Ligi'nde çıktığı 2 maçı da set vermeden kazanan Melikgazi Belediyespor, 2. haftayı lider olarak tamamladı. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Öksürük
5: Vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
6: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
7: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
8: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilokums Mall AVM'de. Profilokums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilokums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
2: Eğer sen de tatlı krizine girenlerdensen, tatlı krizinin en lezzetli hali Yakut Mangal'da. Selsel kadayıf, bol Antep fıstığı ve buz gibi süt şerbetiyle. Soğuk Antep fıstıklı tel kadayıf sadece 200 TL. Üstelik çayı da bizden. Pizan da olsa gidilir, Yakut Mangal'da yenilir. Yakut Mangal tatlıda da lezzetin adresi. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Sersoy Yıldırım. Milli Savunma Bakanlığı Pençekilit Operasyonu bölgesinde görevli piyade uzman çavuş Mustafa Aslan'ın meydana gelen silah kazasında yaralandığını ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı. Halk TV'ye şüpheli ve yüklü miktarda para transferlerinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11'i gözaltına alındı. Kanalın yönetimine TMSF görevlendirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu 5. toplantısını gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı geçtiğimiz hafta 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar lira ödeme yapıldığını duyurdu. Başkent'te uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin fiziksel, zihinsel, gelişimsel, psikolojik, sosyal ve duygusal gelişimlerini koruyacak bir yapı oluşturuyoruz. Özellikle cinsel istismar ve ticari sömürü risklerini de önlüyoruz. Çocuk hesaplarına yönelik de ayrı bir mekanizma, yüksek gizlilik ayarlarını getiriyoruz dedi. Fransa, Türkiye'den yapılan Schengen vizesi başvurularında randevu sistemini değiştiriyor. 15 Ekim'den itibaren turistik ve özel ziyaret amaçlı başvurularda bekleme listesi uygulamasına geçilecek. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde öne geçtiği maçta Barcelona'ya 4-1 kaybetti. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Futbol Takımı 3-3 berabere biten ilk maçın rövanşında Slovenya'ya 2-0 mağlup olarak 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemelerine veda etti. Milli sporcular, Arnavutluk'ta düzenlenen gençler ve 23 yaş altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde 4'ü altın, 6 madalya elde etti. Basketbol Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 99-80 yendi. Basketbol BKT Avrupa Kupası D grubunun 3. haftasında temsilcimiz Bahçeşehir Koleji sahasında İspanya ekibi Kisus Mansera'yı 100-88 mağlup etti. Spor bültenini dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, aracınızda arka koltuk çocuğunuzun ana kucağıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Filistin topraklarını gasp eden işgalci İsrailliler, İsrail ordusunun koruması altında işgal altındaki Batı Şeria'da bir cami ve aracı ateşe verdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2027-2029 dönemi için Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'ne 15 yeni üye seçti. ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İsrail'in 27 Ekim'de yapılacak genel seçimler ve ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek kongre ara seçimlerinden önce İran'a yeni bir saldırı düzenleme ihtimalinin görüşüldüğünü öne sürdü. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin robotik keşif aracı 2021'de Mars'a varıldığından beri 45.22 kilometre yol giderek dünya dışındaki herhangi bir gezegenin yüzeyinde şimdiye kadar herhangi bir aracın ulaştığı en uzun mesafeyi kat etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, hava karardıktan sonra vurulan kritik bir elektrik santrali de dahil olmak üzere Kiev'deki sivil altyapıya yönelik ikinci gece düzenlenen Rus balistik füze saldırıları hakkında ortaklarından erken uyarı almadıklarını söyledi. Rusya, Uzak Doğu'daki Sahalin Adası'nda bir Japon gazeteciyi casusluk suçlamasıyla tutukladı. Bu durum, Moskova ile Tokyo arasında artan gerilimin son işareti oldu. Alman polisi 16 yaşındaki bir kızı taciz ettiği iddia edilen bir robotu kontrol etmekle suçlanan iki genç hakkında soruşturma başlattı. Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun akciğerinde tespit edilen kitle nedeniyle dünkü ameliyatının başarılı geçtiği ve önceki testlerde şüphelenildiği gibi akciğer kanseri tanısının doğrulandığı bildirildi. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Doğu Bölgesi için erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verildiğini duyurdu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi bültenini aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB'nin sanayi hızlandırma yasası fikrine Türkiye'nin saygı duyduğunu, bu yaklaşımı doğal karşıladığını belirterek, üçüncü ülkelerden yapılan çok büyük miktardaki ithalat konusunda biz de aynı ciddi kaygıları taşıyoruz, bütün bu konularda Avrupa Birliği'ndeki dostlarımızla yakın işbirliği içindeyiz, dedi. Bakan Şimşek, mal ihracatındaki artış ve hizmet gelirlerindeki dirençli görünümün katkısıyla cari açığın yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngördüklerini belirterek, küresel enerji arzına yönelik risklerin arttığı bu dönemde çeşitlendirilmiş tedarik kaynaklarımız ve güçlü altyapımız enerji arz güvenliğimizi destekliyor, dedi. Sosyal medyada tanıştığı kişilerin e-ticaret vaadine inanarak banka hesaplarını teslim eden Nejat Yazıcı, hesaplarının dolandırıcılıkta kullanılması nedeniyle 97 dava ile karşı karşıya kalırken yaklaşık 30 ay cezaevinde yattı, mağdurların zararlarını karşılamak için yaklaşık 4 milyon lira harcayan Yazıcı, vatandaşları uyardı. Almanya'da benzin ve motorindeki rekor fiyat artışları, yıllık enflasyonu Eylül ayında son 3 yılın en yüksek seviyesine taşıdı. Toprak Mahsulleri Ofisi, çeltik alım fiyatlarını Baldo grubu için ton başına 45 bin lira, Canmeo grubu için 43 bin lira, Osmancık grubu için 38 bin lira ve diğer çeşitler için 32 bin lira olarak

0: olarak tespit etti. Türkiye genelinde tavuk eti üretimi Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %3,7 artarak 237.749 tona, tavuk yumurtası üretimi %21,4 yükselişle 2 milyar 40 milyon 54 bine çıktı. Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre 9,5 artışla 1 milyon 21.399 tona yükseldi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, biyoçeşitlilik kaybının durdurulmasına ve ekosistemlerdeki değişimlerin anlaşılmasına katkı sağlayacak uluslararası araştırma projelerine 175 bin avroya kadar destek verecek.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
0: Dolar 49 lira 39 kuruş, Euro 55 lira 40 kuruştan işlem görüyor, altın piyasasında ise gram altın 6607 liradan, çeyrek altın ise 10770 liradan alıcı buluyor.
1: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Meteoroloji Bülteni ile yayındayız. Ben Uygar Yıldız. Günün hava durumu verilerini aktarıyorum. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Kayseri merkezinde günün en yüksek sıcaklığı 20 derece, gece saatlerinde ise sıcaklık 11 dereceye kadar düşecek. İlçelerin tamamında öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde: İncesu, Sarıoğlan ve Yeşilhisar 20, Develi, Felahiye ve Yahyalı 19, Akkışla, Bünyan ve Özvatan 18, Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza 17 derece. Çevre illerde de parçalı ve çok bulutlu hava etkili. Niğde ve Kırşehir 20, Yozgat 19, Nevşehir ve Sivas 18 derece. Üç büyük kentte ise sağanak yağışın görüldüğü Ankara ve İstanbul 20, İzmir 21 derece ölçülüyor. Günün hava durumu notlarını aktardık. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Çelik, Uluslararası Nakleciler Derneği 2. Başkanı ve İş İnsanı Ergün Bilen'le Irak Erbil'den gelen iş insanları heyetini kabul etti. Büyükkılıç, iki şehir arasındaki ticari ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi için işbirliğine hazır olduklarını vurguladı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde açılacak olan okullarda incelemelerde bulunarak şunları söyledi.
2: Evet, Melikgazi Belediyesi olarak Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olma rekorunu kimseye kaptırmıyoruz. Çalışmalara devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yeni bir okulumuz Fatma Tanç Demircioğlu ve Rıfat Demircioğlu Ortaokulu'nun yapımı devam ediyor hızlı bir şekilde. Yan tarafta da Adem abi, Adem Tanç, onunla birlikte yapmış olduğumuz okul şimdi tamamlandı. Peyzaj düzenlemesine inşallah geçiliyor. Burasının ince işine geçildiğinde burasının da açılışı yapılacak. Gördüğünüz gibi hakikaten biblo gibi çok içimize sinen çok güzel bir okul oldu. Burası ilkokul yani ortaokul. İnşallah burada gençlerimiz geleceğe en iyi şekilde hazırlanacaklar. Şu anda Kayseri genelinde hemen hemen her bölgede ihtiyacı gidermek için okullar, kreşler, anaokulları yapmaya devam ediyoruz. Hayırseverlerimizle birlikte bu projeleri hayata geçiriyoruz. Yarısını hayırsever verdi, yarısını belediyemiz verdi ve iki tane okul yapmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: Doğalgaz faturalarında uygulanan tüketime göre kademeli fiyatlandırma sistemine yönelik eleştirilerde bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin şunları söyledi.
3: Çok kurnazca, hakikaten çok kurnazca. Fakat bu kurnazlık devlete, devlet kurumuna yakışmaz. Vatandaşa adeta tırnak içerisinde söyleyeyim, kazık atmak için zeka kullanılmaz. Vatandaşa indirim yapmak için zeka kullanılır. Vatandaşın faydasına bir şey yapmak için zekanı kullanırsın, kurnazlık yaparsın, ödüllendirilirsin millet tarafından. Ama vatandaşın cebinden daha fazla para çıkartmak için şöyle bir uygulama yapayım da dersen, şimdi EPDK'nın uygulanmasına ters bir BOTAŞ uygulaması. İkiniz de devlet kurumusunuz. İkinizde de kademeli fiyat var. Biri mantıklı yapıyor, mantıklı zam. Diğeri mantıksız, anormal bir zam yapıyor. Ve buradan herhalde gurur duyuyorlardır. Biz bunun devlete yakışmadığını söylemek istiyoruz. Bu uygulamadan kademeye göre birinci kademedeki fiyatlandırma ve ikinci kademedeki fiyatlandırma şeklinde düzeltilmesi çağrısında bulunuyoruz BOTAŞ'a. Aksi halde bu milletin ahı vahı BOTAŞ'ı yakar.
1: Melikgazi ilçesi Hulusi Akar Bulvarı'nda meydana gelen kazada motokurye yaralandı. Melikgazi ilçesinde babasını bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisine de zarar veren şahıs polis ekiplerinin eşliğinde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kayseri'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde bir şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan gümrük kaçağı eşyaları ele geçirilirken şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlandı. İşkur Kayseri, 15 Ekim Perşembe saat 13.30'da çeşitli sektörlerden 5 firmanın katılımıyla engelli iş arayanlar için toplu görüşme yapacak. TFF Erkekler 1. Ligi'nde çıktığı 2 maçı da set vermeden kazanan Melikgazi Belediyespor, 2. haftayı lider olarak tamamladı. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'ya göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 6238. Genel içinse 0850 259 7997.
7: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
8: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
9: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
10: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
9: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
8: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
11: Hayat bazen bir karar kadar yakındır.

0: sevmekle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Sersoy Yıldırım. Milli Savunma Bakanlığı Pençekilit Operasyonu bölgesinde görevli piyade uzman çavuş Mustafa Aslan'ın meydana gelen silah kazasında yaralandığını ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı. Halk TV'ye şüpheli ve yüklü miktarda para transferlerinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11'i gözaltına alındı. Kanalın yönetimine TMSF görevlendirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu 5. toplantısını gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı geçtiğimiz hafta 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar lira ödeme yapıldığını duyurdu. Başkent'te uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin fiziksel, zihinsel, gelişimsel, psikolojik, sosyal ve duygusal gelişimlerini koruyacak bir yapı oluşturuyoruz. Özellikle cinsel istismar ve ticari sömürü risklerini de önlüyoruz. Çocuk hesaplarına yönelik de ayrı bir mekanizma, yüksek gizlilik ayarlarını getiriyoruz dedi. Fransa, Türkiye'den yapılan Schengen vizesi başvurularında randevu sistemini değiştiriyor. 15 Ekim'den itibaren turistik ve özel ziyaret amaçlı başvurularda bekleme listesi uygulamasına geçilecek. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor bülteniyle karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde öne geçtiği maçta Barcelona'ya 4-1 kaybetti. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Futbol Takımı 3-3 berabere biten ilk maçın rövanşında Slovenya'ya 2-0 mağlup olarak 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemelerine veda etti. Milli sporcular, Arnavutluk'ta düzenlenen gençler ve 23 yaş altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde 4 altın, 6 madalya elde etti. Basketbol Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 99-80 yendi. Basketbol BKT Avrupa Kupası D grubunun 3. haftasında temsilcimiz Bahçeşehir Koleji sahasında İspanya ekibi Kisus Mansera'yı 100-88 mağlup etti. Spor bültenini dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Filistin topraklarını gasp eden işgalci İsrailliler, İsrail ordusunun koruması altında işgal altındaki Batı Şeria'da bir cami ve aracı ateşe verdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2027-2029 dönemi için Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'ne 15 yeni üye seçti. ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İsrail'in 27 Ekim'de yapılacak genel seçimler ve ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek kongre ara seçimlerinden önce İran'a yeni bir saldırı düzenleme ihtimalinin görüşüldüğünü öne sürdü. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin robotik keşif aracı 2021'de Mars'a varıldığından beri 45.22 kilometre yol gider. Çin'deki herhangi bir gezegenin yüzeyinde şimdiye kadar herhangi bir aracın ulaştığı en uzun mesafeyi kat etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, hava karardıktan sonra vurulan kritik bir elektrik santrali de dahil olmak üzere Kiev'deki sivil altyapıya yönelik ikinci gece düzenlenen Rus balistik füze saldırıları hakkında ortaklarından erken uyarı almadıklarını söyledi. Rusya, Uzak Doğu'daki Sahalin Adası'nda bir Japon gazeteciyi casusluk suçlamasıyla tutukladı. Bu durum, Moskova ile Tokyo arasında artan gerilimin son işareti oldu. Alman polisi 16 yaşındaki bir kızı taciz ettiği iddia edilen bir robotu kontrol etmekle suçlanan iki genç hakkında soruşturma başlattı. Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun akciğerinde tespit edilen kitle nedeniyle dünkü ameliyatının başarılı geçtiği ve önceki testlerde şüphelenildiği gibi akciğer kanseri tanısının doğrulandığı bildirildi. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Doğu Bölgesi için erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verildiğini duyurdu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8

0: Gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi bültenini aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB'nin sanayi hızlandırma yasası fikrine Türkiye'nin saygı duyduğunu, bu yaklaşımı doğal karşıladığını belirterek, üçüncü ülkelerden yapılan çok büyük miktardaki ithalat konusunda biz de aynı ciddi kaygıları taşıyoruz, bütün bu konularda Avrupa Birliği'ndeki dostlarımızla yakın işbirliği içindeyiz, dedi. Bakan Şimşek, mal ihracatındaki artış ve hizmet gelirlerindeki dirençli görünümün katkısıyla cari açığın yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngördüklerini belirterek, küresel enerji arzına yönelik risklerin arttığı bu dönemde çeşitlendirilmiş tedarik kaynaklarımız ve güçlü altyapımız enerji arz güvenliğimizi destekliyor, dedi. Sosyal medyada tanıştığı kişilerin e-ticaret vaadine inanarak banka hesaplarını teslim eden Nejat Yazıcı, hesaplarının dolandırıcılıkta kullanılması nedeniyle 97 dava ile karşı karşıya kalırken yaklaşık 30 ay cezaevinde yattı. Mağdurların zararlarını karşılamak için yaklaşık 4 milyon lira harcayan Yazıcı, vatandaşları uyardı. Almanya'da benzin ve motorindeki rekor fiyat artışları, yıllık enflasyonu Eylül ayında son 3 yılın en yüksek seviyesine taşıdı. Toprak Mahsulleri Ofisi, çeltik alım fiyatlarını Baldo grubu için ton başına 45 bin lira, Canmeo grubu için 43 bin lira, Osmancık grubu için 38 bin lira ve diğer çeşitler için 32 bin lira olarak tespit etti. Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %3,7 artarak 237.749 tona, tavuk yumurtası üretimi %21,4 yükselişle 2 milyar 40 milyon 54 bine çıktı. Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre 9,5 artışla 1 milyon 21 bin 399 tona yükseldi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, biyoçeşitlilik kaybının durdurulmasına ve ekosistemlerdeki değişimlerin anlaşılmasına katkı sağlayacak uluslararası araştırma projelerine 175 bin avroya kadar destek verecek.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Dolar 49 lira 39 kuruş, Euro 55 lira 40 kuruştan işlem görüyor, altın piyasasında ise gram altın 6607 liradan, çeyrek altın ise 10770 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Meteoroloji Bülteni ile yayındayız. Ben Uygar Yıldız. Günün hava durumu verilerini aktarıyorum. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Kayseri merkezinde günün en yüksek sıcaklığı 20 derece, gece saatlerinde ise sıcaklık 11 dereceye kadar düşecek. İlçelerin tamamında öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde: İncesu, Sarıoğlan ve Yeşilhisar 20, Develi, Felahiye ve Yahyalı 19, Akkışla, Bünyan ve Özvatan 18, Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza 17 derece. Çevre illerde de parçalı ve çok bulutlu hava etkili. Niğde ve Kırşehir 20, Yozgat 19, Nevşehir ve Sivas 18 derece. Üç büyük kentte ise sağanak yağışın görüldüğü Ankara ve İstanbul 20, İzmir 21 derece ölçülüyor. Günün hava durumu notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Irak Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Çelik, Uluslararası Nakliyeciler Derneği 2. Başkanı ve İş İnsanı Ergün Bilen'le Irak Erbil'den gelen iş insanları heyetini kabul etti. Büyükkılıç, iki şehir arasındaki ticari ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi için işbirliğine hazır olduklarını vurguladı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde açılacak olan okullarda incelemelerde bulunarak şunları söyledi.
2: Evet, Melikgazi Belediyesi olarak Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olma rekorunu kimseye kaptırmıyoruz. Çalışmalara devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yeni bir okulumuz Fatma Tanç Demircioğlu ve Rıfat Demircioğlu Ortaokulu'nun yapımı devam ediyor hızlı bir şekilde. Yan tarafta da Adem abi, Adem Tanç, onunla birlikte yapmış olduğumuz okul şimdi tamamlandı. Peyzaj düzenlemesine inşallah geçiliyor. Burasının ince işine geçildiğinde burasının da açılışı yapılacak. Gördüğünüz gibi hakikaten biblo gibi çok içimize sinen çok güzel bir okul oldu. Burası ilkokul yani ortaokul. İnşallah burada gençlerimiz geleceğe en iyi şekilde hazırlanacaklar. Şu anda Kayseri genelinde hemen hemen her bölgede ihtiyacı gidermek için okullar, kreşler, anaokulları yapmaya devam ediyoruz. Hayırseverlerimizle birlikte bu projeleri hayata geçiriyoruz. Yarısını hayırsever verdi, yarısını belediyemiz verdi ve iki tane okul yapmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: Doğalgaz faturalarında uygulanan tüketime göre kademeli fiyatlandırma sistemine yönelik eleştirilerde bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin şunları söyledi.
3: Şimdi çok kurnazca, hakikaten çok kurnazca. Fakat bu kurnazlık devlete, devlet kurumuna yakışmaz. Vatandaşa adeta tırnak içerisinde kazık atmak için zeka kullanılmaz. Vatandaşa indirim yapmak için zeka kullanılır. Vatandaşın faydasına bir şey yapmak için zekanı kullanırsın, kurnazlık yaparsın, ödüllendirilirsin millet tarafından. Ama vatandaşın cebinden daha fazla para çıkartmak için şöyle bir uygulama yapayım da dersen, şimdi EPDK'nın uygulanmasına ters bir BOTAŞ uygulanması. İkiniz de devlet kurumusunuz. İkinizde de kademeli fiyat var. Biri mantıklı yapıyor, mantıklı zam. Diğeri mantıksız, anormal bir zam yapıyor. Ve buradan herhalde gurur duyuyorlardır. Biz bunun devlete yakışmadığını söylemek istiyoruz. Bu uygulamadan kademeye göre birinci kademedeki fiyatlandırma ve ikinci kademedeki fiyatlandırma şeklinde düzeltilmesi çağrısında bulunuyoruz BOTAŞ'a. Aksi halde bu milletin ahı vahı BOTAŞ'ı yakar.
1: Melikgazi ilçesi Hulusi Akar Bulvarı'nda meydana gelen kazada motokurye yaralandı. Melikgazi ilçesinde babasını bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisine de zarar veren şahıs polis ekiplerinin eşliğinde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kayseri'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde bir şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan gümrük kaçağı eşyalar ele geçirilirken şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlandı. İşkur Kayseri, 15 Ekim Perşembe saat 13.30'da çeşitli sektörlerden 5 firmanın katılımıyla engelli iş arayanlar için toplu görüşme yapacak. TFF Erkekler 1. Ligi'nde çıktığı 2 maçı da set vermeden kazanan Melikgazi Belediyespor, 2. haftayı lider olarak tamamladı. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Şimdi reklamlar.

0: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Yakut Mangal'da lezzet ve fırsat bir arada. Tavuk dürüm paketlerde 125 TL'den, dörtlü kombo paketlerde ister köfte ister tavuk 188 TL'den başlayan fiyatlarla. Sekizli köfte dürümlerde ise kişi başı 238 TL. Onlu pakette ise kişi başı 215 TL. Üstelik gel alda tavuk döner dürüm 149 TL, köfte dürüm 195 TL'ye ve içeceklerse bizden. Yakut Mangal'a gel, lezzeti kap, fırsatı kaçırma. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açıldı.

0: Villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

vergi ve SGK düzenlemelerinden maliye politikalarına, bütçe kararlarından istihdam ve teşviklere, yerel ticaretten küresel dalgalanmalara kadar merak edilen her şey bu programda. Mali Gündem, Fatih Yılmaz'ın sunumuyla her çarşamba saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem başlıyor.

0: İlk yayın programına sizlerle mali gündem ile birlikteyiz. Ve bu benim için çok değerli, kıymetli bir konum var. Ekonomiden sorumlu devlet eski bakanı Doktor Sayın Masum Türker Bakanım. Bakanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler bakanım. Nasılsınız?
1: İyidir, sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Sizleri burada gördük. Daha iyi olduk. Bakanım Kayseri'den selamlar olsun size.
1: Sağ ol Kayseri'deki dinleyicilere, meslektaşlarıma ve o tatlı kızına selamlar.
0: Aleyküm selam. Onu da sizlere selamlar bakanım. Bakanım enflasyon oranlarından başlamak istiyorum. Yaklaşık 2 hafta önce enflasyon Eylül ayı enflasyonu açıklandı. Beklentilerin altında çıktık. Gayet iyi 1,84 ve 54 ay sonra %30'un üzerine altına düştü. Bu iyiye doğru gidiyorsunuz bir işareti mi bakanım?
1: Şimdi kağıt üzerinde iyiye gidiyor. Ama artık kavramlar değişti. Neden değişti? Enflasyon çeşitli kriterlere göre belirleniyor. Ama insanların hayat standartlarını belirleyen yiyecek ve barınma maliyetleri düşmedi. Yani fiyat artışları ayrı, enflasyon ayrı diye bakmak lazım. Ve Türkiye'de artık bazı değerleri farklılaştırarak bakmak lazım. Çünkü enflasyonun düştüğünü söylemek için Türk lirasının değer kaybetmemesi lazım. Enflasyonun düşmesi demek, Türk lirasının değer kazanması demektir. Satın alma gücü arttı demektir. Ama her gün milim milim de olsa, azar azar da olsa Türk lirası yabancı paralar karşısında değer kaybediyor. Bu esas Türkiye'nin gerçeğini böyle görmek lazım. Yani artık böyle televizyon programlarında yorumcular, siyasiler, muhalefet edenler ya da iktidarda olanlar farklı yaklaşımlarını unutup gerçeğe bakmak lazım. Türk lirası değerini koruyor mu? Eğer Türk lirası değerini koruyorsa enflasyonun düşmesinin bir anlamı var. Paranın satın alma gücü artıyor demek. Ama tam

0: içerisine azalıyor satın alma gücü. Yani geçinme imkanları zora giriyor. Böyle olunca enflasyonu bir kriter olarak almak artık doğru değil. Ama enflasyon nerede kriter ve nerede düşmesi önemli. Enflasyon bilindiği gibi ülkemizde asgari ücretin belirlenmesinde, emekli maaşlarının belirlenmesinde bir kriter olarak kabul ediliyor. Enflasyon düşünce bunun manası şu demektir. Asgari ücretteki artış düşük olacak. Emekli maaşlarına yapılan düşük olacak. Şimdi bu gerçeği herkesin bilmesi lazım. Yani enflasyon bir devlet adına biri enflasyon düştü dediğin zaman seviniyor. Asgari ücret ve emekli maaşları için özellikle devletin kasasından çıkacak para miktarı azalıyor. Ama bu arada başka bir şey oluyor. Aslında bankaların da enflasyonu bahane edip aslında paranın değerini azaltan başka bir gösterge var. Faizler düşüyor. Yani sizin para bankaya yatırdığınız paraya verilen faiz miktarı düşüyor. Bunun da çok önemli bir şeyi vardır, kriteri olarak görmek lazım. Sizin eğer yatırdığınız paranın faiz geliri enflasyonun altında kalıyorsa, yani fiyat artışlarının daha doğrusu enflasyonun altında kalıyorsa, sizin sahip olduğunuz nakit değeriniz de kaybediyor. Ve burada Türk lirasının değerini korumamak, zaten cari açıktan dolayı döviz açığı ortaya çıkıyor dış ödemelerde. O zaman paranın değeri daha da fazla düşer ve her zaman Türkiye'yi dış mihrakların parmaklarıyla oynatacağı bir sistem haline geliyor. Parmağını dokundurdu mu sistem yapar. Nitekim bunu ne zaman yaşadık hatırlarsanız geçmişte kur korumalı mevduata geçtiğimiz zaman aniden döviz 9 liradan 18 liraya fırladı %100. Fırladı düşer dediler ama düşmedi. Neden? Çünkü insanların sahip olduğu değerlerin karşılığı arttı. Bunu niye o tarihte yaptılar? Kim yaptı? Kimse bakın araştırmadı. Swap'la Birleşik Arap Emirlikleri'ne taahhüt edilen miktar 22 liradandı doların kuru. Çok yüksek borçlandın denmesin diye buradan kur yükseltildi. Orada borçlanma tamamlandı. Sonra düşmesi beklendi ama spekülatörler düşünmedi. Normal yatırımcı dediğimiz halkın kendisi bile düşürmedi. Neden? Çünkü 10 bin doları varsa o gün 9 lirayken ne kadar vardı? 90 bin dolarım var. 90 bin liram var diyordu. Dolar 18 liraya çıkınca ne diyordu? Artık 80 bin liram var diyordum. Ama dönüp de doların değerini düşürdüğünüz zaman kur normalı mevduat olayı 14-15 liraya düştü bir ara. 14 liraya düşünce bu sefer demiyorum ben 9 liradan 14 liraya geldim. 18 liradan 14 liraya gittim diyor. Yani bu halkın gerçek düşüncesini dikkate almak lazım ve Türk parasının kıymetini çok ciddi bir şekilde korumak gerekir. Şimdi bile bugünlerde yapılan söylemlerde bu enflasyon düştü söyleminden normal şahıslara verilen mevduatı yani sizin mesela bankaya yatırdığınız mevduatınızın faizini düşürecek bir operasyondur. Yoksa reel sektöre verilen paranın faizi düşmüyor. Görüntüde düşüyor ama başka maliyetler dolayısıyla artıyor. Şimdi bütün bunlar böyle dikkate alınmadan şu anda ekonomi yönetildiği için maalesef çeşitli şekillerde özellikle algı yaratmak amacıyla ortaya atılan bilgilerle insanların beynin bu konuda dayatılmaya çalışıyor. Ben bu enflasyonun kağıt üzerine düşüşünü 2 ay sonra verilecek asgari ücretin ve emekli maaşlarını yapılacak zammın miktarını azaltacağı için çok da sevindirici bulmuyorum. Tam tersine insanların satın alma gücü aynı zamanda düştüğü için fiyatlar artıyor. Yani onların alacakları zamlar da o kadar düşük olacak.
1: Peki bakalım Türk lirasının değerini korumaya artırmamız gerekiyor dedim. Bu hangi adımlar atılmalı?

0: ki Türk lirasının değerini koruyalım.
1: Şimdi bu konuda ithalatı azaltmamız lazım. İthalatı azaltmak için geçmişte yapılan bazı hataları dönüp düzeltmek lazım. Mesela biz eskiden gazete kağıdını ya da normal kullandığımız kağıtları kendimiz üretiyorduk ama öyle bir hava yaratıldı ki Türkiye'de ormanları koruyoruz propagandasıyla ve bu arada o kağıt üreten devlete ait olan fabrikaların sahip oldukları toprakların rantı dolayısıyla onlar özelleştirildi. Onlar özelleştirilince bu sefer biz kağıt ithal etmeye başladık. Şimdi kağıt ithal edince bu bir cari açık meydana gelmesini etkileyen bir faktördü. Bu bir tane örnek. Şu anda poşet kullanıyoruz. Poşetin parasını artık tüketiciden alıyorlar marketler. Ve bu poşetlerin parasını aldıkları gibi o poşetlerde kullanılan plastikten dolayı ne yapıyoruz? İthal ettiğimiz polietilene yani petrol ürünlerine döviz ödüyoruz. Bir kere ithalat ve ihracat dengesini koruyacak tedbirler almamız gerekir. Yani Cumhuriyet'in kuruluşunda sizin de belki zamanınıza denk geldi, benim de zamanıma denk geldi çocukluğumuzda. Yerli malı haftası vardı, yerli malları kullanmaya yönelik olgular vardı. Şimdi tam tersi markaya, ithalata dayalı işler kullanılıyor. Hatta Türkiye'de bile şu anda kullanılan giyim eşyalarının çoğunda eğer markalıysa hani diyeceksiniz ki ya bunları paralı olanlar alıyor ne yapalım diye ama o paralı olanlar Türk lirası ödüyor ama onun içindeki marka için verilen royalty parası dışarıya döviz olarak gidiyor. Bütün bunları çok dikkatli bakmak lazım. Dengelemek lazım. İthalat ve ihracat arasındaki farkın çok az olması gerekir. Zaten petroldan dolayı, doğal gazdan dolayı bir petrol ve doğal gaz ihtiyacını gidermek amacıyla döviz cinsinden ödemelerimiz fazla. Diğer konudaki ödemeleri de kontrol altına almazsak çok önemli fahiş fiyatları gider. Şu anda Türkiye'de her şehirde dikkat edin. Siz de bile Kayseri'de merak ediyorsanız sayın. Oradaki yabancı ithal edilen araba sayısı yerli araba sayısından fazla. Türkiye'de üretilenden fazla. Ve o yabancı arabayı ithal edince ne yapıyoruz? Dışarıya döviz veriyoruz. Bu alışkanlıkları tüketim ve tüketime hazır etme, arz etme alışkanlıklarının kontrollü olması gerekir. Buna dikkat etmek gerekir. Ona göre yeni yapılar oluşturmak lazım. Mesela bugün pekala marketlerde plastik poşet yerine bez poşet kullanılabilir. Bazı firmalar mesela bu özellikle e-ticarette iş yapan bazı firmalar plastik poşet yerine bezden yapılmış poşet kullanıyorlar. Bizim Türkiye'de de bu marketleri bile buna alıştırmamız lazım. İçtiğimiz su şişelerinin önemli bir para ödüyoruz. İşte efendim geri dönüşüm yapıyoruz filan kimi kandırıyorsun? O geri dönüşümle aynı şişeyi kullanamıyorsun ki. Yeniden şişe üretiyorsun. Şişe üretmek için dışarıdan polietilen ithal ediyorsun. Şişenin ham maddesini ithal ediyorsun. Halbuki Türkiye'de üretilen ve ham maddesinin %98'e yakını, 99'a yakını o üretimin Türkiye'de olan cam şişe var. Cam şişeye yönelelim. Hani bu tür şeyler bu tüketim sarhoşluğunu giderecek, tüketimi çok daha milli değerlere yönlendirecek muhakkak bir yapı oluşturmamız lazım. Tarım ürünlerinde de böyle. Şu anda bizim eskiden hep derdik biz aynı zamanda Avrupa'nın pahalı ambarı izliyorduk ama artık biz buğday bile ithal ediyoruz. Yani birçok marketlerde geziyoruz. Muz bile ithal muz diye markası var. İthal malı satılıyor. Sanki Türkiye'den muz yetişmiyormuş gibi. Bu tür şeylere dikkat etmek lazım. Özellikle bizim tarımı geliştirecek, bizim ürettiğimiz muzu ithal muz ayarına getirecek çalışmalar yapmak lazım. böyle stratejiler, böyle politikalar olması gerekir. Birçok başka konu da aynı şekilde. Yani bunu benim söylediğimi şu anda böyle halk diliyle herkesin anlayacağı gibi anlatıyorum ama devletin otoriteleri, ithalat rakamlarına hakimler, ithal edilen her şeye o ödenen paranın önemini görerek acaba bu ithal ettiğimiz malları biz Türkiye malı, yerli malı üretebilecek bir yapıya dönüştürebilir miyiz diye. Bakın bu tehlike bundan yaklaşık olarak 18-19 yıl evvel ben o zaman aktif siyaset yapıyordum ve anlatıyordum. Çivi ithalatı serbest olmuştu. Çin'den ithal ediliyordu ucuz diye. İstanbul'la Kocaeli arasında irili ufaklı 100'e yakın atölye kapandı. Niye? Çünkü o atölyelerin çivisi, ürettikleri çividen daha ucuz ithal malı çivi var. Herkes ona yöneldi. Ama o Türk üreğindeki üretim azalınca ithal malının fiyatları da arttı. Yani bu konuda çok dikkatli olmak lazım. Ona göre bir yapılandırma yapmak lazım. Bazen biz böyle seviniyoruz. Yabancı geldi Türkiye'ye, işte yatırım yaptı. Gelmiyor ki yatırım yapmaya. Gübre fabrikalarını özelleştirdik ama gübre ithal ediyoruz artık. Ve gübre ithalatı da dövize dayalı olduğu için döviz kurundaki hep artış gübrenin fiyatını artırır. Gübrenin fiyatı artınca otomatikman bizim tarım ürünlerinin de maliyeti artar. Tüm bunları dikkate alacak bir yapılandırmayla Türk lirasının değerini koruyacak ve dışa bağımlı hale getiren süreçlerden uzaklaştıracak, bağımsız ekonomide bağımsızlığı sağlayacak olgulara ihtiyaç var.
0: Evet bakalım. Bir de faize gelmek istiyorum. Bakalım yani şu anda gerçekten çok yüksek. Faiz yüksek olunca da sanayicimiz yatırım yapmak istemiyor. Çoğu insan işte ya bankada parasını mevduatta tutuyor ya da işte altın artacak diye hatta 10 bin lirayı görecek diye zamanında altın alındı. Faizin düşürülmesi veya altının biraz yükselişe geçmesi parada şu anda sıkıntı var piyasada. Bolluk olur mu para konusunda?
1: Ben ona inanmıyorum. Kusura bakmayın. Faizi düşürünce ne oluyor? Halka verdiğin faiz miktarını azaltıyorsun. O zaman halk ne yapıyor? Otomatikman dövize kaçıyor. Dövize kaçınca, dövize talep artınca döviz kuru yükseliyor. Türk lirası değersiz hale geliyor. Bir kere faizi düşürüyor lafı reel sektöre yaramıyor, bankalara yarıyor. Çünkü faizi düşürmek demek ve bankanın verdiği faiz değil, halka verilen faizi düşürmeyi anlıyorlar. O faiz düşürme o işe yarıyor. Merkez Bankası faizi düşürdükçe Merkez Bankası'ndan sağlanan fonlar ucuzladığı için halka verilen faiz parasının değeri enflasyonun altında oluyor ve otomatikman para değer kaybediyor. Para değer kaybedince o zaman paranın da döviz cinsinden kurlara karşı değeri kayboluyor. Yani böyle reel sektör faizle mi üretim yapacak? Bir kere ben şöyle söyleyeyim. Yatırım için dersen anlarım. Bir işletme sermayesini kısa vadeli faizlerle yapıyorsa zaten o işletme değil. İkimiz de mali müşaviriz. İşin gerçeği bu. Yani kısa vadede hemen geri ödenecek paranın faizi istediği kadar düşük olsun. Malın eğer hemen el değiştiremiyorsa, cari oran hızlı değilse dönme hızı, ne olacak ki o faizin düşük olduğundan? Yatırım için zaten Türkiye'de faizi devlet finanse ediyor. Çok çeşitli destekler veriyor. Böyle faiz düştü derken kimse farkında değil. Türkiye'yi ilk önce şöyle halkı istismar ettiler. Faiz haramdır dediler. Herkes bankaya parasını verirken faiz almıyordu. Hatta eskilerden bankalar reklamlarda verdikleri faizi değil de daha çok o parayı yatırırsan çekilecek kurada verilecek daireyi reklam olarak kullanırlardı. Ve her şehirde bir tane bir kişiye kurayla çıkardı. Herkes burada o bankaya parayı yatırır, faiz almaz. Bankalar ise faizi piyasaya satarlardı parayı. Onlar faiz alır ve kar elde ederler. Eğer şu anda bankaların maliyeti düşük olmasa, kendiye bu kadar karları nasıl ediyorlar? En fazla kar eden şirketler bankalar. Yani bu böyle bir şey var. Efendim, faiz yüksek olduğu için reel sektör çalışmıyor vesaire. Reel sektörün yatırıma ihtiyacı var. Eğer bir firma işletme sermayesini kendisi karşılayamıyorsa, o firma her zaman batmaya mahkumdur. Ve bakın, Türkiye'de bütün kurulan firmaların ömrü 50 yılı geçmez. Kaç tane firma var? Hepsi 5 yıllık, 10 yıllıktır, ortalama 12 yıllık. O 50 yılı olanlar bile çok, parmakla sayılacak kadar azdır. Burada eğer öyle dense, o zaman ne oluyor? Kimse, millet altına hiç hücum etmiyor. Bir kere altın meselesini bizim haberlerde bu işin kompetanları kışkırtıyorlar. Altın bizde Anadolu'da, sizin de Kayseri'de öyle olması lazım. Ben Mardin'de çocukluğumda yaşadım. Adı kefen parasıdır. Ne demek kefen parası? O para ihtiyaç olduğu zaman kullanılmak üzere altına verilir. Hani kadınlara bilezik, düğünlerde altın vesaire takılmasının nedeni de budur. Şimdi Türkiye'de altında speküle ediliyor. Aniden çıkartılıyor. Sonra aniden düşürülüyor. İnsanların hızlı böyle gidip alış satışlarından para kazanıyorlar. Sonra altın tekrardır. Bakın, bizi dinleyenlere söyleyeceğim. Bu benim hemen hemen 50 yıllık deneyimimdir iş hayatında. Altın ya da döviz geldiği yerden düşürün, tekrar eski yere döner. Çünkü biraz evvel verdiğim örnekte siz altını kefen parası diye alıyorsunuz. Altını yatırım için alanların bir kaybı yok ki, onlar

0: Duvar kurulmuşlardı. Faizi düşürmek ama lafı dendiği zaman halka verilen faiz anlamak lazım. Çünkü o banka faizi nasıl düşürecek? Sizin mevduatınıza verdiği parayı düşürürse düşürmesi lazım. Ama yine düşürmüyor. Sizin müşterilerinizden mali müşavirinizi biliyorsunuz. Başka adlar altında bu işi dekont ediyor. Belli bir paranı bloke ediyor. Mevduat tutuyor düşük faizler.
1: Evet.
0: Kendisi senden yüksek faiz alıyor, sana düşük faiz veriyor mevduatta. Ya da başka işlemleri yapıyor. Onun için burada Türk lirasının değerini koruyacak sistem korunursa zaten faizin inip düşmesine gerek yok. Döviz kuru da yükselmez. O yatırım yapanların dövize esaslı yaptıkları ithalatların maliyeti artmaz. Şimdi 2001 krizine gidilirken ben o zaman milletvekiliydim. Oturdum, bankaların karlarını özellikle marketlerin baktım. En büyük karları faizden elde ediyorlar. Bir deştim, sizden mal alıyor. Mal alırken ödemeyi 5-6 ayda yapıyor. Ve o paranızı bankaya yatırıp faiz alıyordu. O zaman ben çok uğraştım da o zamanki arkadaşlar dinledi beni, ilgili bakanlar, ve şöyle bir çalışma yaptılar. Bir şeyde en fazla 2 ay vade tutabilir. Daha fazla vade tutmasını engelledik. Çünkü o düşük gelirli, düşük iş yapan insanların gelirini istismar ediyorsun. Faturasını alıyorsun yüksek ama parasını tutuyorsun. Adamın o fatura gibi gözüken yüksek paradaki karını zaten sana değer kaybından dolayı kaybediyor. Bu gerçekleri Türkiye'de maalesef iktisatçılar da konuşmuyor. Vay, reel sektöre verilen faiz artarsa ekonomi düzelirmiş filan. E peki, faiz düşerse, ürettiği malı satamazsa, döviz yoksa, kendi sermayesi yoksa nasıl geliyor diyecek. Ödeyemeyince bu sefer faizini ödüyor. Niye? Başka bir bankadan kredi bulup bu krediyi kapatıyor. Bu krediyle başka bankayı kapatıyor. Bu konuda aslında uluslararası yeni dünya düzenini bu şöyle kurgulamışlar. Ülkeler satın alma gücünü düşürecek. Enflasyonu kontrol edemeyecek hale gelecek. İnsanlar paraya muhtaç kalacak. Borçlanacaklar. Borçlanınca da hiçbir zaman yönetimleri değiştirmeleri aklına gelmeyecek. Bu Trump'ın, diğer Amerika'daki müesses nizamın dünyayı kontrol etmek için ortaya koyduğu yapıdır. İki yapı koyuyor ortaya. Bir, her ülkede cumhurbaşkanlığı ya da başkanlık sistemi olacak. Siyaset yerine bürokratlar yönetici, bakan olacak. Diğer koydukları şey de insanları fakirleştireceksin. Borçla yaşamaya zorlayacaksın. Ve düzen hiç değişmeyecek. Ama bu işte parasını da gelişmiş ülkeler, Amerika, Çin, Rusya götürecek. Bunlar, bu gerçekleri görmek lazım. Yoksa böyle faiz düşmediği için ben yatırım yapmıyorum diyen iş adamına inanmıyorum. Sen o zaman ortak al, parası olan bir kişi ortak al. Faizi alırsan maliyete girer değil mi Fatih'ciğim?
1: Evet,
0: Yani
1: evet bakanım.
0: şeyde, ama o ortak alsa faiz ödemez. Ödemeyince malların fiyatı da düşük olur.
1: Tabii ki.
0: Çünkü karı bölüşürler. Borsa niye vardır? Sermaye piyasası niye vardır? Böyledir. Ama bizim ülkemizde maalesef sermaye piyasası küresel düzenin paralelinde gittiği için gerçekten halka açılıp o paranın reel sektöre gitmesini sağlayacak açılımlar yok. Yani borsada oynamak arttı yükseldi, bu ekonomiye bir faydası olmaz. Kimseye bakmaz bakın. Rakamı söylemeyeceğim ama merak eden 2-3 gün evvel Hürriyet Gazetesi'nde böyle bir yazarın yazısıydı. Türkiye'de kaç milyar dolar çıktı bu fon krizi yaşanırken. Ama biz Türkiye'deki neye bakıyoruz? Fon krizi, siyasiler, bürokratlar, AK Parti ya da şu parti, bu parti, muhalefet de öyle bakıyor. Yabancılara ne gitti? Borsa neden 14 bin küsurdan 12 bine düştü? Hangi işlemler oldu? Bu işlemlerin reel sektöre katkısı ne? Çünkü siz Ancak halka açılmışsanız o paralel

0: sektöre gelir. Ama halka açılmalar kontrollü ve sınırlıysa, ben biliyorum açılma hakkı olup da açılmasına izin verilmeyen çok şirket var. Neden verilmiyor? Neden yapılmıyor? Bunların da üzerinde durmak lazım.
1: 2027 işte o zaman bizi nasıl bir ekonomi bekliyor? İşte bundan 2 hafta önce, 1 hafta önce de Trump dedi ki işte artık Zelenski değişmesi lazım dedi. Ve Ukrayna-Rusya savaşının etkileri bizim Türkiye'mize nasıl bir etkisi olabilir bakanım?
0: Şimdi bir kere Ukrayna Savaşı'nın Türkiye'ye çok fazla olumsuz etkisi yok. Tam tersine olumlu etkisi oldu. Savaşların artık komşu ülkelere olumsuz değil, olumlu etkileri oluyor. Nasıl olumlu etkileri oluyor? Biraz Ukraynalıların sermayesi buraya geldiler. Çalışmaya başladılar, taşındılar. Daha Avrupa'dan gerekli serbestliği alana kadar. Ondan sonra Ukrayna'ya malları transit bizden geçti biliyorsunuz. Buğdayı vesaire. Bunun dışında bizim bir olumsuz etkisi yok. Ama Trump niye bunu söylüyor? Dünyada Trump'ın Ukrayna, daha doğrusu bu işi Trump değildir, onu bir kere söyleyeyim. Müesses Amerikan düzeni. Yani Trump gitsin, Biden gelsin, Biden gitsin, Kamar gelsin, Ruh gelsin, kim gelirse gelsin, aynı şey yapılır. Bazı konularda siyasi tercihleri vardır. Şimdi burada şöyle bir yapı uyguladılar Zelenski yoluyla. Savaşı çıkarttılar ve Zelenski'nin her ülkenin anayasasında olan, bizim de anayasamızda aynı hüküm var, anayasasında olan savaş halinde seçim yapılmazdan yararlanıp 3 yıldır seçim yapmıyor. Şimdi Trump şu arada bunu niye söyledi? Dedi ki Zelenski'nin değişmesi lazım. Onun için barışı sağlıyorum. Aslında kendisine yakın olan bazı devletlere akıl veriyor. Dolaylı akıl veriyor. Siz de gerekirse savaş çıkarın, seçim yapmayın. Kendinizi tehlikede görürseniz. Ya da bakın, eğer siz beni dinlemezseniz, savaş halindesiniz değil mi? İşte Ukrayna'da olduğu gibi karşı taraftaki Rusya'yı da ikna edelim. Savaş durur ve o zaman seçimle gideceğiniz için tekrar değişirsiniz. Yani bunlar o müesses Amerika'nın bu konuda dünyayı hükmetmek, yönetmek ve zenginliği kendi evine götürmek için ortaya koyduğu stratejidir. Bu stratejiyi uyguladı. Zelenski de yılların kurdu. Yani bu konuda eskiden ona tiyatro oyuncususun, şusun busun deniyordu ama artık bu kadar yıldır deneyim oldu. O da ne diyor? Tamam, 60 gün ateşkes sağlayın, ben de savaşı keserim. O ateşkes sağlansa bile 12'ye 5 kala yine ateşkesi o engeller. Sağlanmış ateşkesi savaşır, bir şey olmaz. Yani bu tür olguları, bu tür yapıları kar etmek lazım. Hani şu anda mesela Hürmüz Körfezi savaşı dolayısıyla bir olgu var ya, bu konuda dünyada yapılan araştırmadan bu savaştan dolayı en kâr eden ülkeler hangileri? Birinci sırada Amerika, ikinci sırada Rusya, üçüncü sırada İran, dördüncü sırada Umman'dı. Niye? Çünkü petrol fiyatları arttıkça Amerika stoklarını ciddi bir şekilde pazarladı. Petrol fiyatları arttıkça düşük fiyatla eskiden Rusya'nın ve İran'ın Çin'e sattığı malların biraz fiyatı yükseldi. Çin'de yüksek de alsa da piyasaya göre daha düşük aldığı için mesela kimse konuşmuyor. Bu Birleşmiş Milletler toplantısında Çin'in başkanı Xi ile Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Trump konuşurken Xi, Trump'ın İran'a ambargo koyması talebini reddetti. Hayır dedi. Biz onunla mal almaya devam ederiz ve ihtiyacı olan konuda yardımcı oluruz. Şimdi bu mesela kimse konuşmuyor. Esas ekonomileri etkileyecek şey. Bu da ne demektir? İran böyle bahsedildiği gibi ekonomik dam kaybetmez. Hele hele niye kaybetmez onu da söyleyeyim. İran geçtiğimiz 40 yıl içinde ambargo dolayısıyla petrolünü yine Amerikan şirketleriyle pazarlıyordu. Ama karşılığını bu konuda altın olarak alıyor. Hatta bu altını uzun süre taşıma işini yapmak için bugün bir terör örgütü olan IŞİD, Amerika ve İngiltere tarafından kuruldu. Şimdi bütün bu gerçekleri bilenler ekonomik yapılanmada, ekonomik olguda bu tür taşların nasıl yerine oturduğunu daha iyi görebiliyorlar. Şimdi peki 2027 yılında nasıl bir ekonomi olacak? 2027 yılında eğer bu yayınlanan orta vadeli bir plan uygulanacaksa bir ciddi bir para sıkıntısı çekilecek. Piyasada para dönmeyecek. Neden dönmeyecek? Çünkü kısıtlanacak. Devletin yurt içi satın almaları, ihaleleri, her şey daralacak. Bunu da ne gösterecek? Önümüzdeki günlerde meclise sunulacak bütçeden anlayacağım. Eğer bütçede bu harcama kaynakları kısıtlanmışsa ekonomiyi bir sıkıntı bekleyecek. Ama bütçeden emekli maaşını artıracak fonu yüksek tutmuşlarsa, eğer yapılacak sosyal yardımları yüksek tutmuşlarsa, diğer konuları yüksek tutmuşsa o zaman 2027 yılında seçim var demektir. Ve bu konuda da şu anda seçim olma olasılığı var. Yani bu seçim olasılığını şöyle söyleyeyim. Yeni partinin seçime girme hakkını elde edeceği tarih Mayıs 2027 yılıdır. Mayıs'ın 15. 15'inden sonra kurultayının 6 aylık tamamladığı için seçime katılma hakkı elde eder. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girip girmeyeceğini bu yılın Aralık sonunda Ocak ayında anlayacağız. Neden? İki kurultayı üst üste yapmadığı için, yani aradan 6 yıl geçtiği için 2023'ten bu yana bu konuda yani 2023'te yapılmamış sayıldığı için 6 yıl diyorum. Daha evvel 2020'de 21'de yapılmış. 6. yılı bu yıl Ağustos ayında doldu. Ağustos ayından itibaren sen üst üste iki kere kurultay yapmadın diye seçime girme hakkını vermezlerse o zaman iktidar muhalefetin toparlanma imkanı olmayacağı için bu konuda erken seçim kararı alabilir. Erken seçim kararı alınırsa bu iki parti kuşkusuz güçlerini belki de başka partilerle birleştirerek yerine getirmeye çalışırlar. Ama kendi adlarına seçime girdikleri zaman elde edecekleri gücü ve güveni diğer bir partiyle birleşme anında ancak mağduriyete halkın yönelmesi hariç almaları mümkün olmayacak. İşte bütün bu kriterler aslında ne zaman belli olabilir ekonominin nasıl olacağını şu anda erken konuşmak Aralık ayında. Aralık ayında 2027 bütçesi çıkacak. Devletin yapacağı harcamaları göreceğiz. Sosyal yardımları artırıyor mu? Seçim bütçesi mi olacak? Nasıl olacak? Hep bunları göreceğiz. Ve bu konuda da dediğim gibi cari açık kontrol edilecek kararlar alınmadığı sürece Türkiye'nin parası değer kaybetmeye devam edecek. Bu arada da Türkiye'de böyle ya efendim işte faiz düşerse reel sektöre faiz reel sektöre küçük yerlere kredi verilmiyor ki. Bu krediler daha çok büyük kurumlara, teminatlı kurumlara veriliyor ve onların ne olduğunu, ne bittiği de kimse konuşmuyor.
1: Bizi Aralık ayındaki bir meclise sunulan bütçe belirleyecek bakanım. O zaman
0: Meclise sunulan bütçenin son hali. O gün
1: son hali.
0: konuşulacak. Bütçe bu ay sunuluyor.
1: Evet.
0: Ama o tarihte belli olacak. Yani önergelerle değiştirebilirler. Bu arada asgari ücreti yüksek tutabilirler.
1: Evet.
0: Emekli maaşlarını yüksek tutabilirler. Bu şey hatırlatacağım. 1987 yılında referandumu kaybettiği halde Özal o tarihte zamları yapmadı. Kitler vardı o zaman çok. Seçimi kazandıktan sonra zamları yapınca niye zam yaptı? Ben enayi miyim demişti. Şimdiden önce yapayım. Yani böyle bir mantık bürokraside var yani.
1: Bakanım.
0: Efendim?
1: 2027 ekonomisi bizim için bir sürpriz olacak.
0: Yani 2027 ekonomisinin sürprizi şu, seçime de girilmeyebilir. Yani başka şeyler bizi bekleyebilir. Çünkü artık dışarıdan darbeler başka şekilde yapılıyor. Yani böyle darbeler sessiz ve muhalefeti kontrol eden, özellikle hani herkes mesela Sayın Cumhurbaşkanlığı ya da AK Partililerini tenkit ediyor ya bazı olumsuzluklarda. Ben tenkit etmiyorum. Yani düzen artık o şekilde oluştuğu için dışarıdan eskiden darbe yapmak isteyenler askerleri kullanırlardı, askerlerle yaparlardı. Ondan sonra bunların adı bir süre sonra hala geçerli FETÖ oldu. Ama esas bu darbenin yapılma biçimini ve şekillerini değiştirdiler. Onun için milli olmak lazım, bağımsız olmak lazım ve bütünlük içinde Türkiye'de milli birliği sağlayan görüntüyü muhakkak sağlamamız lazım.
1: Son olarak bakanım, küçük yatırımcımız için 2027 için yatırım için neyi önerirsiniz? Yatırım tavsiyesi olmadan.
0: Şimdi küçük yatırımcının muhakkak sepet yapması lazım. Yakın zamanda paraya ihtiyacı yoksa bizim atalarımızdan kalan kefen parasına yönelsin. O da altındır. Ya da bir miktar döviz ama Türk lirasını da ayrı bir sepet halinde yapıp kısa vadeli ihtiyaçlarını faiz alması lazım ve devletin faizi düşürmemesi lazım. Yani faizle aslında bu işi faizi düşürün filan aslında hükümete tuzaktır. Çünkü küçük ve orta ölçekli halkın yatırımlarına parasını yeteri kadar alamayınca o zaman dövize yönelince de Türk lirasının değeri daha hızlı şey yapar, düşer. Buna dikkat etmek lazım. Ve yatırımcı sepet yapması gerekir. Altını asla satmamasıyla, yoksa kazanmak için o profesyonellerin akla ihtiyacı yok. Kendileri yaparlar zaten. Ama esas akıl şeye lazım. Dediğim gibi kendi parasının değerini koruması gerekir. Tabii gayrimenkuller hiçbir zaman değer kaybetmez. Onu da söyleyeyim. Çünkü nüfus arttıkça gayrimenkullerin arsanın, arazinin, evin değeri artar.
1: Ben sezonun ilk programıydı. İlk konuğumuzdu. Benim için çok değerlisiniz, kıymetlisiniz bakalım. Yanımıza katıldığınız için
0: Sağ
1: çok
0: olun.
1: teşekkür ederiz.
0: Olur mu Fatih, sen şanslısın. Çok değerli bir kızın var. O kızın için herkes seni daha çok sever.
1: Çok teşekkür ederim. O
0: Şimdi
1: da, o da
0: ilkokulu
1: sizi çok
0: bitirdi değil
1: seviyor
0: mi?
1: bakalım.
0: İlkokulu bitirdi değil mi şimdi? Ortaokula
1: Evet,
0: başladı.
1: ortaokula başladı bakalım.
0: Ben de arada bir o daha okula gitmezkenki resmini yayınlıyorum.
1: Evet, görüyoruz bakalım. Çok teşekkür ederiz. Var mı
0: Hadi.
1: Kayseri'den bir isteğiniz
0: İyi,
1: bakalım?
0: yok sağ ol. Sağ olun. Radar TV ve Radar Radyo'nun da mensuplarına başarılar diliyorum. Hayırlı olsun.
1: Çok teşekkürler bakanım. İyi günler olsun. Evet, 91,8 Radyo Radar dinleyici ve Kayseri Radar takipçileriniz. Bu haftalık güzel bir süre burada doldu. Haftaya farklı konularla, konuklarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Mali gündemin nabzını tutuyor. Vergi. Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem sona erdi.
3: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
4: Ekonomi bültenini aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB'nin sanayi hızlandırma yasası fikrine Türkiye'nin saygı duyduğunu, bu yaklaşımı doğal karşıladığını belirterek, üçüncü ülkelerden yapılan çok büyük miktardaki ithalat konusunda biz de aynı ciddi kaygıları taşıyoruz, bütün bu konularda Avrupa Birliği'ndeki dostlarımızla yakın işbirliği içindeyiz, dedi. Bakan Şimşek, mal ihracatındaki artış ve hizmet gelirlerindeki dirençli görünümün katkısıyla cari açığın yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngördüklerini belirterek, küresel enerji arzına yönelik risklerin arttığı bu dönemde çeşitlendirilmiş tedarik kaynaklarımız ve güçlü altyapımız enerji arz güvenliğimizi destekliyor, dedi. Sosyal medyada tanıştığı kişilerin e-ticaret vaadine inanarak banka hesaplarını teslim eden Nejat Yazıcı, hesaplarının dolandırıcılıkta kullanılması nedeniyle 97 dava ile karşı karşıya kalırken yaklaşık 30 ay cezaevinde yattı. Mağdurların zararlarını karşılamak için yaklaşık 4 milyon lira harcayan Yazıcı, vatandaşları uyardı. Almanya'da benzin ve motorindeki rekor fiyat artışları, yıllık enflasyonu Eylül ayında son 3 yılın en yüksek seviyesine taşıdı. Toprak Mahsulleri Ofisi, çeltik alım fiyatlarını Baldo grubu için ton başına 45 bin lira, Cammeo grubu için 43 bin lira, Osmancık grubu için 38 bin lira ve diğer çeşitler için 32 bin lira olarak tespit etti. Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %3,7 artarak 237.749 tona, tavuk yumurtası üretimi %21,4 yükselişle 2 milyar 40 milyon 54 bine çıktı. Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre 9,5 artışla 1 milyon 21 bin 399 tona yükseldi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, biyoçeşitlilik kaybının durdurulmasına ve ekosistemlerdeki değişimlerin anlaşılmasına katkı sağlayacak uluslararası araştırma projelerine 175 bin avroya kadar destek verecek.
3: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
4: Dolar 49 lira 39 kuruş, Euro 55 lira 40 kuruştan işlem görüyor, altın piyasasında ise gram altın 6607 liradan, çeyrek altın ise 10770 liradan alıcı buluyor.
3: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
5: Meteoroloji Bülteni ile yayındayız. Ben Uygar Yıldız. Günün hava durumu verilerini aktarıyorum. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Kayseri merkezinde günün en yüksek sıcaklığı 20 derece, gece saatlerinde ise sıcaklık 11 dereceye kadar düşecek. İlçelerin tamamında öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde: İncesu, Sarıoğlan ve Yeşilhisar 20, Develi, Felahya ve Yahyalı 19, Akkışla, Bünyan ve Özvatan 18, Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza 17 derece. Çevre illerde de parçalı ve çok bulutlu hava etkili. Niğde ve Kırşehir 20, Yozgat 19, Nevşehir ve Sivas 18 derece. Üç büyük kentte ise sağanak yağışın görüldüğü Ankara ve İstanbul 20, İzmir 21 derece ölçülüyor. Günün hava durumu notlarını aktardık. Hoşça kalın.
3: Radyo Radar hava durumu.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Çelik, Uluslararası Nakleciler Derneği 2. Başkanı ve İş İnsanı Ergün Bilen'le Irak Erbil'den gelen iş insanları heyetini kabul etti. Büyükkılıç, iki şehir arasındaki ticari ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi için işbirliğine hazır olduklarını vurguladı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde açılacak olan okullarda incelemelerde bulunarak şunları söyledi.
2: Evet, Melikgazi Belediyesi olarak Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olma rekorunu kimseye kaptırmıyoruz. Çalışmalara devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yeni bir okulumuz Fatma Tanç Demircioğlu ve Rıfat Demircioğlu Ortaokulu'nun yapımı devam ediyor hızlı bir şekilde. Yan tarafta da Adem abi, Adem Tanç, onunla birlikte yapmış olduğumuz okul şimdi tamamlandı. Peyzaj düzenlemesine inşallah geçiliyor. Burasının ince işine geçildiğinde burasının da açılışı yapılacak. Gördüğünüz gibi hakikaten biblo gibi çok içimize sinen çok güzel bir okul oldu. Burası ilkokul yani ortaokul. İnşallah burada gençlerimiz geleceğe en iyi şekilde hazırlanacaklar. Şu anda Kayseri genelinde hemen hemen her bölgede ihtiyacı gidermek için okullar, kreşler, anaokulları yapmaya devam ediyoruz. Hayırseverlerimizle birlikte bu projeleri hayata geçiriyoruz. Yarısını hayırsever verdi, yarısını belediyemiz verdi ve iki tane okul yapmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: Doğalgaz faturalarında uygulanan tüketime göre kademeli fiyatlandırma sistemine yönelik eleştirilerde bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin şunları söyledi.
3: Çok kurnazca, hakikaten çok kurnazca. Fakat bu kurnazlık devlete, devlet kurumuna yakışmaz. Vatandaşa adeta tırnak içerisinde söyleyeyim, kazık atmak için zeka kullanılmaz. Vatandaşa indirim yapmak için zeka kullanılır. Vatandaşın faydasına bir şey yapmak için zekanı kullanırsın, kurnazlık yaparsın, ödüllendirilirsin millet tarafından. Ama vatandaşın cebinden daha fazla para çıkartmak için şöyle bir uygulama yapayım da dersen, şimdi EPDK'nın uygulanmasına ters bir BOTAŞ uygulaması. İkiniz de devlet kurumusunuz. İkinizde de kademeli fiyat var. Biri mantıklı yapıyor, mantıklı zam. Diğeri mantıksız, anormal bir zam yapıyor. Ve buradan herhalde gurur duyuyorlardır. Biz bunun devlete yakışmadığını söylemek istiyoruz. Bu uygulamadan kademeye göre birinci kademedeki fiyatlandırma ve ikinci kademedeki fiyatlandırma şeklinde düzeltilmesi çağrısında bulunuyoruz BOTAŞ'a. Aksi halde bu milletin ahı vahı BOTAŞ'ı yakar.
1: Melikgazi ilçesi Hulusi Akar Bulvarı'nda meydana gelen kazada motokurye yaralandı. Melikgazi ilçesinde babasını bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisine de zarar veren şahıs polis ekiplerinin eşliğinde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kayseri'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde bir şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan gümrük kaçağı eşyalar ele geçirilirken şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlandı. İşkur Kayseri, 15 Ekim Perşembe saat 13.30'da çeşitli sektörlerden 5 firmanın katılımıyla engelli iş arayanlar için toplu görüşme yapacak. TFF Erkekler 1. Ligi'nde çıktığı 2 maçı da set vermeden kazanan Melikgazi Belediyespor 2. haftayı lider olarak tamamladı. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.

0: tır soğan, söğüş ve turşuyla sadece 675 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik restoranda 1000 TL ve üzeri alışverişe 1 litre Mensu kola hediye. Bol lezzet, bol ikram, bol keyif. Yakut Mangal. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Sersoy Yıldırım. Milli Savunma Bakanlığı Pençekilit Operasyonu bölgesinde görevli piyade uzman çavuş Mustafa Aslan'ın meydana gelen silah kazasında yaralandığını ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı. Halk TV'ye şüpheli ve yüklü miktarda para transferlerinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11'i gözaltına alındı. Kanalın yönetimine TMSF görevlendirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu 5. toplantısını gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı geçtiğimiz hafta 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar lira ödeme yapıldığını duyurdu. Başkent'te uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin fiziksel, zihinsel, gelişimsel, psikolojik, sosyal ve duygusal gelişimlerini koruyacak bir yapı oluşturuyoruz. Özellikle cinsel istismar ve ticari sömürü risklerini de önlüyoruz. Çocuk hesaplarına yönelik de ayrı bir mekanizma, yüksek gizlilik ayarlarını getiriyoruz dedi. Fransa, Türkiye'den yapılan Schengen vizesi başvurularında randevu sistemini değiştiriyor. 15 Ekim'den itibaren turistik ve özel ziyaret amaçlı başvurularda bekleme listesi uygulamasına geçilecek. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde öne geçtiği maçta Barcelona'ya 4-1 kaybetti. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. A milli kadın futbol takımı 3-3 berabere biten ilk maçın rövanşında Slovenya'ya 2-0 mağlup olarak 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemelerine veda etti. Milli sporcular, Arnavutluk'ta düzenlenen gençler ve 23 yaş altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde 4 altın, 6 madalya elde etti. Basketbol Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 99-80 yendi. Basketbol BKT Avrupa Kupası D grubunun 3. haftasında temsilcimiz Bahçeşehir Koleji sahasında İspanya ekibi Kisus Mansera'yı 100-88 mağlup etti. Spor bültenini dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Trafikte kural önemlidir. Uyanlar hep güvendedir.
0: Radyo Radar 91.8.

olur kesilirim yanarken içim. Buz olur kesilirim

olur uçarım yanarken içim. Kuş olur uçarım.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB'nin sanayi hızlandırma yasası fikrine Türkiye'nin saygı duyduğunu, bu yaklaşımı doğal karşıladığını belirterek, 3. ülkelerin

0: ülkelerden yapılan çok büyük miktardaki ithalat konusunda biz de aynı ciddi kaygıları taşıyoruz. Bütün bu konularda Avrupa Birliği'ndeki dostlarımızla yakın işbirliği içindeyiz, dedi. Bakan Şimşek, mal ihracatındaki artış ve hizmet gelirlerindeki dirençli görünümün katkısıyla cari açığın yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngördüklerini belirterek, küresel enerji arzına yönelik risklerin arttığı bu dönemde çeşitlendirilmiş tedarik kaynaklarımız ve güçlü altyapımız enerji arz güvenliğimizi destekliyor, dedi. Sosyal medyada tanıştığı kişilerin e-ticaret vaadine inanarak banka hesaplarını teslim eden Nejat Yazıcı, hesaplarının dolandırıcılıkta kullanılması nedeniyle 97 dava ile karşı karşıya kalırken yaklaşık 30 ay cezaevinde yattı. Mağdurların zararlarını karşılamak için yaklaşık 4 milyon lira harcayan Yazıcı, vatandaşları uyardı. Almanya'da benzin ve motorindeki rekor fiyat artışları, yıllık enflasyonu Eylül ayında son 3 yılın en yüksek seviyesine taşıdı. Toprak Mahsulleri Ofisi, çeltik alım fiyatlarını Baldo grubu için ton başına 45 bin lira, Cammeo grubu için 43 bin lira, Osmancık grubu için 38 bin lira ve diğer çeşitler için 32 bin lira olarak tespit etti. Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %3,7 artarak 237.749 tona, tavuk yumurtası üretimi %21,4 yükselişle 2 milyar 40 milyon 54 bine çıktı. Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre 9,5 artışla 1 milyon 21.399 tona yükseldi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, biyoçeşitlilik kaybının durdurulmasına ve ekosistemlerdeki değişimlerin anlaşılmasına katkı sağlayacak uluslararası araştırma projelerine 175 bin avroya kadar destek verecek.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
0: Dolar 49 lira 39 kuruş, Euro 55 lira 40 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6607 liradan, çeyrek altın ise 10770 liradan alıcı buluyor.
1: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Meteoroloji Bülteni ile yayındayız. Ben Uygar Yıldız. Günün hava durumu verilerini aktarıyorum. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Kayseri merkezinde günün en yüksek sıcaklığı 20 derece, gece saatlerinde ise sıcaklık 11 dereceye kadar düşecek. İlçelerin tamamında öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde: İncesu, Sarıoğlan ve Yeşilhisar 20, Develi, Felahiye ve Yahyalı 19, Akkışla, Bünyan ve Özvatan 18, Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza 17 derece. Çevre illerde de parçalı ve çok bulutlu hava etkili. Niğde ve Kırşehir 20, Yozgat 19, Nevşehir ve Sivas 18 derece. Üç büyük kentte ise sağanak yağışın görüldüğü Ankara ve İstanbul 20, İzmir 21 derece ölçülüyor. Günün hava durumu notlarını aktardık. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen grup toplantısında konuştu. Fon soruşturması üzerinden yürütüldüğü belirtilen süreci eleştiren Arıkan şunları söyledi.
2: Bu ülkenin savcısı, hakimi yok mu? Eğer bu ülke bir hukuk devleti ise, ki iktidar sık sık kürsülerden bunu dillendiriyor, bu ülkenin bir hukuk devletini olduğunu söylüyor. Madem öyleyse liste Cumhurbaşkanı önünde değil, yargının önünde olmalıdır. Zira Cumhurbaşkanlığı yargı makamı değil.
3: Değerli arkadaşlar, sorgulamamız gereken o kadar çok hadise, o kadar çok problem var ki. Bu paraların iade meselesi var. Hadi bir şekilde bu paralar iade edildi. Peki milletin kırılan adalet duygusunu hangi IBAN'a yatırabilirsiniz? Devlete duyulan güveni hangi dekontla geri getirebilirsiniz?
1: Kayseri Ticaret Odası ev sahipliğinde Kayseri ile Erbil arasındaki ticareti güçlendirmek için düzenlenen B2B görüşmelerinde 5 sektörde ön anlaşma, 2 bayilik kararı alındı. Tarım, inşaat, çelik kapı, PVC, kapı pencere ve hal kompleksi sektörlerinde ticaret ve tedarik ön anlaşmaları imzalandı. Anahtar Parti Develi İlçe Başkanlığı'na Medine Göbül atandı. Halk TV'ye ve kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu ile ilişkili şirketlere TMSF'nin kayyum olarak atanmasına ilişkin açıklama yapan CHP Kocasinan Meclis Üyesi Zeki Gümüş, özgür basın demokrasinin güvencesidir. Halkın haber alma hakkı, engellenemez gazetecilik susturulamaz dedi. Büyükşehir Belediyesi 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin çevresindeki ulaşım ve otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla 900 araç kapasiteli yeni otoparkı hizmete kazandırdı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile hayata geçirilen Naciye Ramazan Büyük Kılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Merkezi hizmet vermeye başladı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'ya göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.

0: Smol'a AVM'de sizleri bekliyor. Kum Smol'a gelmek için bahaneniz çok.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
6: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

yazık ki aynıydı her giden. Yok, ah kalbim yok. Sevgiler çok insafsız yarına.

sergiden. Yok, ah kalbim yok. Sevgiler çok insafsız, yarını yok. Ağlarım gün geçmez, ağlarım öfkeyle sustum diye ardından.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek olan Asya İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı, Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi 7. toplantısına katılacak. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na şüpheli ve yüklü miktarda para transferinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11'i gözaltına alındı. Mahiroğlu'nun sahibi olduğu şirketlere TMSF görevlendirildi. Kripto para dolandırıcılığı suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı. RTÜK tarafından kurumun ve üst kurul başkanı Mehmet Daniş'in adı kullanılarak yayın kuruluşlarından para talep edildiği belirtilerek dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulunuldu. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında seyreden ticari gemide yaralanan bir kişi sahil güvenlik komutanlığı ekiplerince tahliye edildi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığı sürecinde tarihinde aldığı güç, devlet tecrübesi ve gelecek vizyonuyla Türk dünyasının birlik, dayanışma ve yükseliş hedeflerine katkı sunmaya devam edecektir, dedi. Fabrika Kızı ve Eylül'de Gel şarkılarıyla hafızalara kazınan Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay Nazikioğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde öne geçtiği maçta Barcelona'ya 4-1 kaybetti. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. A milli kadın futbol takımı 3-3 berabere biten ilk maçın rövanşında Slovenya'ya 2-0 mağlup olarak 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemelerine veda etti. Milli sporcular, Arnavutluk'ta düzenlenen gençler ve 23 yaş altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde 4 altın, 6 madalya elde etti. Basketbol Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 99-80 yendi. Basketbol BKT Avrupa Kupası D grubunun 3. haftasında temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, sahasında İspanya ekibi Kisus Mansera'yı 100-88 mağlup etti. Spor bültenini dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
6: Yayın tekrarı.
7: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
8: Kayseri'nin çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
9: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
6: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
10: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
11: günaydın, sabahlar. Günaydınlar herkese.
8: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esmiyor herhalde.
10: Evet.
8: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava. Öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz?
7: Yol Açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güllürdük.
10: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
8: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak.
7: Yol Açık başlıyor efendim.
8: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param.
7: Benim param o da benim.
10: O da benim.
7: Senin param. Senin param o da benim.
10: O da benim.
7: Benim param benim.
10: 11 tane diyor çeyrek altın alırken diyor bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
7: 2011.
10: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak kadar.
8: Sana bayılıyoruz Halil'cim. Sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar geldi.
10: Ben konuşuyorum siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
8: Tamam.
7: Ve dilenci de Türkçe dileniyor. Mahalle Suriye.
8: Hepinize selamlar olsun. Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
7: Her sabah yolunuz açık olsun.
5: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
8: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da, bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nden çok dinlenen sabah programında bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün Kayseri stüdyolarında değil, Ankara'dan sizlere sesleniyoruz. Bulanık, kötü havalı bir Ankara'dan hepinize günaydınlar diliyorum. Kayseri'de çok farklı olmasa gerek çünkü meteoroloji yağmur, yağış, Allah ne verdiyse hepsini gösteriyordu. Biz de o kısımdan hem bakıyoruz hem görüyoruz hem de böyle olduğunu tahmin ediyoruz. Şimdi teknik masada Merve kardeşim bulanık burası diyor. Vallahi Merveciğim burası da bulanık. Böyle loş bir sonbahar havası var. Yağdı yağacak arasında zaten meteoroloji de bugün özellikle İstanbul üzerinde uyarmış. Onları da birazdan konuşacağız. Efendim ben Mustafa Bayram, Ankara stüdyolarımızda hemen yeni başımda Sayın Halil İbrahim Öztürk akşam Galatasaray maçından sonra birazcık öksürüklerle kaldı kendi içerisinde ve tabii ki teknik masamızda Sayın Merve Esersoy bizim stüdyolarımızın bir tarafında da teknik masa değil de çay kahve masasında Salih Zeki Çetin de bizlerle birlikte bugün Ankara'dan size ulaşmış olacağız. Halil Beyciğim günaydın efendim.
10: Günaydın, hayırlı sabahlar.
8: Nasılsın? Trafik nasıl İldem'den diye sormayacağım. Aynı ofiste olur. Doğru. Otelden buraya
10: Çankaya'dan nasıl
8: diyelim? Çankaya'dan nasıldı diyelim evet.
10: Ya akşam ne güzel 1-0 öne geçmiştik. Hadi oradan konuyu açtın.
8: Tabii.
10: Sesim de biraz o yüzden dün akşam birazcık o bağırmaktan. Sonra ikinciyi attık. Bence goldü. Sonra offside dediler ama işte maçın belki de kırılma anı oydu. Nefesimiz de oraya kadar yetti. Sonrasında da Yedik.
8: Galatasaray'ı tebrik ederim. Dün güzel hazırlanılmış bir oyun vardı. Galatasaraylı değilim ama kötü bir maç değildi. Kötü oynanan bir maç değildi. İlk yarısı itibariyle, ikinci yarısı itibariyle bizim standart Türk futbolu seremonisi seyrettik. Yorulduk, düştük ama karşı taraf o 90 dakikalık zirve mücadelesini devam etti ki son 10-15 dakikasında da asılmadılar bile başa. Yani bunu da hesabını yapalım. Tabii, güzel hazırlanmıştı ama Türk futbolunun geldiği nokta işte Hacı Osmanoğlu orada, öbür taraf orada, siyaset işinin içerisinde. Milli takımın başarı sıralaması zaten ortada, hepimizin gözü önünde. Yani Dünya Kupası elemelerine geçip ilk kez uzun zamandan sonra Dünya Kupası'na katıldık dedik. Katılıp katılacağımıza pişman olduk. Gol atamadan çıktık, yeniden geldik. Rezildik. Yani sabahların köründe kalkıp 3'te 5'te maç seyredeceğiz tabii, diye bekleyip sonra da bir rezillikle karşı karşıya kalmıştık. O takım, yani o milli takım, bugün Fenerbahçe'nin de maçı var. İnşallah onlar da başarılı olurlar. Yani inşallah. Ama sonucuna bakmış olduğumuz zaman kolektif şuuru yitirdiğimiz futbol mantalitesini hakemle, iddiayla, operasyonla, hakem atamasıyla neredeyse alt üst ettiğimiz bir futbol endüstrisindeyiz. Bu sene Bein Sports vesaire işte onlara da bedeller vererek ya seyredelim şunları rahat rahat diye başlamıştım. Dün sana da söyledim, Salih'e de söyledim. Keşke almasaydım. Yani evet, şu futboldan keyif almak gerçekten mümkün değil. Bir şey oynanıyor ortada ama adı futbol değil. Bu anlamda Okan bence güzel hazırlanmış maça. Derlemiş toplamış da takımı. Ama futbolcu kalitemize, mantık kalitemize, mental kalitemize baktığımızda biz önceden böyle maçlarda Galatasaray için Fenerbahçe, Manchester'ı devirdik, Barcelona'dan puan aldık filan diye ben kendi iç sahamızda böyle bir gücümüz vardı. Bunun kalmadığında ne yazık ki görüyoruz. Yapacak bir şey yok. Efendim İstanbul için fırtına uyarısı vermiş. Kayseri için de şu an itibariyle bugün akşamüstü saatlerinde yoğun rüzgarlı 24 kilometreye 30 kilometreye kadar çıkacak rüzgar hızı görünüyor. Gün ortasında saat 18-19'a kadar da gök gürültülü sağanak yağışlı görünüyor. Şu an itibariyle sağanak yağış düşmemiş olsa da bugün itibariyle en düşük 11 ve en yüksek 20 derece olacakken önümüzdeki günlerde en düşük 7 dereceyi ve gündüz sıcaklıklarında en düşük 16, en yüksek 23 dereceyi göreceğiz. Pazar günü itibariyle ciddi ciddi de üşüyoruz öyle görünüyor. Gece 7, gündüz 16 dereceye düşüyor. Üşürüz. Ciddi bir soğukluğa doğru üşürüz. İşte pastırma sıcakları. Pastırmalar olmadan geri gitti. Böyle pastırma sıcağı mı olur?
10: Bugün ayın 14'ü. Pastırma sıcakları Ekim ayının son haftasında olur. Şimdi senin bahsettiğinde ayın 17'si 18'ine kadarki olan zaman. Hı. 20'sinden sonra 23'ü 25'i gibi beklenir. Ay sonuna kadar da devam eder. Ama bazen 3 gün 4 gün sürer. Bazen 1 hafta 10 gün sürer. Onda da böyle bir 20-22 dereceler, yani pastırma sıcağı derken 40 derece sıcaktan bahsedilmiyor. Şöyle bir 18-20-22 derecelerde biraz böyle ılıman bir hava olur. O da işte son gittilik hazırlıklarınızı yapındır.
8: Oldu olacak arası.
10: Tabii ki sonrasında genelde eskiden bizim çocukluğumuzda yani yaş şöyle 45-50'nin üzerinde olanlar bilirler. Çocukluğumuzda Kasım'ın ilk haftası mutlaka ama mutlaka Kayseri'ye bir kar yağışı gelirdi.
8: 10 Kasım'da kar yağar denirdi.
10: 10 Kasım'da da yağardı, 3 günde de yağardı, 5'inde de yağardı. Ama doğru, biz uzun zamandır Kasım'ı bırak neredeyse Aralık'ta bile kar görmemeye başladık doğru, neredeyse.
8: Doğru.
10: Mevsimler kayıyor. Öbür taraftan da Nisan'da Mayıs'ta kar görmeye başladık. Bu sefer de baharın geldiği zamandı. Mevsimler kayıyor. Rabbim hayırlısını versin, bereketlisini versin diyelim biz.
8: Amin inşallah. Valla gerçekten hakkımız hayırlısı. Ha, mevsimlerde tadını çıkartıyor. Yeniden eskiye doğru dönüyoruz gibi. Yani biz Kasım'ın ortasında karla karşılaşabiliriz. Onun için şimdiden bir uyarı yapalım. Kasım ayı gelmeden soğuklar da yavaş yavaş geliyorken genellikle araçtan dinleyen arkadaşlarımıza bir uyarı olsun. Gelin bu sene kış lastiği taktırma işini geriye bırakmayın. Hatta lastiğiniz varsa hemen bir arada şu kaçtı kışlar. Bu kadar yağmurun içinde de sizin lastiğe ihtiyacınız olacak. Bir de şu kışlık bakımları yaptıralım. Eksiğe düşmediğimiz ama antifrizimiz yoktu. Gördün mü cam suyu dondu vesairesi olmasın. Biliyorum şimdi herkes şöyle diyor. Mustafa Bey söylemesi kolay. Şimdi oradan kışlık alacaksın. Lastikler kaç para olmuş biliyor musun? Benim kışlıklar göndermez diyecek. En ucuz lastik 3-5 bin liradan başlıyor. Evet. En ucuzu. Hele hele cansız rakam büyüdükçe 20-25-30 bin liralara kadar tek bir lastik için fiyatlar çıkıyor. 4 lastikte 20 ile 150 bin lira arasında bir bedel ödemek zorunda kalacaksınız. Taze alıyorsunuz. Haklısınız. Ama işte o 25 bin liralık 30 bin liralık lastiği kullanan aracınızın değerini hesap ettiğimizde şimdi araç ne kadar iyi olursa olsun o 4 tane lastiğin üzerinde hareket ediyoruz. Kazaların birçoğu bundan kaynaklı oluyor. Kışın evden çıkamayabiliyorsunuz, kaydırabiliyorsunuz, rahat edemeyebiliyorsunuz. Haklısınız. Ekonomik durumda da hepiniz haklısınız ama canımız paradan şu an itibariyle daha değerli. Şu an değil her zaman daha değerli.
10: Şu da var. Hem kendi canın hem malın, hem karşı tarafın malı hem karşı tarafın canı.
8: Evet.
10: Herkesin hem canı hem malı söz konusu. Kışlıklar şimdi iskarpili ayakkabı deriz ya böyle evet, küsel ayakkabıyla. Kışın o karda buzda yürüyebilir misin? Ya mümkün mü yani? Şimdi dinleyiciler der ki ya Halil sen ne diyorsun? İşte senin yani tabiri caizse
8: terlikle yürüyebilir misin ya da öyle diyeyim.
10: Tabaklaşmış bir lastikle karda sen aynı durumdasın.
8: Evet.
10: Hem kendi canını malını tehlikeye atıyorsun, hem de birilerinin Allah esirgesin sağlığını hayatına mal olacak şeyler yapmayın. Yani buna da mı imkanınız yok? O zaman arabaya binmeyeceksiniz. Hiç kimsenin de o karda, kışta, buzda arabasını dışarı çıkarıp da birilerinin hayatını tehlikeye atmaya da hiç kimsenin hakkı, hukuku yok. Binmeyin. Oturun o zaman tramvayla, otobüsle gidin. Sağ olsun belediyemiz bu konuda çalışıyor. Onlara gidin. Ben buradan da o zaman Mevlüt kardeşime de selam söyleyeyim. Kışlık lastiklerle alakalı ben de yeni alacağım, mecburum. Hı-hı. Yani her ne kadar...
8: Mevlüt lastiği alacağımız arkadaşım.
10: Mevlüt.
8: Bol selam söyle, indirim bol yapsın.
10: Mevlüt kardeşim genelde bizi de dinler.
8: Mevlüt kardeşimizin sponsorluğunda filan yayına geçen bedavaya geldi.
10: Haftaya lastiklerimi hazırla.
8: Peki, hay hay. Peki, hay hay. Efendim bir de hemen para piyasasına bakalım. Havaya vesaireye dalınca onu aradan çıkartmış olmayayım. An itibariyle dolar kuru 49 lira 38 kuruştan, euro ise 55 lira 39 kuruştan işlem görüyor. Altının ons fiyatında kısmi bir gerileme var. 4164 dolara kadar çıkmış, düşmüş. Brent petrolde ise 106 dolar 32 centlik bir fiyat var. Husiler, Arabistan ve diğer kısımlarda da birazcık problem var. Birazdan geçeceğiz. Bunları da konuşacağız. Borsa İstanbul'da hafif toparlanma var. 12.250 puanda 0.82'lik artışta 12.250 puanda da Borsa İstanbul dünü kapatmış. Bugünkü sonuçları bekliyor olacağız. Şimdi Husilerin atışmaları devam ediyor. Atışma demeyelim aslında. Saldırıları devam ediyor. Bu da Yemen bölgesini, Arabistan bölgesini daha güvensiz etkiliyor. Ve petrol fiyatlarını da değiştiriyor. Yani artık cephe tek başına İran cephesi olmanın bir adım ötesine geçti. Yemen'de de savaş şiddetleniyor. Engellenen füze parçaları Riyad'da 4 kişiyi yaralamış. Burada Aramco petrol üstüne tesislere hedef alınmış. Saldırılardan artarak süreceği duyurulmuş. Engellenen Husi füzelerinin parçaları Riyad'da 4 kişinin yaralanmasına da sebep vermiş. Çatışmalarda şiddetleniyor dendi. Özel operasyon duyurusu yapmış. Suriye Arabistan'ın öncülüğündeki koalisyon gücü Türkiye El-Maliki saldırılardan önce Sana'da bir bölgeye yönelik özel operasyon düzenleneceğini duyurmuş. El-Maliki Yemen petrol şirketine ait Sabaha Merkez petrol istasyonu ve çevresindeki sivillerin güvenlik gerekçesiyle bölgeden ayrılmasını istemiş. Koalisyon tahliye edilmesi istenen alanı gösteren bir haritada yayınlamış. Aramco ve Riyad tehdidinde bulunulmuş. Yemen'de saldırılar genişletilmiş. Bu arada Trump'ın açıklaması var. Trump da diyor ki seçim bitsin diyor. Seçimden sonra orada olacağım. Bak haberiniz olsun diyor. Biliyorsun seçime kadar bir şey yapmayacağım diye bir açıklama yapmıştı. Seçim itibariyle başka bir sürece doğru girdi. Nasıl değerlendiriyoruz durumu Salih'cim, Halil'cim?
10: Şöyle bir taraftan İran'a karşı da aynı benzer gözdağı veriyordu zaten Trump ve seçime kadar saldırmayacağım taahhüdünü de bulunmuştu. Şimdi seçim içerisinde de saldırması, bir taraftan İran'ın da buna karşılık vermesi Amerika içerisinde ciddi oy kaybı. Zaten şu an anketlerde geride gözüküyor. Tümden çoğunluğu, meclis çoğunluğunu, parlamento çoğunluğunu, temsilciler meclisi çoğunluğunu kaybetmesi demek. Bunun içinde o da Trump için çok ciddi bir risk. Evet. Onu göze alamayacağı için ne dedi? Ben seçime kadar İran'a saldırmayacağım. Ama öbür taraftan da 10 bin askerlik ve yeni savaş gemileri ve uçak gemilerini sevk etmeye de devam ediyor.
8: Saldırmayacağım demiyor. Seçimden sonra saldıracağım diyor. Saldırılarda daha fazla yapacağım diyor.
10: Tabii ki. Seçime kadar bu böyle. Seçim ne zaman? 3 Kasım mıydı? 4 Kasım mıydı? Şimdi 27 Ekim'de de İsrail'de seçim var. Hmm. İsrail'de de bir beklenti var. Şimdi
8: 3 Kasım'daymış kongre seçimi.
10: Evet. 3 Kasım'da Amerika, 27 Ekim'de İsrail'de seçim var. İsrail'i ben burada bekliyorum. Olumsuz anlamda inşallah kötü senaryo olmaz. Çünkü seçim yapmak Netanyahu'nun işine gelmiyor. O bir savaş çıkarması lazım, bir şey yapması lazım, bir yerlere saldırması lazım ya da ona birilerinin saldırması lazım. Diğer taraftan da savaşmak da Trump'ın işine gelmiyor seçime kadar.
8: Daha ters olarak. Netanyahu daha nereye saldıracak etrafında? Nereye kaldı? Yine Suriye'ye mi girecek?
10: İşte o katil Netanyahu işi belli olmuyor ki. Durdun ya da bir sabah ya da bir gecenin bir yarısı, gecenin üçünde biz uyurken füzelerin ateşlendiğini görebiliriz.
8: Bu arada Allah korusun. Şunu da hesap edelim. Gündeme çok fazla gelmiyor. Basına da çok gelmiyor. Geçtiğimiz hafta sonunda da bir eylem vardı Kayseri'de bununla alakalı biliyorsun.
10: Geçen hafta cumartesi.
8: Filistin'deki zulüm olabildiğine devam ediyor. Yani orada bir savaşacak karşıda bir dirayet kalmadı Filistin tarafında. Yerle bir olmuş bir toprak parçasından bahsediyoruz ama savaşma demeyelim, artık soykırım cihetine gelebilecek, eziyet cihetine gelebilecek mantık da İsrail tarafından halen devam ediyor.
10: Yok, kastettiğim Gazze ya da Batı Şeria değildi sadece. Suriye-İran denkleminde. Ve Netanyahu Suudi Arabistan'a dün şu teklifi sundu. Yemen'e karşı birlikte hareket edelim.
8: Bana savaş olsun.
10: Bir koalisyon teklif etti. Veliaht Prens Bin Selman da hayır dedi. Şimdi
8: hukukları iyiydi halbuki.
10: İyi gibiydi ama çok da değil yani arka evet. Planda çok da o kadar değil. Özellikle bu Filistin'e yapılanlardan sonra. Şimdi bir başka açıklama da İran'dan geldi. İran Savunma Bakanı iki gün önce, dün değil ondan önceki gün dedi ki işte bu Mekke Anlaşması ile birlikte Türkiye asker gönderecek mi, Pakistan asker gönderecek mi ki Pakistan'a asker gönderme durumu var. Pakistan ve Türk askerlerinin Suudi Arabistan'da ne işi var, Yemen'de ne işi var, neden bu savaşın içine giriyorsunuz diye bir açıklama yaptı. O zaman şunu sormak lazım. Yani çok özür diliyorum, biraz argo olacak, biraz zındık. Sen Irak'ta milyonlarca insanın ölümüne neden olan devletin yöneticisi değil misin? Suriye'de milyonlarca masum Müslümanın katledilmesine, Esed rejimi tarafından katledilmesine destek olmadın mı?
8: Evet.
10: Orada kan gölüne çevirmedin mi? Kim daha çok zarar verdi? Hani al birini vur ötekine, o ayrı mesele ama milyonlarca insanın ölümünden sorumlusun sen devlet olarak. Ve sonra kalkmışsa Türkiye'ye laf ediyoruz. Hadi oradan rahmetli Erbakan'ın söylemiyle hadi oradan diyeceğiz. Ve Hakan Fidan da şu açıklama yaptı. Bu bir savunma anlaşmasıdır, saldırı anlaşması değildir. Teknik destek ya da

0: diliminde ocağın 20'sinde göreve geldi. Kasım'da da seçilmişti Trump. Ve o dönem demişti ki geldiğimde 24 saat içerisinde bu savaşları bitireceğim demişti. Değil mi? Hatırlıyoruz.
1: Evet.
0: Bitireceğim ben bu savaşları demişti.
1: Biden
0: O dedi Biden miydi bundan önceki? Biden'ın da
1: mıydı?
0: şerefsizlikleri. Ben halledeceğim bunları. Bak göreceksiniz bana. Niye Nobel Barış Ödülü vermiyorsunuz diye de sancıya girmişti adamcan.
1: Evet,
0: Savaş yürütmüş.
1: trim
0: Savaş
1: atmıştı.
0: geldi. Ha trim attı bir de.
1: Vallahi.
0: Daha da Nobel'e gelmem filan dedi. Ama o gördüğümüz üzere tablo buradan ibaret. Efendim fon kuruluşu 5. kez toplandı. 43.643 3 yatırımcıya 6.4 milyar lira ödeme yapılmış. Fon Koordinasyon Kurulu 5. kez bir araya gelmiş. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda gerçekleşen toplantıya Adalet Bakanlığı ile Hazine Maliye Bakanlığı ve bakanların ilgili kurumları katılmış. İletişim Başkanlığı'nda toplantıya ilişkin yapılan açıklamada gelinen aşamada son durum paylaşılmış. A1, Bulls ve Pardus yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya toplam 6.4 milyar lira ödendiği söylenmiş. Hafta sonuna kadar da tamamlanması bekleniyormuş. Bu 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsamında toplam 34.1 milyar tutarında tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Öte yandan TBMM gündemindeki teklifin yasalaşmasının ardından tasfiye sürecinde yer alan diğer 65 fona ait ara ödemelerin de ivedilikle tamamlanması belirtiliyor denmiş. Açıklamada kurulun önceki toplantı kararlarının gerçekleştirilmesini temin edecek. Sermaye piyasası kurulunca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarının tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşmasını sağlayacak kanun teklifi 09.10.2026 tarihinde TBMM'de sunuldu. Teklifin 14.10 tarihinde Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi öngörülüyor. Yani bugün itibariyle gelinen aşamada geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası tarafından bir Burs ve Pardus'un yönetimindeki fonlardaki 6.4 milyar lira ödendi. Bu söz konusu bu 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsamında toplam 34.1 milyar tutarındaki tasfiye sürecinin hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Şimdi bu niye böyle gerçekleşiyor? Bu fonlar, bu bahsetmiş olduğumuz A1, Bulls ve Pardus, Terra gibi sonradan icat edilen fonlar değil. Bunlar sermaye piyasası kurulu araçları. Aslında daha doğrusunu söyleyelim, daha legal fonlar bunlar. Yani evet bir fon mantığı var ama legal fonlar yıllardan beri var. Onun için temiz olanları çıkartacağız ve kişiye toplam 40.5 milyar tutarındaki aynı gerçekleşmiş olacak. Ankara'da fonu konuşuyor Halil farkındaysan. Aslında tüm Türkiye şu an fona kilitlendi.
1: Tabii.
0: Acından sapabiliyor. Başka konular da tabii ki öne çıkabilecek. Bunu söylemek gerekirse uzun dönem biz bunu konuşacağız gibi geliyor. Yani çok kolay ve kısa dönemde kapanmayacak gibi geliyor. Bir de üstüne işin içerisindeki renkli siyasi kimlikleri hesap ettiğimizde daha merak alacağımız hadiseye geliyor.
1: Tabii şimdi muhalefetin eline çok fazla koz geçti. Yani hükümete yüklenecek ya da eleştirecek ya da hadi erken seçime çağıracak bir fırsat geçmiş oldu. Kendilerince haklı mı? Yerden göğe kadar haklı. Bu ortada bir sorun var mı? Kesinlikle var ve konuştuğumuz rakamlar ufak tefek rakamlar değil mi? 5-10 bin lira değil, 5-10 milyon TL'lerden bahsediyoruz. Ömrümüzde hayatımızda göremeyeceğimiz şu kocaman odanın içerisini fazlasıyla dolduracak kadar paradan, büyük paralardan bahsediyoruz. Ucu nereye kadar dokunacak? Şimdi vatandaşın, şimdi bir vatandaş tarafından bakalım, bir de muhalefet tarafından
0: Evet.
1: bakalım, bir de hükümet tarafından bakalım. Vatandaş şunu merak ediyor. Ne kadar çok para götürüldü? Bu işin içinde kimler var? Ben hükümetime, devletime, maliyeme, ekonomime güvenmeli miyim, güvenmemeli miyim? Beni şimdiye kadar kandırdılar mı? Tabiri caizse söğüşlediler mi? Yoksa bu 3-5 kişinin bir nefsine uyarak kendi menfaatini, ülke menfaatinin önüne geçirip planlanma ve ne olacaksa olsun diye bir yapıdan mı bahsediyor? Vatandaşın merak ettiği konu bu.
0: Tam anlamıyla bu aslında. Evet.
1: Evet, vatandaşın merak ettiği konu bu. Vatandaş şu an sadece beklemede ve şunu söylüyor. Ben diyor devletime, mahkememe, adaletime,
0: Güvenecek misin?
1: ekonomiye güvenmek istiyorum. Güvenmek istiyorum. Bu işin içinde art niyetli kim varsa da ortaya çıkarın, cezasını verin kardeşim. Hem de
0: Gözümüz
1: en
0: önünde.
1: üstten.
0: Evet.
1: Ve bunu da bize açıklayın ki dürüstçe, şeffaflıkla açıklayın ki ben bileyim, devletime güvenim zedelenmesin. Vatandaşın, bak bunu siyaset üstü konuşuyorum. Taraflı tarafsız herkesin beklentisi bu.
0: Kesinlikle öyle.
1: Muhalefet tarafından eline de koz geçti. Bak dedi, o da diyor ki senin bakanın, eski bakanın, vekillerin, onun yakınları bu işin içinde, burada bir örgütsel bir hareket var ve sen de bu suça ortaksın.
0: Evet.
1: Onun bakışı da bu. Bu da seni zedeler, meşruiyetini sorgular. Hadi erken seçime gidelim.

0: diyebilir mi? Yerden göğe kadar rahatladım der. Oradan eline bir koz geçti.
1: Evet.
0: Bunu yapmaya hakkı var. Peki şey tarafından bakalım, bir de hükümet tarafından bakalım. Hükümet hala sessiz. Bir tek Cumhurbaşkanımızın açıklamaları var. Diyor ki kendi evladım da olsa, ucu nereye dokunursa dokunsun gereğini yapın. Tamam, güzel. Bu da vatandaş olarak bizim birazcık içimizi ferahlatan bir şey. Ama vatandaş sadece söze değil, icraata bakar. Ne olacağına bakar. Eğer bu işi doğru yönetir, işin içinde kim varsa ortaya çıkarıp cezasını da verir ve bunu da şeffaflıkla vatandaşa açıklarsa puan artırır. Ama yok, bu süreci doğru yapamaz. Eğer işin içinde bizim hepimizin bildiği, hükümetin içinde bakanlar, vekiller de varsa ve bunları gizler ya da el altından bunu, hani cezasını verse bile haberimiz olmazsa ve bunu da biz başka kaynaklardan öğrenirsek, işte o zaman güven sarsılır. Kimse kusura kalmasın, 5-10 puan da oyu düşer.
1: Valla
0: Altında kalır, bu işin altında kalır.
1: ötesine geçerek söyleyeceğim. Oyunun ötesine ve siyasetin ötesine geçerek de söyleyeceğim Ali'ciğim. Kaç gündür konuşuyoruz aslında aynı hadiseyi. Bu tam bir turnusol kağıdı. Samimiyeti test etmek için bir netlik. Yani bizden taraftayken ve karşı taraftayken nasıl davrandığımızla alakalı da bir netlik var. Şimdi bu işin adı hırsızlık, arsızlık, yolsuzluk, ahlaksızlık mıdır? Net olarak öyledir. Doğru mu? Bu kadar insanı, bu kadar götürümler, bu kadar tantanalar oluşturduktan sonra ya hiçbir şey yokmuş gibi davranma şansına sahip değiliz. Şimdi bu işi siyasetin dışına çıkararak tam bir hukuk mücadelesi haline getirecek olursanız iş çiçek gibi oluyor. Karşımıza çok net bir tablo çıkıyor. Ama siz bunu hukuk mücadelesi formundan çıkartıp da taraf mücadelesi, tarafgirlik mücadelesi haline getirecek olursanız bunun karşısında alacağınız sonuç güvenilmeyen bir hukuki sistem, güvenilmeyen bir siyaset, güvenilmeyen bir bürokrasi anlamına otomatik olarak gelir. Yani ben mesela şu mantığı bekliyorum. Kaç gündür biliyorsun Yeni Parti ve CHP'de şu iddialar vardı. Açıklayın yoksa biz açıklarız iddiaları vardı. Ne onlar açıkladı ne de hükümet açıkladı.
0: Açıklayın. Varsa
1: Hiçbir
0: bildiğini
1: şey
0: açıkla.
1: açıklamadı. Tabii canım. Yani bilinen isimleriyle, gizlenen isimleriyle beraber kardeşim şunlar şunlar. Mesela bunun içerisinde ben şunu anlarım. Yani 300 liralık, 500 liralık, 1000 liralık, 300-500 bin liralık bir yatırımla işin içerisinde normal yatırımcıymış gibi tüyo almadan olduğunu düşündüğün insanları şöyle geriye çek, çıkart. Ama bu işin içerisinde trilyonlar almış, hamuduyla götürmüş insanları da şöyle bir meydana koy. Bu işin tek kabahatlisi Fatma Betül Sayankaya mıdır? Dört ismi olduğu için kalabalık göründüğü için mi böyledir?
0: Evet. Bir tek ismi aklımda değil. Neydi? İzmir milletvekili.
1: Bilmiyorum.
0: Yeni Parti ya da İYİ Parti'den
1: Aha.
0: vekil. Bakanların adını zikretmişti. Açıkladığı içinde değil. Şimdi bakanlar da dedikler ki bizim böyle bir şeyimiz yok. Fonda paramız
1: Ya
0: yok.
1: bir tek orada
0: Yok.
1: Ömer Bulat'ın açıklaması
0: Hemen
1: vardı.
0: bir Ömer
1: Biliyorsun
0: Bulat
1: bir 43
0: üzerinden.
1: milyon civarında bir rakam. O da dedi ki ben 2024 yılından beri duruyor ve hiçbir
0: Heh.
1: hareketim yok. Yani yeni fonlarla da alakam yok. Ben iş dünyasından geldim. Yıllarca işletmecilik yaptım. Bu benim yatırımım burada duruyor dedi. Bu anlamda Ömer Bulat kendine açıklamasıyla bence atladı. Ben o gün de söylemiştim yani güvenilir bir insan Ömer Bulat bu anlamda. Ha değilse de devlet yine bunun da tasnifini çıkartır. Hani bence isim atmak değil mesela işte Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanının ismi geçiyor mesela.
0: Hasan Doğan.
1: Evet yani şimdi bu açıklanmalı mı? Evet bence açıklanmalı. İşte Hayati Yılmaz'ın oğlu efendim operasyonun içinde mi dışında mı? Şimdi Mustafa Aksu'yu dün müydü? Dün tutukladık. 100 milyon o itiraf etti ya zoruma gidiyor biz bu böyle yaptık filan paramız gitti buranın içerisinde filan diye tak diye tutukladık dün bizim azim hatta iddianameyi filan göndermiş tutuklanmasına tamam iyi peki Fatma Betül Hanım'ı niye tutuklamadık kocasıyla
0: Değil mi?
1: Mustafa Sandal ve eşinin kayınbabası vesaire milyarlık
0: Bunlar çıktı
1: tutarlar mı
0: herhalde.
1: bunlar?
0: Dubai'deler. Tutuklayamıyorlar. Dubai'ye gittiler.
1: Kaçtılar yani.
0: Kaçtılar.
1: Peki.
0: Mustafa Santal burada ama.
1: Parayla mı kaçtılar, parasız mı kaçtılar acaba?
0: Bilmiyorum. Ya onlar şimdi Mustafa ne kadardı? 12,5 milyar TL gibi bir rakamdan bahsediyorlar. Mustafa Sandal'ın eşi.
1: Evet.
0: Eşinin babası da zaten fon şirketlerinin birinin yöneticisi
1: Güzel.
0: çıktı. Şimdi 12,5 milyar TL akla hayale gelmeyecek kadar büyük bir para. Bu da yurt dışına öyle bir kolay kolay götürülecek bir para da değil. Bunlar yurt dışına gidenlerin çoğu soğuk cüzdanla götürüyor.
1: Evet.
0: Kripto paralara çeviriyor. Bir tane flash bellek yanında
1: Gidiyor.
0: giderken götürüyor.
1: Orada da açıyor.
0: Geçmiş olsun. Yani küçücük bir 50 gramlık bir cihazla milyar milyar TL'leri yurt dışına götürebiliyor. Orada da tekrar soğuk cüzdanı sıcak cüzdan haline getirip istediğini yapabiliyor. Bir o yurt dışında bildiğim kadarıyla Mustafa Sandal'da benim böyle işlerde haberim yok. Ben evliyim ama işte eşim ve kayınpederimin yaptığı işlemlerden dolayı bu da onları bağlar. Benim tek bir gelir kaynağım var. 30 yıldır yaptığım sanatçılık ve konserlerden kazandığım para. Ben bu işten şeyim dedi. Masumum dedi.
1: Evet.
0: İnanalım mı, inanmayalım mı onu bilmiyorum artık. Onu da devletimiz, hukukumuz, adliyemiz, emniyetimiz zaten masak ortaya çıkaracaklar illa ki.
1: Valla işte tam da bu noktada artık hareketliliği istiyoruz. Mesela Başsavcılık dün açıklama yapıyor. Diyor ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sermaye piyasası soruşturmaları kapsamında bazı şüphelilerin finansal işlemlerine yeni kısıtlamalar getirildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek bugün itibariyle yeni bir karar alınmadığını açıklamış. Biz Çağlayan Adliyesi'nden ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan şunu bekliyoruz işin açıkçası. Bu konuyla alakalı şu kadar şahsın mali tedbiri, hukuki tedbiri bunları yapılmıştır. Bugün mecliste bunun konuşması ya da bütçe komisyonu yönündeki o görüşmeler gerçekleşecek. Biz buradan da aynı tabloyu bekliyoruz. Bakın iş işten geçer mi? Şimdi Halil'cim para senin olsaydı. Kaç gündür konuşuyoruz bu konuyu? Eylül'ün 16'dan
0: 15 ayı 16.
1: 15-16'sıydı. Eylül 15-16'dan beri bu konuyu
0: Bir ay.
1: konuşuyoruz. Bir ayın içerisinde şimdiye kadar senin bahsetmiş olduğun soğuk cüzdan, mevduat, yurt dışı çıkış, kaçak çıkış, normal çıkış hepsi için açık mı? Şimdi Fatma Betül Sayınkaya parayı iade etmiş. AK Parti'den ihraç edildi. Tamam. Buradan biz bak günah keçisini Fatma Hanım'ı seçtik. Yani günahı var mıdır? Görünen rakam itibariyle çok da normal görünmüyor iş zaten. Ama peki diğerleri? Bir kişi değil ki bu. Binlerce kişi var işin
0: Yani.
1: içerisinde. Şimdi biz bu insanlara dokunmadığımız sürece bu adam da parayı, malı, mülkü alıp biraz önce dediğin gibi Dubai'ye, Ukrayna'ya, Rusya'ya, Almanya'ya, İngiltere'ye gittiğinde ne yapabileceksin? Kırmızı bültenle mi arayacağız?
0: Tabii bu da bir yöntem. Kırmızı bülten çıkarılabiliyor.
1: Parayı nasıl alacağız? Para kırmızı bültende gelmiyor.
0: Geçmiş olsun. Orada başka bir şeylere dönüştürürse o parayı yani ne yapabilir? Bu eski filmlerden, Hollywood filmlerini hatırlarsın. En kolay yolu çok kıymetli olan elmasa dönüştürmek. Karat karat elmasa. Sen milyar dolarları bir çanta dolusu haline getirebiliyorsun.
1: Çok canım.
0: Ve onu da yanına taşıyabiliyorsun. Tabii ki ya bir yerle de gömdüyse ya da bir bankanın kasasına koyarsan orada durur. Ama işte o kırmızı bültenle aradık, bulduk. Ya o zor. Gideni tekrar geri getirmek çok zor. Yurt içinde bir yerlerdeyse el koyuyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Bina almış, yat almış, uçak almış. İşte o yöneticilerden biri vardı ya, özel jeti falan
1: Evet.
0: bilmem ne. Sen ona el koyuyorsun, tamam eyvallah da yurt dışına gideni yok ya, bir şey yapamazsın.
1: Onun için geciktiğimiz kanaatindeyim. Onun için doğru geçmediğimiz kanaatindeyim işin açıkçası Halil'cim. Ve biz burada bu süreci başka bir şekle getirmek zorundayız. Gecikiyoruz. Evet, şunu da bekliyoruz. Yakınından uzağından hangi partiden, hangi siyasi görüşten, hangi dini görüşten olursa olsun bununla alakalı hukuki yaptırımı ve yüzleşmeyi biz vatandaş huzuru için yapmak zorundayız. Bunu yapmadığımız her süre içerisinde biz kan kaybedeceğiz.
0: Vatandaş aslında bu tarz şeyleri herkesten bekliyor ya.
1: Aynen. Tabii
0: Eğer
1: canım, tabii.
0: muhalefetten de bekliyor. Diyor ki muhalefet sen bunun üzerine git.
1: Aynen öyle.
0: Eğer diyor varsa bir işin içinde bulaşan siyasi ne bileyim işte herkesin tanıdığı bildiği birileri varsa sen de bunun üzerine git. Takipçisi ol. Eline geçen bilgi de bizimle paylaş diyor.
1: Aynen.
0: Vatandaş bunu bekliyor. Herkesten bekliyor. Hem devletinden, hükümetinden hem de muhalefetinden. Eline de sağlam bir koz geçti. Bak çok net söylüyorum. Çok sağlam. Yani bugüne kadar birçok şeylerden bahsetti. 20 yıldır, 25 yıldır. Dünya kadar şöyle oldu. Belki yarıdan fazlası da ne bileyim asparagas de, abartı de, işte ele avuca sığmaz, çok öyle önemsiz de. Ama bu önemli ya. Bu hepsinden belki önemli ya.
1: Halil, bak buradaki
0: Tutturursun, buradan tutturursun.
1: tabii. Bak buradaki önemli noktayı sana şöyle söyleyeyim. Şimdi 17-25'e bir bahanemiz vardı. FETÖ bahanemiz vardı. Doğru mu?
0: Ya orada
1: FETÖ de
0: çok
1: var.
0: hocam bir sürü enstrüman vardı orada.
1: FETÖ de vardı. Yani 17-25'in ortaya çıkmasına sebep FETÖ'nün o gizli saklı kasetleri, vırtları, zıtları, tapeleri bir sürü malzeme çıkarttı ortaya. Bak biz 17-25 ile alakalı da aslında aynı süreçten geçtik. Şimdi FETÖ'nün yapılanması ayrı. Bak burada iki tane suç unsuru var. Bir de burada kayda alınan suçlar vardı. Şimdi dönüyorsun buraya. Burada da aynı hikayemiz var. Şimdi karşı taraf çok mu masum? Vallahi işi kendi kendimize patlattık görünüyor. Bu bir örgütsel operasyon gibi değil. Bu kadar büyük bir balon oluşturursan patlayınca da ses çıkar. Çıktı. Şimdi geçtik, siyasi konjonktürün tamamını geçtik. Yani buradan böyle bedavadan çoklu zengin olma faaliyetine giren insanlara karşı bir operasyon ve bir yükümlülüğümüz var. Ve bunu siyaset dışı düşünmek zorundayız. Şimdi bunu İYİ Parti, CHP, Yeni Parti, Saadet, Anahtar Parti birileri savunmuş, söylemiş, gündeme getirmiş. Evet, buradan puan toplayabilir mi? Evet, bir nebze toplayabilir. Ama vatandaş şu an olaya bakarken ben etrafında gördüğüm o muhabbet hukukunu da gördüm. En koyu AK Partili dediğin adam bile şu an itibariyle diyor ki bunun açığa çıkması lazım diyor.
0: Tabii ki.
1: Doğru mu? Çıkması lazım diyor. Şimdi sol cenaha geçiyorsun, çıkması lazım kardeşim. Söylesinler diyor. En yakından en uzak.
0: Vatandaşın herhalde bu konjonktürde ittifak olduğu herhalde memleket 86 milyonun 85 milyon 999 bininin ittifak aynı fikirde olduğu
1: fonda, mu? Fondaki operasyona katılanlar hariç herkes ittifaktır yani konjonktürde.
0: İşte o yüzden o küsuratı çıkardı.
1: Şimdi herkes bu kadar beklenti içerisindeyken vatandaşı rahatlatacak eylemi, faaliyeti bilmemiz, bulmamız ve oluşturmamız lazım. Şimdi dönelim mesela Kayseri'ye. Kayseri'de bu var mıdır yok mudur? Valla şehir olarak da merak etmiyor değiliz. Ediyoruz. Kamudan bürokrasiden var mı, iş dünyasından var mı, sebepsiz zengin olan var mı, bu işe tesadüfen girişmiş olan var mı, girişmemiş olan var mı? Bak bu bahsetmiş olduğun fonlar geçen gün bir yerde bir görüşme yaptık. Söylemek çok doğru olmaz. Dönüyor, diyor ki ya diyor sizin şeyler, hisseler falan güzel mi ya, biz bunları da katsak mı? Diyen kim?
0: Kim?
1: Kendileri bulsunlar. Ben sadece tüyosunu vermiş olayım. Koca koca adamlar bu fon hadisesinin içerisine seni, beni, onu çekmeye çalışıyor. Fabrikaları çekmeye çalıştı. Burada fabrikalara pazarlık attılar. Nerede bu insanlar şimdi? Fabrikalara pazarlık attılar bunlar ya. Fon karşılığı alalım mı bunları diye.
0: Onların bazıları fon karşılığı değildi. Onların bazıları bu fonun dışında... bak şimdi borsa neye göre hareket eder? Borsa duyumlarla hareket eder. Duyum ya da ihtimal olana kadar düşer ya da artar. İhtimal o ortadan kalktıktan sonra da gerçek değerini bulur. O Kayseri'deki bir iki fabrikanın el değiştiriyor haberi ya da birilerini alıyor.
1: Bunlar haber değil. Bunlar hiç habere falan çıkmadı.
0: Yok, haber dediğim o vatandaş tarafı arasında konuşulan konu. O işin içinde başka, yani kendini X bir borsada işlem yapan bir fabrika düşün Mustafa. Hissesini artırmak istiyor. Hissesini nasıl artır? Bak bu fon olayından bağımsız olarak düşün. Haber lazım ona. Ki SPK'ya bildirecek, kapa bildirecek, duyuracak ki değeri artsın.
1: Görüşüyoruz.
0: İşte şuradan arsa alıyor, şununla görüşüyor, şu fabrikayı bünyesine kattı, şuradan şunu aldı, şuradan ihaleye girdi. Tüm bu haberler o hissenin değerini artıran ya da azaltan şeylerdir. İşte bilanço açıklar, temettüyü dağıtır. Bunların her biri işte finansal okuryazarlık dediğim konu bu. Aslında Serbülent'in de konusuna da giriyor. Buradan da selam gönderirim kendisine. Ki kendisi de aynı zamanda bu konularda bilirkişilik de yapıyor.
1: Evet.
0: Bu tarz haberler borsada kağıdı artır ya da azaltır. İşte o haberler bile spekülasyon. İşin içinde başka bir şeyler var. Olduğundan fazla gözükmek, olduğundan daha kıymetli gözükmek ve değerini artırmak için. Sonra ne yapıyor? Değerini artırıyor. Çünkü işletme sahibinin de kendi hissesi var. Borsada kendi kağıdını kendi topluyor.
1: Evet.
0: Artırıyor ya da azaltıyor. Yüksekten de bir satmaya başlıyor. Geçmiş olsun. 10 liralık kağıt 25 lira oldu. Kendisi 23'ten sattı. Sonra 12'ye, 13'e düştü. Tekrar geri topluyor. Bak bu kaldıraç işlemlerine de aynı şekilde SPK'nın çok müdahale olması lazım. Denetlemesi lazım. Bak bu fon olayı kadar bu söylediğim haber konusu olan asparagas konular da önemli Mustafa.
1: Evet.
0: Güveni sarsıyor. Azıcık böyle şey yapan, finansal okuryazarlığı olan birilerinin de dikkatini çekiyor. Bazıları işin içine giriyor, bazıları başka bir şey söylüyor. Ya bakıyorsun, FK oranına bakıyorsun, eksi bilmem kaç, şirketin içi boş, zarar üstüne zarar, bilmem neredeki şirketi satın alma haberleri var. Bir habere bir bakıyorsun, sonra bir bakıyorsun hissenin değeri artmış. Ya şirketin içi boş. Azıcık işin içinde olan birileri bunu biliyor.
1: Evet.
0: Bunlar bile rakamsal boyutları milyar milyar milyarları. Hani illa birinin alıp soğuk cüzdan yapıp yurt dışına çıkarması değil olay. İçeride de bu spekülasyonlar çok fazla oluyor. Habire o şeylerde brokerlardan gözaltılar olmadı mı geçen sene, ondan önceki sene, ondan önceki sene? Paranın bir yere gittiği yok. Yurt dışına gitmiyor. Yurt içinde. Ama bazı şirketleri batırıp bazı şirketleri olduğundan daha değerli yapabiliyorlar. Bunların da denetlenmesi lazım.
1: Bir zahmet. Biz hepsi artık siyaset dışı ve hukukun üstün olduğu bir ülke için istiyoruz. Ben bir nokta daha eklemek istiyorum. CHP'li belediyeler operasyon dahil. Futbol Federasyonu'nda MHK'de yaşanan sorunlar dahil olmak üzere siyasi tavrı o.
0: Şu Kırıkkale Yaşayan Belediyesi'ni takip etmişsindir. 1300 mü 1400 tane tapu kaydı ya. Ya Yaşayan dediğin kaç kişilik bir yer ya? Neler neler, itfaiye müdürüne kadar üzerinde 300-500 tane daireler, gayrimenkuller bilmem ne çıkıyor.
1: Fırsatını verince.
0: Herkes ya, hasbel kader Kırıkkale Belediye Başkanı olsaydı o kişi. Kırıkkale'yi komple ne diyelim, şahsının üzerine geçirilmiş, tapusunu alırmış Kırıkkale'nin. Hasbelkader Ankara, Kayseri, ne bileyim İzmir olsa hamuduyla götürmüşler adamı.
1: Aynen öyle. Bu arada bir son dakika gelişmesi var. Polis Halk TV binasına giriş yapıp Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıyordu. İbrahim Haskoloğlu şu an itibariyle geçmiş saatte bize göndermiş. Halk TV'ye kayyum atanmış. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş kayyum heyeti başkanı ile yaptığı görüşmeyi de şu an vermişler. Halk TV'de yayın el değiştirdi. Resmi açıklama henüz gelmedi. Detaylar gelecekmiş efendim.
0: Birkaç gündür Kılıçdaroğlu açıklaması vardı Halk TV ile alakalı.
1: Ne diyordu?
0: Yalan yanlış haberler yapıyorlardı, para alıyorlardı, parayla birlikte hem tehdit şantaj yapıyorlardı, aldıkları yerde bizden de istediler, vermiyoruz deyince bize yüklendiler gibi birkaç gündür üst üste Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları vardı. Acaba bunun üzerine ellerinde bir delil belge var da sundular da bunun üzerine mi operasyon yapıldı bilmiyoruz. İlla ki bugün ya da yarın haberleri çıkar.
1: Yani eğer öyleyse ve bu operasyonun devamı gelecekse basının %90'ı gider.
0: Yani bak, Yılmaz Özdil de Uğur Dündar da aslında hem Sözcü hem Halk TV üzerinden benzer şeyleri açıklamışlardı birkaç ay önce, hatırlarsın. Yani.

0: azmaz değil yani.
1: Yani.
0: Koca koca gider. Şimdi ilginç bir operasyona geçmek istiyorum. Yeni gördüm. Bir operasyon yapılmış Maraş merkezli DH operasyonu yapılmış. Kardeşim. DH'e yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan Şadi Yüksel ve beraberindeki şüpheliler adliyeye getirilme şekliyle alakalı polise soruşturma başlatılmış.
1: Nasıl
0: Fotoğrafı şu
1: getirdin?
0: an gösteremiyorum. Şimdi cübbeli sen gör diye sana şöyle açayım yayın dinleyicilerime gösteremiyorum. Hadise bu. Şimdi
1: Ne var?
0: sakallı, cübbeli, beyaz entarili, beyaz böyle şalvarlı, gömlekli bir hacı babamız var. DH sebebiyle o ve beraberindekiler DH şüphesiyle Kahramanmaraş'ta DH'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmış. Gözaltına alınırken de arkadan ters kelepçeli ve polis şöyle yapıyor. Hani hepinizin ben tanımlamaya çalışacağım
1: Bileğini
0: kuvvetle.
1: arkadan yap,
0: Diğer arkaya
1: kilitli
0: alıyor, omzuna da böyle
1: kilit
0: ensesine de böyle hafif
1: buna kilit deniyor.
0: kilit yaparak böyle hani kafasını da eğdirerek gözaltı operasyonu geliyor. Enteresan. Gözaltına alınan Şadi Yüksel ve beraberindeki şüphelilerin ters kelepçeli ve enselerine bastırılarak adliyeye getirilme şekliyle ilgili başsavcılık soruşturma başlatmış. Başsavcılık tarafından gelen soruşturma usullerine aykırı olduğu belirlenen söz konusu uygulamalarıyla bu duruma ilişkin fotoğrafların izinsiz çekilerek servis edilmesi eylemleriyle ilgili kamu görevlileri ve diğer ilgililer hakkında re'sen soruşturma başlatılmış. Görüntüler kamuoyunda tepki çekmiş. Soruşturma kapsamında şüphelilerin adliye getiriliş sürecindeki uygulamalar ve bu görüntülerin çekilerek paylaşmasıyla ilgili sorumluların tespit edilmesi amaçlanıyor demiş. Nasıl ya? Şimdi DH ne abi? Terör örgütü.
1: Yani neden böyle bir yani nasıl getireceklerdi onu düşünüyorum. Yani nasıl gelmesi gerekiyordu da bunlar buna aykırı davrandılar. Onu düşünüyorum. Karşında bir terör şüphesi var.
0: Evet.
1: Tüm dünyanın başına bela olan bir terör
0: Evet.
1: örgütünden
0: Ve
1: bahsediyorum.
0: bu
1: PKK'lı
0: soruşturma, bu
1: gibi.
0: soruşturmayı da Amerikan savcılığı falan yapmıyor. Senin savcılığın yapıyor. Senin
1: Evet.
0: savcılığın soruşturmayı yaptığı için emniyete diyor ki şunlar bu soruşturma kapsamında bunları gözaltına alıp ifadesini alacaksın. Emniyetin ya da savcılığın soruşturması. Birbirinden habersiz olur mu? Mümkün değil. 8-10-20 tane adam alıyor ters kelepçeyle ve böyle yere de eğmemiş ha. Yani gördün ya sen görüntüyü.
1: Gördüm.
0: Yere de
1: Hatta böyle
0: eğmemiş.
1: hiç.
0: Hafif boynuna doğru bastırarak gözaltına almış. Şimdi kamuoyundan tepkiler geldi. Niye? Muhtemelen bahsettiğimiz Şadi Yüksel kim olduğunu bilmiyorum. Sadece bir araştırsana Şadi Yüksel kimmiş. Şadi Yüksel bilinen bir ilim irfan adamı olarak tanımlanıyor. Bundan kaynaklı olarak da siz bu görüntüyü nasıl böyle verdirirsiniz ve bunu nasıl basına servis edersiniz? Kim çekti bu görüntüyü diyor. Şimdi emniyet operasyon yaparken hem emniyet görüntü alıyor hem de basın kuruluşları eğer oradaysa görüntüyü
1: Çünkü de
0: alıyor.
1: kapalı bir yer değil ki açıkta
0: Aynen öyle.
1: otobüsten ya da minibüsten
0: Muhtemelen
1: indiriyorlar
0: adli tıp girişi.
1: adliyeye doğru götürüyor.
0: Muhtemelen adli tıp
1: Herhangi
0: girişi
1: bir
0: gözaltı.
1: vatandaş da çekebilir. Oradan yoldan geçen biri de çekebilir.
0: Ya bak ülkede neyin nereye doğru yönlendiğini iyi görmek lazım. Şimdi bir cemaatin lideri olabilir Şadi Yüksel.
1: Kim
0: Bir
1: olduğunun
0: tane.
1: önemi var mı?
0: İşte önemi varmış.
1: Ya
0: Şimdi
1: işte
0: mesela
1: nüfusun
0: Kayseri'deki
1: demek ki.
0: operasyonlara bir bak. Hırsızlık, arsızlık, terör, mafya vesaire bunların her birinde. Biz bu görüntüleri yayınladık mı? Kafalarını eğdire eğdire yayınladık mı?
1: Tabii.
0: Yayınladık. Şimdi o suçsa bu da suç.
1: Yani.
0: Hangi temayüle göre yapacağız bunu?
1: Ne yapacak? Eline çiçek mi verecek? Ne
0: Terör
1: yapacak?
0: örgütü diyorsun ya, DH diyorsun.
1: Yani.
0: Biz tamam PKK'yla
1: Şey
0: hani
1: değil ki
0: silahları
1: adi bir suç
0: bıraktı,
1: değil ki.
0: terörsüz Türkiye operasyonu filan hadi tamam. Ya operasyon bile yapmıyorsun şu an PKK'ya. Tamam anladık. DH diyorsun. DH bu ülkede patlamalar yaşattı. Bu ülkede silahlı saldırılar yaşattı. Askerimiz öldü, polisimiz öldü. Ölmedi mi? DH bir terör örgütü değil mi kardeşim? İşin içerisinde dini temelleri kullanan bir terör örgütü DH. Evet DH Türkiye'nin terör listesinde. Ve aynı zamanda bunun operasyonunu yapan senin savcılığın ve senin emniyetin ama görüntülerle alakalı başsavcılık soruşturma başlatıyor. Diyor ki siz bunları nasıl böyle getireceksiniz? Nasıl getireceğiz? Nasıl getireceğiz? Düğün konvoyuyla mı getirelim?
1: Çiçeklerle falan karşılayacaklar herhalde.
0: Kelepçe takmayalım mı? Yani soruşturma için gözaltına almışsın teröristiz. Kelepçe takmadan mı getireceğiz? Ters kelepçe, düz kelepçe mi yapacağız?
1: İlginç.
0: Ya ülkenin yani gerçekten bazı ayarlarıyla krallar değil bak. Kraldan çok kralcılar oynuyor. Mesele baştaki insanların yani ben bunu Tayyip Erdoğan'a vesaire yükleyerek söylemiyorum İçişleri Bakanlığı'na. Şimdi ortada bir operasyon var bir şey gelmiş ters kelepçe yapmış polis böyle uygun görmüş belki kaçma tehlikesi gördü. Ve ben bir operasyon yaptım dün. Düşünsene 30 kişiyi gözaltına aldım. Emniyet ne yapacak? Bunun lansmanını yapmayacak mı? Ben DH operasyonunda 30 kişi aldım. O zaman
1: Bugün bir
0: emniyet
1: de
0: üstü bülten de vermesin mesela.
1: PR'ı var bu işin.
0: Şimdi geçen hafta emniyet diyor şu kadar kişiyi şundan aldım, şu kadar uyuşturucu yakaladım, 15 kişiyi fuhuştan aldım. Kayseri Emniyet rapor çıkartıyor. Bununla beraber büyük operasyonlar yaptığında sana da görüntü veriyor.
1: Tüm emniyet
0: Hatta
1: yapar bunu.
0: basına bilgi veriyor.

0: Diyor ki şu saatte adli tıpta olacağız biz. Adli tıptan çıkışı var. Çekmek istiyorsan gel. Basının işi bu. Yani emniyet bir operasyon yaparken niye şey vermek zorunda kalır? Vatandaşa haber vermek ve bilgi vermek zorunda kalır. Bu bir PR değildir. Bakın şunu iyi anlayın. Mesela biz yayınlıyoruz, diyoruz ki trafikte tehlikeli hareketler ya da drift yaptı diyoruz. Emniyet ne yapıyor? Gidiyor, çekiyor, gereği yapıldı diyor. Bunu niye söylüyoruz? Bir kişiyi cezalandırmamızı ifşa etmek mi der? Değil. Diğer vatandaşlara bak devlet burada demek.
1: Güven vermektir ya. İşte PR dediğimdeki bu. Vatandaşa güven vermek. Bak
0: Ben
1: bizim
0: DH
1: emniyet
0: yapıyorum.
1: çalışıyor.
0: Tabii canım.
1: Suçları gözaltına alıyor.
0: Tabii
1: Bitti
0: canım.
1: bitti.
0: Ben uyuşturucu yakaladım diyor. Ben cinayeti bak diyor ki şu Bey Fehmi Lük müydü bizim? Ne oldu? 3 sene sonrasında cinayetin yani cinayet mi intihar mı ne olmuş bu adama diye 3 sene sonra. Bak buldum diyor ya. Bak ben buldum katil zanlısını. Bu ne mesajıdır? Diyor ki sen ne kadar kaçtın dersen de ben seni bulurum diyor devlet. Doğru mu? Gereğini yaparım diyor. Ne yapalım? Kapatalım bunları. Ama şimdi karşımızdaki tipler var mı sadece? Görebildin mi adamın kim olduğunu? Yani muhtemel itibariyle şuradan hemen bir bakayım. Kul Sadi Yüksel. 3 Nisan 57'de Muş'un Vartu ilçesinde doğmuş. Eğitim hayatının önemli bölümünü Konya'da sürdürmüş. Selçuk Eğitim Üniversitesi Türkçe bölümünden mezun olmuş. İstanbul Üsküdar İmam Hatip Lisesi'nde Türkçe öğretmenliği yapmış. Daha sonra öğretmenlikten ayrılarak gazetecilik yayıncılığa yönelmiş. Anadolu'da Bugün gazetesinde görev yapan Yüksel, Vetret ve Fıtrat yayınlarında da çalışmış. Akit'in başlığı da şöyle geçmiş. Kul Sadi Yüksel'e gözaltı, maşeri vicdanları yaraladı. Türkiye'ye hiç yakışmadı utanç tablosu. Akit başlığı açmış. Başsavcı gereğini yapmış. Kul Sadi Yüksel. Bak böyle diyor. Kul Sadi Yüksel'e gözaltı, maşeri vicdanı yaraladı. Türkiye'ye hiç yakışmadı utan tablosu diye de görünürdeki bir gazeteciymiş bu arkadaş. Ama başlığı bir gazete atınca biz de buradan başsavcılıktan vay be vay diye başlamışız. Ben üzülüyorum. Ülkemin haline ve geldiği duruma üzülüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Kimseyi ifşa etmek kimseyi ama hale getiriyorsan bunun da arkasında duracaksın kardeşim. Ama senin savcın operasyon yaparken, senin emniyetin operasyonu toplarken başsavcı çıkıp burada niye böyle bir muamele yapmaya gerek duydunuz diye bir soruşturma yapıyorsa bunun anlamı şudur. İçerideki adama dokunmayın. Yanlış bir bilgi var mı? Ben öyle görüyorum yani. Dokunma içerideki adama ya bizden diyor. Biz bu böyle bir suçu yoktur bu adamın diyor. Vardır yoktur bilmem buna diye karar verir. Ama yani ben kimseyi suçlayacak gelmedi. Efendim mali şube ekipleri yayın el değiştirecek. Bu da gittiğine göre ne kaldı geriye? Sözcü kaldı, Fox kaldı, şey grubu var, Nergis grubu var, NTV vesaire grubu var. Kaldı mı başka devletin önüne geçmeyi, kayyum atanmayı?
1: Bu kadar.
0: Ulusaldan. Tabii devletin zaten.
1: Tabii.
0: A Haber. Saymıyoruz onları.
1: Yakın.
0: Yakınlar.
1: CNN Türk yakın. Nergis biraz ortada, NTV.
0: O
1: O
0: ortada.
1: ortada. Bir Habertürk.
0: Habertürk
1: O da
0: kaldık.
1: alındı. Can Holding'indi.
0: Aynen.
1: Onu da kamulaştırdık.
0: Halk gitti.
1: Halk TV gitti işte.
0: Kayyum.
1: Ulusal'la sözlü kaldı.
0: Sözcü. İlginç ama. Ben öyle anlıyorum. İnşallah öyledir. Yani çok farklı bir tema var. Çok farklı bir alan var işin içerisinde. Bunu söyleme. Ben daha önceki yayınlarda belki söylemişimdir. Halk TV yayınlarını ve tam zıttı yayınları niye sevmiyorum? Tamamen propaganda üzerine ve gerilla mantığı.
1: Öyle.
0: Şimdi karşı cenahta da var. İsimlerini söylemeyeyim şimdi kanalların. Kayyum atamayacaklar nasıl soruya. Bir bakıyorsun en kötü halimizde bir cennet falan. Selam olsun. Sizle görüşmek istiyorum. Bir kahvenizi içmek istiyorum. Buyurun başlarsınız. Dışarıda karşılaşıyoruz. Durduğumuz yaptığımız yer itibariyle de bunun övgüsünü vatandaşımızdan hamdolsun alıyoruz. Ama şimdi bakıyorsun çıkıyor yorumcu olarak arkadaşlar. Elinde bir sopa. Dün sana da söyledim mi? Elinde bir sopa kanallarda. Şimdi karşılaşıyorlar var işin içerisinde. Her şeyi biliyorlar ya. Ama anlatırken hep aynı taraftan anlatıyorlar. Yani mesela ya burada eksiğimiz, gediğimiz var mı, yanlışımız var mı diye bakmıyorlar. Yani öyle bir dünya yok. Padişahım çok yaşa, verilen sufleler belli, böyle devam
1: Çok
0: edeyim.
1: doğal değil mi?
0: Dönüyorum, dönüyorum, çok özür dilerim, hemen devam edelim. Zıt tarafta da, Halk TV tarafında da durum öyle. Yani her şey berbat, her şey rezalet, her şey sıkıntı, doğru, her şey çok kötü.
1: Tabii canım. Birine bakarsan öldük bitti, öbürüne bakarsan
0: Cennet
1: cennet
0: de işte.
1: cennet.
0: İyi de bunun bir arası olmaz mı? Ve bunu
1: Arası
0: takip
1: biziz.
0: eden, ya bunu takip eden vatandaş için de söylüyorum bunu ya. Yani oturuyorsun sabahtan bir akşama kadar aynı yargıyla döndürüyorsun. Da yeter da. Yani bu memleketin gerçek gündeminden haberiniz var mı? Sizin dışarıdan haberiniz var mı? Diyesin geliyor. Ve şu an itibariyle devletleştirdiğimiz medyayla hepsi TRT oldu.
1: Şimdi bu tarz bir eğer ortada bir suç varsa, devletleştirmek gerekiyorsa, kayyum atanması gerekiyorsa bunlar öncelikli olarak tamam, kabul. Ama fazla değil. Bir iki ayın içerisinde çok hızlı bir şekilde de o kayyumdan da kurtulup sen el mi koydun? Tekrar satacaksın.
0: Aynen. Yeni sahibi.
1: İhaleye açacaksın. İhaleye verirken de o sağlam bir GBT'sini, o bunlar casusluk hizmeti mi yapıyor? Yurt dışı bağlantılı mı?
0: Rütbe
1: Nedir, ne
0: mevzuata
1: değildir?
0: girmek için bizim radyomuzda da var aynısı. Güvenlik soruşturmasından geçmek zorundasın. Güvenlik soruşturması görünecek.
1: Yani işte birilerine hizmet etmek için mi oluyor? Devletimde, yani TRT hariç, TRT her zaman
0: Evet.
1: için devletim. Tüm dünyada devletin kanalları vardır.
0: Olsun da.
1: O olacak, olmalı da. O başka bir şey. Ama onun haricinde kamu, işte özel sektörün olanları da ortada bir suç varsa, evet el koydun ama çok hızlı bir şekilde de elden çıkarız. Senin yayın organın haline
0: Evet.
1: gelmemeli. Ama diğer taraftan belirli ideolojik görüşlere sahip
0: Bu
1: kanallar,
0: arada 17 gözaltı, bunların 11'ini gözaltına alındığına göz 10-17 kararını 11'ini gözaltına almışlar. Kanal yöneticilerinden Harika Akkaya'nın da olduğu iddiası aktarmış. Yani TV muhabiri aktarmış. Evet, buyurun devam
1: yani
0: edelim.
1: bir takım ideolojik olarak kanal açan, yapan olacak mı? Olacak. Bu da hayatın doğal akışına da uygun ya Mustafa. Yani tüm dünyada var. Bir taraftan hükümeti destekleyen, bir şekilde ideolojik olarak, bak işin içerisine para pul mevzusunu da katmıyorum. İdeolojik olarak adam zengin, hükümeti seviyor, onu destekliyor. Medya sektöründe de var, yayınlarını ona göre yapıyor. Ya da bunun tam zıttı, tersini yapıyor. İşin içinde bir de şimdi Kayseri'de gözünün önüne al, yerel medyasına kadar, bırak ulusalları, yerelle kadar belediye bülteniciliği yapan bir takım medya organları yok mu?
0: Var canım.
1: Neden? Çünkü oradan nemalanıyor, oradan para alıyor, oradan geçimini sağlıyor. Bak aslında onu desteklemek değil amaç. Oradan para alıp ticari hayatını, bu bir aynı zamanda ticari hayat. Ticari hayatına devam etmesi için onlara muhtaç. Muhtaç olduğu için de parayı oradan alıyor. Şimdi karşısında hem parayı oradan alıp hem de ona sallayamaz. Yaptığı yanlışları ortaya koyamaz. Mecbur bültencilik yapıyor bu
0: Evet.
1: sefer. Bu da hayatı doğalsın. Ha buradaki ayrımı kim yapacak? Buradaki ayrımı vatandaş yapacak. İzlerken birilerine reyting verecek, birilerine reytingi de düşürecek. Vatandaş da sadece yani hükümet karşıtı olup da muhalif kanalları izlemek isteyen haberden başka kanal izleyen de var. Bunlar da hayatın hızlı şekilde yaptığını yap. Ondan sonra da olması gereken bu diye düşünüyorum. El kontrolünde devam etmemeli.
0: Diye düşünüyoruz bence de.
1: Yani
0: Halil, bu başlı başına bir konu ama ülkede muhalefet kanunu özgür basına, tarafsız basına, merkezde bir medyaya hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var. Yani mesela bunun da hükümet taraftarları ya da birileri tarafından kabul edilebilmesi gerekiyor. Şimdi sen eleştireceksin, eleştiri birilerinin cebine aldık kabul ettik diyecek, hiç vereceksin, aldık kabul ettik diyecek, buna göre bakış açısını değiştirecek ve yola devam edecek. Ama eleştiriye tahammülü olmayan bir ülkede biz bu işi yapmakta zorluk çekiyoruz. Şimdi dün haberini geçtik arkadaşlar, geçti. Şu an sitede göremedim, yani var bir yerlerde ama ben şu an itibariyle göremedim. Şimdi dönelim iki tane isim. Soruşturma kapsamında özellikle fon soruşturmasının öncesinde Tera Borsa'ya arz olurken yapmayın bunu diyor. Yapmayın diyor. SPK'da görevli bu isimler ve bunlardan bir tanesi de Yaygan'ın. Onun üzerine görevden alınıyorlar. Şimdi düşünsene, adam kendi içerisinde bile kıyım yapıyor. Bize ne yapacak? Şimdi haberi okuyayım size. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Tera soruşturması devam ederken Tera Yatırım'ın 2022 yılında halka arzına karşı gelmesinin ardından SPK kurulu üyeliği görevinden alınan Kayserili isim Ali Akay yeniden gündeme geldi. Kayserili isim karşı çıkmıştı Tera soruşturmasında. Soruşturma devam ederken farklı bir detay daha gün yüzüne çıktı. 2022 yılında Tera Yatırım Borsa İstanbul'da halka arz başvurusunda bulunmuş Sermaye Piyasası Kuruluş Başkan Vekili Müttalip Ünal, kurulu üyesi Ali Akay, Tera Yatırım'ın halka arzına karşı çıkmış ve olumsuz görüş bildirmişti, iddiaları gündeme gelmişti. İddialara göre İki kurul üyesinin Tera'nın halka arzı uygun olmadığı ve söz konusu karara imza atmadığı ortaya çıktı. Daha sonrasında her ikisi de 30 Ekim 2022 tarihli resmi gazete kararıyla görevden alındı. Kayseri doğumlu Yahyalı Ali Akay soruşturma kapsamında yeniden konuşulan isimler arasında yer aldı. Tera'nın halka arz kararına karşı çıkması ve hemen ardından görevden alınması akıllardaki soru işaretini büyüttü.
1: demek ki buradan benim anladığım yorum ne? 4 yıl önce.
0: Evet.
1: Zaten bu son şirketlerin çoğu 2020, 21'de ve 22'de
0: Doğru.
1: kuruldu.
0: Doğru.
1: O şirketler, o pusulaymış, teraymış, çartmış, curtmuş. Ve bunlar işte içi boş şirketleri alıp sonra yukarı yönlü hareket ve sonra geldiğimiz nokta. O zaman benim aklıma şu geliyor ya da yorumum şu. daha SPK'ya arz olmadan önce bunlar hangi amaçla kurulduğu zaten belliydi. İçeriden SPK üyelerinde de danışıklı bir iş var. Birlikte hareket ediliyor. Tabii orada bir oylama yapılıyor. Mutlaka görüş bildirimi oluyor. Bu da mevzuyu çaktı. Ali Akay. Anladığım yorum, çıkardığım yorum bu. Karaçi çıktı. Vay sen demek ki tekerimize çomak sokacaksın deyip
0: Dedik, kelleyi aldık.
1: ortadan kaldırdılar.
0: O zaman oradan
1: Bugünlere kadar
0: başlayalım.
1: geldik.
0: O zaman oradan
1: Tabii
0: başlayalım.
1: oradan
0: Doğru
1: başlayacak.
0: mu? Yani bu insanlar, bu halka arz olunamaz, burada sıkıntı var derken sen bu insanların kellesini
1: İçi
0: alacaksın.
1: boş şirketler borsaya nasıl arz olur? Daha işin başlangıcında nasıl arz olur?
0: Şimdi basınla alakalı söyleyeceğim konu da bunun benzeri. Birileri doğru söylüyor ama doğru söylediğinin karşılığını 2-3 yıl sonra alıyoruz. Ama o 2-3 yıl içerisinde onları
1: Olan oluyor.
0: rende makinesinden geçiriyoruz. Şimdi bak, bunu faiz sebep enflasyon sonuçta yaşadık. FETÖ döneminde yaşadık. FETÖ'nün öncesinde yaşadık. Şimdi siz 2016'da FETÖ'ye FETÖ demeden önce bu ülkede FETÖ'ye FETÖ diyen var mıydı? Bunlar normal değil, bunlar CIA'nin taşeronu diyenler yok muydu Ali'cim?
1: Tabii ki
0: Vardı.
1: vardı.
0: Peki onlara ne oldu? Gündem dışı bırakıldı, üstlerine baskı yapıldı, ezildi, kamuda bir yere gelemedi, ihale alamadı, hiçbir şey yapamadı. İyi hatırlayın. Bu memlekette Zaman Gazetesi'ne abone olmadığı için ihale alamayan, belediyen iş alamayan, kapıdan giremeyen insanlar vardı. O insanlar o gün FETÖ'yü FETÖ olarak görüyordu. Senin bugün gördüğün yerde görüyordu. Bunlar normal değil diyordu. Ama sen iyi görüyordun. Demek ki birileri senden önce görüyormuş bu hadiseyi. Yedik mi onları Halil'cim? Çatır çatır yedik.
1: Yedik.
0: Haklarını da yedik.
1: Yedik.
0: Şimdi o dönemden bu döneme bakıyorsun. O dönem bu adamlar tüy kötü kakaydı. O dönemde ezdik geçti. Adamlar bir daha adam alamadı. Şimdi dön aynı süreçte. Ülke kararı değiştiriyor ama insanların kararı bu kadar esnek değil. Birileri balyozu, doğru mu, Ergenekon'u savunurken, FETÖ bu operasyonları yaparken o adamlar, koca koca askerler, bu ülkenin genelkurmay başkanı dahil olmak üzere cezaevine atıldı. Onun sonrasında öyle değilmiş dedik, yeni bir operasyon sürecine girdik. Peki bu adamlar mı hatalı, bunlar mı hatalı? Şimdi döndük bu tarafa doğru. Halicim'i hatırla, biz bunları konuşmuştuk, faiz sebep enflasyon sonuçta. Bu işin içinden çıkamayız, bunun maliyetini uzun atarız demiştik. Kur korumalı mevduat hesaplarını tartışmıştık işin içerisinde. O gün bunları söyleyen, açıklayan insanlar devlet düşmanıydı. Bugün öyle olmadığını görüyoruz. Gözleri ışıl ışıl bakanımız geldiği süreci görüyoruz ama o gün konuşanlar vatan hainiydi. O gün ulusal medyada biz yereldeyiz, bakma biz tatlı susamuruyuz, yani konuşabiliyoruz iyi kötü. Ama ulusalda bunu konuşanlar medya örgütü. Neler alındı? Doğru söyleyeni 9 köyden kovduk. Ve bunu sadece basın tarafında yapmadık. SPK üzerinde bakın. Kayseri'li hemşehrimize yapılan hadisede 2022 yılında aynı. Adam terla borsaya açılmamalı diyor. Sen misin bunu diyen? Gel bakalım buraya. O zaman sen doğru söyleyene ya da farklı seslere müdahil olursan, kelle alırsan, muhabbetler, asılsız iftiralar, basının da kendi içerisinde ayıklaması gereken suçlar. Bundan bahsetmiyorum. Sakın, haddim bu değil. Böyle diyorlarmış diyerek yapılan haberlerden bahsetmiyorum. Ama basın kendi verisini ortaya çok rahat koyabilmeli, kendi araştırmasını koyabilmeli, uzmanları konuşturabilmeli. Siz bir kamuoyu oluşturmak mı? Evet, oluşturabilmeli. Muhalefet kadar değerli ve Türkiye'nin geleceği kadar da değerli olduğu kanaatindeyim. Eğer biz bunlara izin vermezsek, içeride konuşana izin vermezsek, herkes size padişahım çok yaşa der ama trilyonluk bombayı da en sonunda kucağımızda bulmuş olur. Efendim sona doğru geliyoruz. İki başlığım var. Üç başlıkta aslında ama bunu konuşmaya vaktimiz olmadı. 15 yaş altına sosyal medya yasağını birazcık konuşalım diyordum. Halicim yarın hatırlat, bunu konuşalım. Bu bizim için de önemli bir konu. İki tane güncel başlık var. Kayseri'den ayrılan Suriyeli sayısı belli olmuş. Ekim 2026 tarihi itibariyle 58.542 tane Suriyeli Kayseri'de varmış. Bu kapsamda eğer bakacak olursak şu an itibariyle geçtiğimiz bir yıl içerisinde Kayseri'den 5.109 Suriyelinin kentten ayrıldığı görünüyor. Toplam kişi sayısının oranı %4.14'ten %3.86'ya gerilemiş. Ülke genelindeki kayıtlı Suriye sayısı 2025 yılında 2.347.000 iken 1 Ekim 2026 tarihinde 2.206.000'e düşmüş. Bir yılın içerisinde yaklaşık tüm Türkiye genelinde de 140 bin civarında Suriyeli ülkeyi terk etmiş ama çok da büyük bir dışa dönük değil, sistemlerini kurdukları için de sistemlerini burada devam ettiriyorlar görünüyor. Zararı var mı? Şu an itibariyle ortada bir Suriyeli krizimiz yok. Allah var. Doğru müdahaleler yapıldığını ve sürecin daha geçişken oluştuğu kanaatindeyim. Ama yine de şu an itibariyle Kayseri'de kayıtlı 58.542 tane Suriyelimiz
1: en son
0: varmış.
1: Hatırladığım 3 yıl kadar önce bir rakamda 110 bin civarıydı Kayseri'deki Suriyeli sayısı. Aklımda böyle bir rakam kalmış. Yanılıyor olabilirim. 3 yılın içinde yarı yarıya azalmış gibi gözüküyor.
0: Evet.
1: Programın sonuna geldik ama küçük bir anekdot vereyim. Geçen hafta biz ofisimizi taşırken taşımacı arkadaşlardan bir tanesi Suriyeliydi.
0: Evet.
1: İşte giden gitmeyen neden gitmiyor, neden hala burada olanlar bir cevap niteliğinde. Onunla konuşurken 14 yıldır Türkiye'deymiş. Maşallah Muhammed ismi de ismi gibi müsemma, çok da çalışkan bir arkadaştı. 14 yıldır Türkiye'de ve sağlam da Türkçe de biliyor, öğrenmiş artık. Ankara'da ikamet ediyor, çalışıyor. Ona sordum, ya dedim işte bizim Kayseri'de de vardı, gidenler oldu. Ankara nasıl? İşte buradan da gidenler oldu dedi. Dedim ki geri kalanlar neden gitmiyor? Bak artık orada artık her şey tamam, işte PKK bitti, PYD bitti, DAEŞ bitti, hükümet değişti, şudur budur, Türkiye'nin sağlam desteği var falan. Dedi ki abi dedi, Suriye'nin her tarafı yıkılmadı. Suriye'nin her yeri dedi yerle bir olmadı. Gidenler dedi,
0: evet,
1: evi barkı duran, bombalanmayan, kaçmak zorunda kalan ama akrabaları, annesi, babası, evi işte ya da varsa bir işi orada bırakıp gelenler 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl burada kalıp gidenler dedi bunlar dedi.
0: Evet.
1: Ben gidemem dedi. Ne oldu dedim, neden gidemiyorsun dedim. Dedi ki benim ne evim kaldı, ne barkım kaldı, ne annem kaldı, ne babam kaldı. Kaç tane akrabam öldü haberim bile yok.
0: Evet.
1: Benim hiçbir şeyim yok dedi. O Halep'in bir kırsal bir bölgesinden bahsetti. İsim de söyledi ama unuttum. Hiçbir yer kalmadı. O kadar çok bombalandı ki ben gitsem açım orada dedi. Ne yapacağım dedi. İş yok, güç yok, akraba yok, hiçbir şeyim yok. Burada dedi öyle ya da böyle çalışıyorum, ekmeğimi kazanıyorum. Peki dedim gitmeyi düşünür müsün dedim. Kısa vadede değil ama dedi. Tekrar orada bir yap.
0: Aynen öyle. Dün Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in babaannesi vefat etti. Dün cenaze töreni gerçekleştirdi. Allah gani gani rahmet eylesin.
1: Amin. Allah rahmet.
0: Bağır açılışında konuşmuştuk. Yaşlı, beni görmek istiyor. Bir gidip gelmem lazım dedi. Bir günlüğüne gitti. Babaanneyi görüp gelmişti. Ben babaanneme çok düşkünüm diyordu. Öyle de olmuş ne yazık ki. Allah gani gani rahmet eylesin. 94 yaşındaydı var Gökmen Çiçek'in babaannesi. Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabır versin diyoruz. Gökmen Bey'i sevdiğimiz için onun kıymetli babaanneleri de bizim için değerliydi. Allah rahmet eylesin. Rabbim acılarını azaltsın. Geri kalanlara sağlıklı, hayırlı ömürler versin diyelim. Efendim biz müsaade istiyoruz, artık yayınımızın sonuna geldik. Bu arada arada bir sesimiz azıp azalmış gelmiş. Arkadaşlar söyledi ama biz birazcık geç gördük. Yeni düzenlemeyle birlikte 15-18 yaş grubunda bağımlılık oluşturan bazı sosyal medya özellikleri kullanılmayacak. Düzenlemeyi nasıl değerlendiriyorsunuz diye sokağa sormuşuz efendim. Laf Sokak'tayla sizi baş başa bırakıyoruz. Yarın yine aynı saatlerde Allah'tan bir mani çıkması, yeni konular ve güzel haberlerle görüşmek dileğiyle efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Yok zaten. Sahte bir dünya.
3: Çocuklara bakacak olursak sosyal medyadan çok kötü şekilde etkileşim yani aldıklarını düşünüyorum.
4: Kısıtlanmalı. Çünkü küçük çocuğum var. Girmesini istemiyorum öyle.
5: Çocuklarda en azından uygunsuz sosyal medya bağımlılığının önüne geçeceğini düşünüyorum.
6: Spor salonları veyahut da böyle kültürel faaliyetlerinin olduğu alanlara çekebilmek lazım.
4: TikTok gibi falan, yani bunların Türkiye'de yasaklanması gerekiyor bence.
7: Yeni düzenleme ile birlikte 15-18 yaş grubundaki çocuklar bağımlılık oluşturan bazı sosyal medya özelliklerini kullanamayacak. Siz bu düzenlemeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
8: Çok iyi buluyorum. Kesinlikle olması gereken bir şeydi. Bunca çocuk, okul saldırıları, baksanıza ne durumdayız ya. Günah değil mi yani, el alemin çocukları ölüyor. Bence çok iyi bir düzenleme. Tebrik ediyorum yani, bu baştan olması gerekiyordu. Sosyal medyanın hiçbir faydası yok zaten. El alem ne yapmış? Sahte bir dünya. Sahte dünyada sahte insanlar geziniyor yani. Başka bir şey değil. Ha senin yok mu de, benim de var. Tüm aile grubumu sildim. Şöyle haberlere bakıyorum azıcık. O kadar yani. Sosyal medyayı bilinçli kullanmak lazım. Yani onun için yani bence gerekli bir şey değil. Keşke tümden yasaklasalar. Hele şu TikTok denen lağım çukuru gençlerimizi o kadar kötü bir ana düşürüyor ki. Yani inanamıyorum ya, gençleri bırakın, insanlar, yaşlılar bu tuzağa nasıl düşüyorlar? Yani kesinlikle TikTok'un ülkemizden yasaklanmasını istiyorum.
5: Gayet de yerinde olmuş. Yani bunlar çocukların bu gibi platformlara erişimleri anne babalarının nezaretinde olursa, yani bir şekilde kısıtlamaya gidilirse, istedikleri her şeye istedikleri an ulaşamazlarsa daha iyi olur. Çocuklar da en azından uygunsuz sosyal medya bağımlılığının önüne geçeceğini düşünüyorum. Aileler çocuklarının mutlaka takip etmeleri lazım. Yani görüyoruz işte öğrencilerin taşkınlıklarını görüyoruz, saldırılarını görüyoruz. Bunların hepsine bu internet düzeyindeki sosyal platformların, oyunların bunların sebep olduğunu düşünüyorum ben. Tamamen önünü kesmese bile en azından belirli bir müddetini kısıtlayacaktır.
9: Ortam çok bozuk. Yani düzgün şeyleri öğrenseler neyse diyeceğim ama millet hep kötü şeylere yönlendiriyor, biliyor musun? Onun için bence güzel bir şey yani.
10: Türkiye'nin gidişatı belli, olanlar belli, hadiseler belli. Olumlu bir karar inşallah yararlı olur diye düşünüyorum. Vallahi zaman gösterir. Olan hadiselere göre de tedbir alınıyor. Devletin tedbir alıyor işte ondan sonra. İnşallah yararlı olur diye de düşünüyorum. Yani hiçbir şey durduğu yere alınmıyor mutlaka. Yaşanan olaylar yüzünden tedbir olarak deneniyor ya da olumlu olur diye düşünülüyor ve katılıyorum ben.
4: Vallahi çok iyi olur bence, kısıtlanmalı. Çünkü küçük çocuğum var, girmesini istemiyorum öyle her yere. Hiç sanmıyorum ama yaşlarını büyük gösterirler gene girerler yani. Ya da bizlerden girer gene girerler.
6: Sosyal medyada onun yerine geçebilecek alternatifler üretmemiz lazım. Yani yanlışların yerine doğrularını sunarak onlara yönlendirmek daha doğru olur diye düşünüyorum. İnsanların parkta aileleriyle, çevresindeki arkadaşlarla, akran gruplarla yapabilecekleri etkinliklerin sayısını artırmak, spor salonları veyahut da böyle kültürel faaliyetlerinin olduğu alanlara çekebilmek lazım. Bir yüzme havuzu, kapalı spor salonları var ama ne kadar herkes yararlanabiliyor bu tartışılır.
3: Bence olması gerekiyor. Yani çünkü şöyle günümüzdeki insanlara, yani çocuklara bakacak olursak sosyal medyadan çok kötü şekilde etkileşim yani aldıklarını düşünüyorum. Okul saldırıları olsun, başka şeyler olsun, kötü etkiliyorlar. Bence en doğrusu böyle. Ailelerin yapması gereken şey çocuğunu takip etmesi. Zaten bir ailenin en önemli kurallarından birisi bir aile olmanın kuralı odur. Çocuğunu takip edeceksin ki çocuk dışarıdaki bir çocuğu zararsız, yani bir çocuğa başka bir kişiye zarar vermemesi için ailenin bir şey olması lazım, kurallar olması lazım bence, bana göre.
4: Ya bence iyi bir şey. Kullanmamaları gerekiyor. 15 yaşta olabilir bence, 18 yaş değil daha altta olabilir yani. Bence 18 yaş üstünde de bazı uygulamaların da Türkiye'de kaldırılması gerekiyor. TikTok gibi falan, yani bunların Türkiye'de yasaklanması gerekiyor bence.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek olan Asya İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi 7. toplantısına katılacak. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na şüpheli ve yüklü miktarda para transferinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11'i gözaltına alındı. Mahiroğlu'nun sahibi olduğu şirketlere TMSF görevlendirildi. Kripto para dolandırıcılığı suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı. RTÜK tarafından kurumun ve üst kurul başkanı Mehmet Daniş'in adı kullanılarak yayın kuruluşlarından para talep edildiği belirtilerek dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulunuldu. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında seyreden ticari gemide yaralanan bir kişi sahil güvenlik komutanlığı ekiplerince tahliye edildi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığı sürecinde tarihinde aldığı güç, devlet tecrübesi ve gelecek vizyonuyla Türk dünyasının birlik, dayanışma ve yükseliş hedeflerine katkı sunmaya devam edecektir, dedi. Fabrika Kızı ve Eylül'de Gel şarkılarıyla hafızalara kazınan Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay Nazikioğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spor bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde öne geçtiği maçta Barcelona'ya 4-1 kaybetti. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Futbol Takımı 3-3 berabere biten ilk maçın rövanşında Slovenya'ya 2-0 mağlup olarak 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemelerine veda etti. Milli sporcular Arnavutluk'ta düzenlenen gençler ve 23 yaş altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde 4 altın 6 madalya elde etti. Basketbol Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 99-80 yendi. Basketbol BKT Avrupa Kupası D grubunun 3. haftasında temsilcimiz Bahçeşehir Koleji sahasında İspanya ekibi Kisus Mansera'yı 100-88 mağlup etti. Spor bültenini dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
4: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.

Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Alpay Nazikoğlu'nun hayatına konuk olacağız. 1935 yılında Ankara'da dünyaya gelen Alpay, müzik kariyerinden önce futbolla ilgilendi. Ankara Demirspor ve Gençler Birliği formalarını giydi, genç milli takıma kadar yükseldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu ancak ilerleyen yıllarda müziğe yöneldi. 1960'lı yıllarda profesyonel müzik çalışmalarına başlayan Alpay, Türkiye'de Batı müziği etkisinin giderek arttığı bir dönemde kendine yer edindi. Yabancı şarkıları farklı dillerde seslendirdi, Türkçe sözlü popüler müziğin geliştiği yıllarda kendi yorumunu oluşturdu.

böyle mi başlamıştık seninle? Böyle mi bitecekti? Her şeyini verdiğim o sevgilim beni bırakıp gidecekti. Çıkıverecekmiş gibisin çerçeveden, usul usul.

Alpay'ın müzik kariyerinin ilk yılları, Türkiye'de 45'lik plakların büyük önem taşıdığı bir döneme denk geldi. Radyolar, plakçılar ve müzikli eğlence mekanları, yeni şarkıların dinleyiciye ulaşmasında önemli bir rol oynuyordu. Alpay, 1964 yılında kendi orkestrasını kurdu. Repertuarında yalnızca Türkçe eserler bulunmuyordu, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca şarkılar da seslendiriyordu. Bu yaklaşım dönemin uluslararası popüler müzik anlayışıyla yakından ilişkiliydi. O yıllarda birçok Türk sanatçı, yabancı melodileri Türkçe sözlerle yorumlayarak geniş kitlelere ulaşıyordu. Alpay da farklı müzik kültürlerinden beslenerek kendi sanat çizgisini geliştirdi. Sonraki yıllarda romantik şarkılarıyla tanınsa da kariyerinin başlangıcı bu çok yönlü müzik anlayışının izlerini taşıyor.

Alpay'ın müzikal kimliğini anlamak için repertuarındaki çeşitliliğe bakmak gerekiyor. Sanatçı, Batı müziğinin etkisindeki pop şarkılarının yanı sıra geleneksel Türk müziğiyle ve halk kültürüyle ilişki kuran eserlere de yer verdi. 60'lı yıllarda Türkiye'de popüler müzik yeni bir biçim kazanıyordu. Elektronik çalgılar, modern orkestrasyonlar ve yabancı müzik türlerinden gelen etkiler geleneksel ezgilerle bir araya geliyordu. Bu ortam, farklı tarzları deneyen yorumcular için yeni imkanlar oluşturdu. Alpay'ın kariyerinde de bu çeşitliliğin izleri görüldü. Onu yalnızca aşk şarkılarıyla değerlendirmek, uzun müzik yolculuğunun diğer yönlerini gözden kaçırmak olurdu.

1970'li yıllar, Türk pop müziğinin farklı müzik türleriyle etkileşiminin sürdüğü bir dönemdi. Pop, rock ve geleneksel müzik unsurları farklı sanatçıların çalışmalarında bir araya geliyordu. Alpay da bu yıllarda tek bir müzik kalıbına bağlı kalmadı. 1973 yılında yayımlanan 7 Dilde Alpay albümü, farklı dillerdeki eserlerle kurduğu ilişkiyi ortaya koyuyordu. Yabancı şarkıları yorumlaması, onun kariyerinin ilk yıllarından itibaren taşıdığı özelliklerden biriydi. Sanatçının uzun kariyerinde romantik eserler önemli bir yer tuttu. Bununla birlikte farklı düzenlemelere ve müzikal arayışlara açık olması onu kendi döneminin çeşitli müzik akımlarıyla ilişkilendirdi.

Kızı geçer kapı. Alpay'ın en bilinen şarkılarından Fabrika Kızı, Türk pop müziğinde toplumsal konuların da işlenebildiğini gösteren eserlerden biri oldu. Sözleri ve müziği Bora Ayanoğlu'na ait olan şarkı, fabrikada çalışan genç bir kadının hayatını anlatıyordu. Böylece yalnızca romantik ilişkileri konu alan şarkılardan ayrılan bir anlatım ortaya koydu. Alpay'ın yorumuyla geniş kitlelere ulaşan eser, sanatçının adıyla özdeşleşen parçalar arasında yerini aldı. Şarkının kalıcılığı, gündelik yaşamdan alınan bir hikayenin müzik aracılığıyla geniş bir dinleyici kitlesine aktarılmasının da örneklerinden biriydi.

Alpay'ın adı geçtiğinde akla gelen ilk eserlerden biri de Eylül'de Gel'dir. Yıllar içinde sanatçının en çok hatırlanan yorumlarından biri haline gelen şarkı, onun romantik repertuarının önemli parçaları arasında yer aldı. 1990 yılında Gitme, 91'de Senin İçin ve 93'te Anılarla Alpay albümlerini yayınladı. Bu dönem sanatçının yalnızca geçmişteki başarılarıyla anılmadığını, yeni kayıtlarla dinleyicilerin karşısına çıkmaya devam ettiğini gösteriyor. Eylül'de Gel'in farklı kuşaklar tarafından dinlenmesi, Alpay'ın müzik mirasının sürekliliğini ortaya koydu. Bazı eserler yayımlandıkları dönemin ötesine geçerek, yıllar sonra da dinleyicilerle bağ kurmaya devam ediyor. Bu şarkı da sanatçının repertuarında böyle bir yer edindi.

konuşmadan yürüyelim, gireyim koluna. Görenler dönmüş, hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçli.

Alpay'ın kariyeri 90'lı yıllarla sınırlı kalmadı. 2000 yılında Yüreğini Al, 2001'de Tango Latin, 2004'te Sessiz Kalma ve 2012'de Aşka Dair albümleri yayınlandı. Bu çalışmalar sanatçının müziğe uzun yıllar boyunca devam ettiğini gösteriyordu. Özellikle Tango Latin albümünün adı farklı müzik geleneklerine duyduğu ilgiyi ortaya koyuyordu. Kariyerinin ilk dönemlerinde farklı dillerde eserler seslendiren Alpay, sonraki yıllarda da değişik tarzları denemeyi devam ettirdi. Onun müzik yolculuğu, Türkiye'de plakların öne çıktığı 60'lı yıllardan, albüm kültürünün ve dijital dinleme alışkanlıklarının yaygınlaştığı döneme kadar uzandı. Bu uzun süreçte romantik yorumculuğu, repertuarının en belirgin özelliklerinden biri olarak kaldı.

Sanatçı kariyeri boyunca yalnızca aşk ve ayrılık temalarını işlemedi. 2013 yılında Gezi Parkı protestoları sırasında hayatını kaybeden Ethem Sarısülük için hazırladığı Ethem'in Sessiz Çığlığı, toplumsal olaylara duyarlılığını gösteren çalışmalarından biriydi. Bu eser, Alpay'ın müziği farklı konuları dile getirmek için de kullandığını ortaya koyuyordu. 60'lı yıllarda başlayan kariyeri boyunca çok sayıda plak ve albüm yayımladı, farklı müzik türlerinden beslendi ve çeşitli kuşaklara ulaştı. 1935 yılında Ankara'da doğan Alpay Nazikoğlu, 14 Ekim 2026 tarihinde hayatını kaybetti. Ardında farklı kuşakların dinlemeyi sürdürdüğü geniş bir müzik repertuarı bıraktı. Bugün onu yalnızca tanınmış şarkılarıyla değil, Türk popüler müziğine uzun yıllar boyunca yaptığı katkılarla da hatırlıyoruz. Alpay'ın hayatını ve müzik kariyerini şarkıları eşliğinde ele aldığımız programımızın bugün sonuna geldik. Bir başka programda yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın. Dökülen bu yaşlar, özlemler.

0: 38 saniyede bugün.
1: Melikgazi ilçesinde babasını öldüren şahıs hastaneye kaldırıldı. Tramvayın motosiklete çarptığı kazada bir kişi yaralandı. Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan gümrük kaçağı eşyalar ele geçirildi. Başkan Ali Çamlı, Kayserispor'un eski futbolcusu Onukaya, Kayseri'deki sokak köpeği ondan daha değerli dedi. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Perşembe günü Kayseri'nin doğu ve güney ilçeleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Millet Bahçesi'ne 900 araçlık yeni otopark yapıldı.
2: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
3: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen grup toplantısında konuştu. Fon soruşturması üzerinden yürütüldüğü belirtilen süreci eleştiren Arıkan şunları söyledi.
4: Bu ülkenin savcısı, hakimi yok mu? Eğer bu ülke bir hukuk devleti ise, ki iktidar sık sık kürsülerden bunu dillendiriyor, bu ülkenin bir hukuk devletinin olduğunu söylüyor. Madem öyleyse liste Cumhurbaşkanı önünde değil, yargının önünde olmalıdır. Zira Cumhurbaşkanlığı yargı makamı değil.
5: Değerli arkadaşlar, sorgulamamız gereken o kadar çok hadise, o kadar çok problem var ki. Bu paraların iade meselesi var. Hadi bir şekilde bu paralar iade edildi. Peki milletin kırılan adalet duygusunu hangi IBAN'a yatırabilirsiniz? Devlete duyulan güveni hangi dekontla geri getirebilirsiniz?
3: Kayseri Ticaret Odası ev sahipliğinde Kayseri ile Erbil arasındaki ticareti güçlendirmek için düzenlenen B2B görüşmelerinde 5 sektörde ön anlaşma, 2 bayilik kararı alındı. Tarım, inşaat, çelik kapı, PVC, kapı pencere ve hal kompleksi sektörlerinde ticaret ve tedarik ön anlaşmaları imzalandı. Anahtar Parti Develi İlçe Başkanlığı'na Medine Göbül atandı. Halk TV'ye ve kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu ile ilişkili şirketlere TMSF'nin kayyum olarak atanmasına ilişkin açıklama yapan CHP Kocasinan Meclis Üyesi Zeki Gümüş, özgür basın demokrasinin güvencesidir. Halkın haber alma hakkı, engellenemez gazetecilik susturulamaz dedi. Büyükşehir Belediyesi 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin çevresindeki ulaşım ve otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla 900 araç kapasiteli yeni otoparkı hizmete kazandırdı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile hayata geçirilen Naciye Ramazan Büyük Kılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Merkezi hizmet vermeye başladı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na şüpheli ve yüklü miktarda para transferinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11'i gözaltına alındı. Mahiroğlu'nun sahibi olduğu şirketlere TMSF görevlendirildi. Kripto para dolandırıcılığı suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı. RTÜK tarafından kurumun ve üst kurul başkanı Mehmet Daniş'in adı kullanılarak yayın kuruluşlarından para talep edildiği belirtilerek dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulunuldu. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında seyreden ticari gemide yaralanan bir kişi sahil güvenlik komutanlığı ekiplerince tahliye edildi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığı sürecinde tarihinde aldığı güç, devlet tecrübesi ve gelecek vizyonuyla Türk dünyasının birlik, dayanışma ve yükseliş hedeflerine katkı sunmaya devam edecektir, dedi. Fabrika Kızı ve Eylül'de Gel şarkılarıyla hafızalara kazınan Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay Nazikioğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen grup toplantısında konuştu. Fon soruşturması üzerinden yürütüldüğü belirtilen süreci eleştiren Arıkan şunları söyledi.
2: Bu ülkenin savcısı, hakimi yok mu? Eğer bu ülke bir hukuk devleti ise, ki iktidar sık sık kürsülerden bunu dillendiriyor, bu ülkenin bir hukuk devletinin olduğunu söylüyor. Madem öyleyse liste Cumhurbaşkanı önünde değil, yargının önünde olmalıdır. Zira Cumhurbaşkanlığı yargı makamı değil. Değerli arkadaşlar, sorgulamamız gereken o kadar çok hadise, o kadar çok problem var ki. Bu paraların iade meselesi var. Hadi bir şekilde bu paralar iade edildi. Peki, milletin kırılan adalet duygusunu hangi IBAN'a yatırabilirsiniz? Devlete duyulan güveni hangi dekontla geri getirebilirsiniz?
1: Kayseri Ticaret Odası ev sahipliğinde Kayseri ile Erbil arasındaki ticareti güçlendirmek için düzenlenen B2B görüşmelerinde 5 sektörde ön anlaşma, 2 bayilik kararı alındı. Tarım, inşaat, çelik kapı, PVC, kapı pencere ve hal kompleksi sektörlerinde ticaret ve tedarik ön anlaşmaları imzalandı. Anahtar Parti Develi İlçe Başkanlığı'na Medine Göbül atandı. Halk TV'ye ve kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu ile ilişkili şirketlere TMSF'nin kayyum olarak atanmasına ilişkin açıklama yapan CHP Kocasinan Meclis Üyesi Zeki Gümüş, özgür basın demokrasinin güvencesidir. Halkın haber alma hakkı, engellenemez gazetecilik susturulamaz, dedi. Büyükşehir Belediyesi 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin çevresindeki ulaşım ve otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla 900 araç kapasiteli yeni otoparkı hizmete kazandırdı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile hayata geçirilen Naciye Ramazan Büyük Kılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Merkezi hizmet vermeye başladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek olan Asya İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi 7. toplantısına katılacak. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na şüpheli ve yüklü miktarda para transferinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11'i gözaltına alındı. Mahiroğlu'nun sahibi olduğu şirketlere TMSF görevlendirildi. Kripto para dolandırıcılığı suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı. RTÜK tarafından kurumun ve üst kurul başkanı Mehmet Daniş'in adı kullanılarak yayın kuruluşlarından para talep edildiği belirtilerek dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulunuldu. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında seyreden ticari gemide yaralanan bir kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince tahliye edildi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığı sürecinde tarihinde aldığı güç, devlet tecrübesi ve gelecek vizyonuyla Türk dünyasının birlik, dayanışma ve yükseliş hedeflerine katkı sunmaya devam edecektir, dedi. Fabrika Kızı ve Eylül'de Gel şarkılarıyla hafızalara kazınan Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay Nazikioğlu 91 yaşında hayatını kaybetti. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
3: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
0: Yayın tekrarı.
4: Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Ahmet Avanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar başlıyor.

0: Efendim merhabalar, Radyo Radar'dayız. Geleceğe Mektuplar programı ile karşınızdayız. 5. yılında Radyo Radar'da yeni yayın döneminde de güzel dostlarla, konuklarımızla geleceğe mektup yazmaya, tabiri caizse böyle hayat tecrübelerimizden istifade umulur niyetiyle notlar bırakmaya, efendim sözler bırakmaya, davranış özellikleri bırakmaya niyet ve gayret edeceğiz. Geleceğe mektuplar, biz nasıl ki geçmişten aldığımız o güzel mektupları okuyarak hayatımızda güzellikleri, o iyi olan hasletleri devam ettirmeye çalışıyorsak, biz de bizden sonraki nesil için, geleceğimiz için böyle güzel notlar, sözler, sesler bırakmaya gayret ediyoruz. Bu programımızın ana niyeti de budur sevgili dostlar. Bu hafta da hem Kayseri Aile Platformu gönüllümüz, sosyolog ve aile danışmanı Asiye Kapıcıoğlu hocam bizle beraber olacak. Ve hocamla birlikte hayatımızın öznesi aslında gençleri konuşalım isteyeceğiz. Onunla alakalı bize ayrılan süre içerisinde dilimizin döndüğü kadar gençlerimizi konuşalım istiyoruz. Gelecek kaygıları üzerine hem hocamın uzmanlık alanı, ondan bilgiler alalım istiyoruz. Zaman içerisinde nasıl bir evrime dönüştü, neler yapmamız lazım? Belki onları böyle aramızda hasbihal ederken, bunu konuşurken sizlerin de istifadesine sunalım niyetimiz var. Kıymetli hocam hoş geldiniz, sefa geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah.
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum. Hocam gençler dedik. Siz de bir annesiniz. Anne olmanızın verdiği aslında geleceğe yazacağınız en büyük mektubu siz iki güzel evladı yetiştirerek yapıyorsunuz. Buradan da onlara selam ediyoruz.
1: İnşallah.
0: Bu hayat yolculuğunda efendime söyleyeyim en büyük destekçiniz olduğuna inandığım kıymetli eşinize de selam ediyoruz inşallah. Hocam vaktimizi de efektif kullanmak adına dilerseniz gençleri ve gençliği bugün KC'de yazdığımız gençlerin gelecek kaygısı üzerinden konuşalım isterim doğrusu. Son yıllarda şöyle geleceğe dair konuşurken, ben de etrafımda olan gençlerle konuşurken onların bir kaygısı olduğu, geleceğe umutsuz baktığı konusunda geri dönüşler alıyorum. Tabii bu konuyu açmadan kaygı nedir hocam? Hani o kaygıyı bir tarif etsek, üzerine devam etsek isterim. Buyurun hocam.
1: Kaygıya ilk önce şöyle yaklaşırsak daha anlam verici olur galiba. Bedenimiz buradadır ama zihnimiz bizim yarına doğru koşuyordur. Hiçbir zaman ikisini aynı anda aynı yerde tutamayız. Ama bu biraz daha açılacak bir konu olduğunda, bunu gerçekleşmeyen, daha olması muhtemel olan ama imkansızlıklar barındıran bir konu için endişe, belirsizlik, tedirginlik haline de yorabiliriz. Aslına bakarsanız kaygı iki yönlüdür Rahmet Hoca. Hı hı. İyi yönde de kullanılabilir, kötü yönde de kullanılabilir.
0: Evet, bu çok kıymetli aslında. Kontrol edilebilir bir kaygı öneriliyor
1: tabii,
0: değil mi hocam?
1: Tabii. O kontrol edilebilir bir kaygı dediğimiz sistem, gemiyi alır, koca okyanusu geçer ve çok güvenilir bir limanda kendisine yer bulur.
0: O kritik eşiğin bir altı burdun duymazlıktır, o tehlikeye
1: evet,
0: düşmemek
1: lazım. Aynen çok öyle. Doğru. Zaten gamlı baykuşların müsebbibi gamsız baykuşlardır diye de bir söz vardır. Onun için iyi yönde olduğu zaman kaygı insana tedbir, hatırlatma ve önlem alma duygusunu yaşatır. Bundan sonrası tevekküldür birazcık da.
0: Diğeri, unutulmaya yutmuş bir kavram.
1: Evet, evet hocam. Kesinlikle. Ama diğer yönden, kötü yönde baktığımız zaman altında sürekli şu olur: ya işler düşündüğüm gibi gitmezse? Ama iyi yönde olduğunda ben yapacağımı yaptım, ötesi Allah'ta. Geriye dönüp baktığımda evet, ben elimden geleni yaptım diyebilmektir belki de, değil mi?
0: Çok güzel.
1: Onun için yeni bir soru doğuyor bakarsanız bu konuya. Peki kaygıyı biz öğreniyor muyuz?
0: Nerede öğreniriz ya da kaygı nerede öğrenilir?
1: Uzmanlar şöyle cevap veriyorlar. İki tür cevap var. Biri biyolojik, bir de öğrenilebilir bir şey. Şimdi aileden öğreniyoruz. Düşeceksin diyoruz çocuğa. Oysa ki eskiler ne dermiş biliyor musun? Dikkat et, düşmeyesin.
0: Çok ince bir ayrıntı. Aslında bir cümlenin içerisinde evet, biz belki istemeden o kaygıyı yüklemiş oluyoruz.
1: Evet,
0: çok
1: kesinlikle.
0: Güzel.
1: Kesinlikle aileden, evet, dedik birinci kısımda. Yaşantılardan öğreniyoruz. Başarısız olduğumuz zaman sırtımıza vurulan kamburlardan öğreniyoruz yaşantı kısmında. Başarısız oldum. Bundan sonra hep başarısız olmayı hak ediyorum gibi düşünmeye başlıyoruz. Çünkü bizim o kaygıyı az önce dediğimiz gibi bir gemiye rüzgar olacak pozisyona sokamama durumumuz başlıyor burada. İyi yönlendirmek.
0: Orada da dış etkenler etkili değil mi hocam? Yani mesela başarısızlık hayatın olağan akışı içerisinde zaten olan bir şey. Yani başarısızlık var ama o başarısızlık karşısında benim en sevdiklerim, en güvendiklerimin bana verdiği tepki bendeki kaygı düzeyini farklı tabii boyuta çıkarabilir.
1: Zaten bundan sonrasında çevreden ve toplumdan olan maddemiz geliyor. Evet. Çevreden ve toplumda en büyük etkisi sosyal medya biliyor musunuz? Evet. Onların hayatı. Onların hayatı böyleyken neden ben buradayım? Bu hayat. Bir düşünmek gerekiyor. Bir de kaygıyı sanırım en fazla perçinleyen şey bu. Biz kaygıyı o kadar çok düşünüyoruz, o kadar çok düşünüyoruz, o kadar çok düşünüyoruz ki artık perçinleniyor. Kaygı bizim sabah uyandığımız andan akşam uyandığımız ana kadar bir tek yoldaşımız olmaya başlıyor. İnsanları göremiyoruz çünkü hep gelecekte yaşıyoruz.
0: Bir de keşke anın tadını da yaşayamamaz hale gelir. Yani o devamlı kaygılı bir hayat ister istemez öyle düşünüyorum. Yani her şeyden kaygı duymak. Başta çok güzel bir şey söyledim. O tevekkülü bilmemek ya da göz ardı etmek anın keyfini ya da o anı yaşamamının da önüne geçiyor diye düşünüyorum hocam.
1: Tabii bakacak olursanız zaten yoğun kaygı yaşayan insanlara şu andaya çekmeye çalıştığımızı fark ederiz. Şu anda tamam o gelirse olur, onu olunca düşünürüz.
0: Evet.
1: Acabası yoktur bu hayatın.
0: Evet.
1: Hani bir söz var ya bir saniyesinde bile hakim olamadığımız bir hayat.
0: Evet, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu Başkan'ın söylediği.
1: Aynen öyle.
0: Çok güzel.
1: Böyle düşünüyorum hocam.
0: Evet. Peki hocam mesela gençler de konuşurken henüz yaşamadıkları bir hayatın kaygısını yaşadıklarını görüyoruz. Yani tecrübe etmemişler vesaire ama kaygılılar gelecekle alakalı böyle umut dolu sözler yavaş yavaş tabii İstisna bir teknofest gençliği tabii var vesaire tabii. Bununla ilgilenenler var ama sık durmaya başlamak da belki biz yetişkinleri bu alanda dertte olan insanları tedirgin ediyor. Hı-hı. Bu konuda ne dersiniz hocam? Yani böyle gençler daha tecrübe etmediği bir hayata neden kaygı duyarlar?
1: Şimdi bunu 6 tane başlığın altında inceleyebilirsek daha elimizde elle tutulur donelerimiz olur. Mesela ilk maddeye ekonomik gelecek ve iş bulma endişesini koyabiliriz. Daha sonra bunların hepsini daha sonra açacağız hocam. Şimdi hızlı hızlı geçiyorum. Evet. Başarı baskısı ve başarısızlık korkusu olabilir. Sosyal karşılaştırma, yetişme, bir şeylere yetişme baskısı olabilir üzerlerinde. Belirsizlik ve karar verme yükü, aile beklentileri, kuşak arasındaki farklılıklar çok önemli burada. Anlam ve aidiyet anlayışı. Sanki burada birazcık en son maddede gençler artık Allah'la konuşmayı unutuyorlar gibi geliyor.
0: Evet. Ya çok evet doğru. Yani şöyle Allah'la konuşmak derken de belki çok açmak lazım. Bizi yoktan var eden,
1: evet.
0: Efendim bizi bizden daha iyi bilen şah damarından yakın olmak tabiri var tabii. Onu arayı iyi tutmak lazım.
1: Evet.
0: Çünkü olan ve olacak her şeyi yaratacak kişi zat o üstün efendim mesela Allah'ı bilmek, tanımak ve o duayla o irtibatı hı-hı bırakmamak.
1: Evet.
0: Belki onun bize yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de verdiği insan olma, insan kalabilme, eşrefi mahluk olarak kalabilme hasletlerini devam edecek o farzları, o emirleri de yerine tutabilme hassasiyetimiz olması lazım. Çok
1: kesin.
0: Doğru. Hocam işte mesela gençler karar vermekte zorlanıyor. Bir okula girmiş bir efendim sen bir yola girmiş aslında veya bu hani bu okulla alakalı üniversite gençliği söylüyorum ama diğer gençlerde de yani mesela okuma fırsatı bulmamış şu anda belki okul okuma imkanı olmayan gençler de var ama karar vermekte zorlanıyorlar. Eskiden de meslek seçimi vardı. Efendim söyleyeyim bu kaygılar o zaman da var mıydı şu anda arttı gibi mi söyleyelim nasıl değerlendirirsiniz?
1: Bunu şöyle açıklamak daha doğru olacağını düşünüyorum. Ünlü sosyolog Beck diyor ki risk ve belirsizlikler onun böyle bir yaklaşımı var. Bunu birazcık açacak olduğumuzda modern toplumda bireyler sürekli risk hesaplama ve kendi geleceklerini yönetme zorunluluğuyla karşı karşıya kalıyor diyor. Modern toplumun bize getirilerinden biri, belki götürüsüdür, budur. Bunu aslına bakarsanız çocuğa yeniden başlayabileceğini aşılamamız gerekiyor. Tamam, başarısız olmuş olabilirsin, olabilir. Ama yeniden başlayabilirsin. Bunu 3 tane metaforla anlamlandıralım mı? Bizim bir tane gerçek sorunumuz olsun, bir tane kaygının büyüttüğü senaryomuz olsun, bir tane de dengeleyici düşüncemiz olsun. Hı hı. Şimdi ilk maddemizin karşısına şunu koyalım. Gerçek sorun, bu çocuklar iş bulmakta zorlanabilirim diye düşünüyorlar.
0: Evet.
1: Şu anda en gerçek senaryolardan biri bu olabilir sanırım.
0: Ya da çok karşımıza çıkan, evet, senaryo. Yani en çok muhatap oldukları senaryo bu.
1: Evet.
0: Doğru.
1: Şimdi kaygının büyüttüğü senaryo gence şunu yükler: İş bulamazsam hayatım tamamen biter, mahvolurum, etkisiz olurum.
0: Bunu itibar görmem.
1: İtibar görmem.
0: Evet.
1: Bunu düşünür. Evet. Ama bizim buraya, bu gence aileler olarak, okullar olarak, toplum olarak, kişiler olarak vermemiz gereken asıl düşünce belki de şudur: İş bulmak, evet, zor olabilir.
0: Evet.
1: Farklı yollar deneyebilirsin.
0: Evet.
1: Kendine yatırım yapabilirsin. Değil mi? Hani bunlardan sonra da bulamıyorsan, burada yine sanırım tevekkül geliyor.
0: Tabii. Hocam, biraz işte bekliyorum. İnsan olma donanımını yüklemek, evet, lazım. Aslında biz okullarımıza genelde işte gerekli bilgileri, bilimsel, akademik bilgileri yükleyerek, matematik, fen,
1: evet, evet,
0: yükleyerek, onların test sorularını çözerek veya o imtihan sorularını çözerek bir kariyer sahibi, hı, olmasını planlıyoruz. Planlanıyor. Sistem onu öngörüyor ama burada belki ıskaladığımız şey, bununla beraber hem sosyal hayatının, hem en etkin ebeveynlerin, anne babanın veya yakın akrabaların ona insan kalabilme, insan olabilme özelliğini, o tip donanımlarını, işte yalan söylemeyen, helal haram hassasiyeti olan, işte yardım özelliği, yani insana ve mahlukata bakış açısıyla alakalı o girdiler herhalde aileden verilir, değil mi? Yani aile ve sosyal çevre veriyor bunu. Biz bugün belki bunların kaybolmasından da bahsetmek lazım. Bunu verecek insanların kendini çekmesi olarak görüyorum ben. Siz nasıl değerlendirirsiniz bilmiyorum.
1: Ben de aynen bu şekilde değerlendiriyorum hocam. Çünkü neden biliyor musunuz? Eğitim ve öğretim insanın hayatındaki iki başlı başına olan mücevherlerden biridir. Eğitim ailede başlar. Eğitmek. Mesela derler, diyoruz ya, değerler eğitimi. Az önce saydığınız her şey değerler eğitimi olarak, evet, geçiyor. Yalan söylememek, dürüst biri olmak, iyi bir insan olmak vesaire vesaire, topladığımız zaman bunlar bize değerler eğitimi, doğru, olarak geliyor. Bir öğretmen matematiğin arasında ona şunu soramaz: Ali 5 kere iyi insandır ama 3 kere kötülük yapmıştır diyemez. Onun öğretmesi gereken şey başka bir dünyadadır.
0: Doğru. Bir matematik hocası deyince, matematik hocası çok sevdiğim, buradan da selam ediyorum Mehmet hocamın, bir üniversite hazırlık kursunda hanım kardeşlerimize verdiği bir örnekte konu matematik ve matematik öğretiyor. Ama orada verdiği değer o kadar hoşuma gitti. Hocam dedim, matematiği alet mi ettin dedim. Şöyle gerçekleşiyor. Diyor ki hanım kızlara, kızlar, eğer diyor üniversitede iyi bir yer kazanmak istiyorsanız ona göre çalışın matematiğe. Hani böyle kendi vakiti ona göre ayırın. Ona göre çalışın, çünkü iyi bir yerde olmak için şu kadar net çözmeniz lazım. Diyor ki hanım kızlar, eğer 5 yıl sonra mezun olunca kariyerli bir iş bulmak istiyorsanız ona göre çalışın. Çünkü matematik gerçekten, efendime söyleyeyim, bu işte kariyer planında önemli bir yer tutuyor dedi. Devam ediyor. Diyor ki işte 30 yıl sonra uğraştığınız işi bitirdiğiniz zaman nerede yaşarsınız? İşte bir bağda mı yaşayacaksınız? Villada mı yaşayacaksınız? Apartmanda mı yaşayacaksınız? Yani nasıl bir hayat tasavvur ediyorsanız ona göre çalışın diyor. İşte emeklilik hayatında nasıl bir tasavvur ediyorsanız ona göre çalışın diyor. Sonra diyor ki hanım kızlar, 100 yıl sonra kendinizi nerede hayal ediyorsanız deyince, oradan biri diyor ki hocam 100 yıl sonra ölürüz diyor. Tamam işte diyor, 100 yıl sonra kendini nerede hayal ediyorsan ona göre çalış. Ben dedim ki matematik, hani aslında içerisinde o kadar güzel, evet, şeyler verdi ki, yani sadece matematik, evet, olmaktan çıkıp ben çok etkilenmiştim bu örnekten. Dedim bir matematik öğretmeninin hayata dair, yani o çalışmaya, evet, biraz önce sizin söylediğiniz başarısız olsa dahi bir nihayetin olduğunu ve oraya hazırlanmayla alakalı çok güzel bir örnek aklıma gelmişken söyleyeyim
1: dedim. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim hocam. Aslında ailenin bunu da yapması gereken şey aile liman olduğunu unutmamalı. Kesinlikle.
0: Son kalemiz tabii, diyoruz değil mi hocam?
1: Kesinlikle biz kaleyiz. Gencin geleceği onun yerine seçen makam olmak bir yere kadar geçerli. Ama geleceğini ararken de güvenle arkasındaki liman kale olmalı aile. Ne olursa olsun seni destekliyorum.
0: Evet, duygusal yanındayım.
1: Aynen, yanındayım demek ailelerin en verebileceği en güzel değer.
0: Sadece sözle değil belki davranışlarla da hocam, belki sözden çok davranışlarla yanında olduğunu hissettirmek.
1: Zaten kaygı ailede başlıyor hocam. Yani anne ya da baba çok kaygılıysa bağlanma çeşitlerinde kaygılı bağlanma diye bir çeşit vardır.
0: O da ilerleyen hayatında onun karar almasında sürekli kendi çocuklarına aktarmadı.
1: Evet, sürekli bir maskeyle gezmesine sebep oluyor aslına bakarsanız. İnsan ilişkilerinde bir maskesi oluyor, iş ilişkilerinde, eş ilişkilerinde. Çünkü hep bir kaygı var içerisinde. Ya kaybedersen, ya bırakıp giderse, ya başaramazsan bu kaygı ona bir şekilde dönüt sağlamıyor. Çünkü o artık onda patolojik bir sorun olmaya başlamış. Bir hastalık boyutunda, anksiyete boyutuna gelmeye başlamış.
0: Bunu çözmek için mesela sizin danışanlarınız oluyor. Bu gibi kaygı problemi yaşayan kişileri çözmek için neyi tavsiye ediyorsun en fazla hocam?
1: İlk önce aile döngüsünü alıyoruz biz.
0: Yani bu nereden geliyor? Nereden geliyor?
1: Yani ailede kronikleşmiş mi? Mesela üzerim bu çocuk çok kaygılı diye geliyor bize.
0: Evet.
1: Biz ailede döngüyü anlamaya çalışıyoruz. Annede mi çok kaygı var? Genelde anne çıkar. Babada mı kaygı var? Babada da eser miktarda bulunur. Her ikisi de mi kaygılı? İlk önce bunu çözüyoruz. Sonrasında ev ödevleri veriyoruz biz onlara. Bunu yapabilmek için annenin ev ödevleri olması gerekiyor. Babanın ev ödevleri olması gerekiyor. Bize getirilen gencin ev ödevleri olması gerekiyor. Aile danışmanlığındaki en önemli adım birlikte çalışabilmektir.
0: Doğru. Peki genç bir şekilde o kaygıların bir kısmını geçe geçe eğitimini alıyor. Hatta bir meslek sahibi de olabiliyor. Ama meslek sahibi olmasına rağmen hala kaygılar devam ediyor gelecekte. Bunu nasıl açıklarız hocam?
1: Gelecekte koşulların nasıl değişmeyeceğinden emin olamıyor çünkü hocam. Sürekli zemin kaygan, sürekli değişiyor her şey. Tamam, çok güzel bir örnek vereyim mi? Tam zamanımıza uygun bir örnek aslına bakarsanız. Ben mühendislik okuduğumu düşüneyim. Ama yapay zeka benim en büyük rakibim.
0: Aslında onu rakip olarak görmek kaygı sebebi. Halbuki benim en büyük destekçim de diyerek görebilir.
1: Yani şu an için evet belki destekçin. Evet. Ama biz bunu ileride ne gibi bize dönüt olacak bilmiyoruz. Yapay zekanın. Hiç kimse bilmiyor. Şu anda fütüristler bile bazı korku senaryoları veriyorlar.
0: İşte o senaryolar da kaygıya sebep oluyor.
1: Aynen.
0: Ama bunun... Komut vermeden çalışmayan bir sistemin, benim komutumla çalışan bir sistemin bunun kaygı haline getirmek biraz işte menfi düşüncelerle alakalı olabilir. O kaygıyı pompalamayı da ben doğru bulmuyorum.
1: Bilmiyorum katılır mısınız? Duygusu olmayan bir şeyden bahsediyoruz hocam.
0: Duygusu olmayan da bu bizim elimizde olan bir şey ya. Yani mesela şu şekilde söylüyorum. Bu yapay zeka adını dersek ben bunu... İşimde kullanabiliyorum şu anda kendi faaliyetlerimde kullanabiliyorum ve yaralanır. Bunu art niyetli kullanma ihtimali de var. Bu gene insani bir terim. Hani o kendi yetişmeyle alakalı. Sırf suçu buraya yükleme. Siz onu yapmadınız elbette ama sırf yapay zekayı kötülemek anlamında demiyorsunuz elbette.
1: Yok, bu şekilde söylemiyorum. Gelecekte ne olabilir? Şimdi biz bunu tecrübelerimizle kotarıyoruz hocam.
0: Evet.
1: Ben yönetiyorum. Benim komutum da yaşıyor. O şekilde bir düşünce tarzımız var. Çünkü biz tecrübeye sahibiz.
0: Evet.
1: Gençlerde bu tecrübe yok.
0: Tabii soru sormanın veya cevap almanın bir de konuşmaya başladıysa kendi kendine konuşuyor.
1: Artık şu anda benim gözlemlediğim gençler yapay zeka ile bambaşka durumlar içerisindeler. Yani onlara her dertini anlatıyorlar mesela.
0: Evet. Her şeyi sormaya başladı. Ha, düşünme yetimi tamamen onun insafına bırakma gafletine düşmemem lazım. Belki
1: işte,
0: o doğru.
1: Genç
0: doğru,
1: olarak bunun kesinlikle ayıklığını yaşamamız lazım.
0: Bu da doğru rol model veya doğru şeyle olabilir diye düşünüyorum. Yani bu konuda bu işi bilen kişilerle yol yürümek. Mesela dediğiniz gibi yani hayatındaki her şeyi oradan alacağın komuta göre sen ona teslim olmayacaksın. O sadece işinde sana yardımcı olan materyal halinde tutabilmek hassasiyetini kazanmak lazım.
1: Biz tecrübemizden kaynaklı olarak
0: belki, evet, doğru.
1: Ama onlar böyle bir, hani hep diyoruz ya,

0: alması lazım. Çünkü bugün çok güzel bir tabir kullandınız. Dijital yerliler. Onlar içine doğdu ve böyle konuşmuyor, anneyle babaya iletişime başladığı andan itibaren aslında bir rehbere ihtiyacı var. O rehberliği yapabilmek için de bizim bu okuryazarlığımızın olması lazım diye düşünüyorum.
1: Ben her zaman şu örneği veririm yeni annelere. Bu çocuklar dijital yerliler dediğim zaman anlaşılması için. Sizin anneniz sizi yetiştirirken şimdi hangi ek gıdayı vereyim diye hiçbir zaman internete bakmadım.
0: Doğru.
1: Ama siz şimdi 5. ayda ne vermem gerekiyor, 6. ayda ne vermem gerekiyor, şununla şunu karıştırırsam ne olur diye her şeyi ama her
0: Hem mikrofonu
1: şeye
0: biraz yaklaştırın
1: tamam canım. Her şeye ama her şeye internetten bakıyorsunuz. Bu çocuklar yerli olmasında kim yerli olsun
0: Genelde
1: diyorsunuz.
0: ilk çocukta yaşanıyor hocam o. İlk
1: Kesinlikle
0: çocuk
1: mi?
0: böyle proje çocuk oluyor. Böyle internetten bütün uzmanların söylediğinden bakıyor ki ne yaparsa yapsın ananın babanın dedenin ebenin huyu böyle geçmeye başlayınca ikinci çocuk siz de yaşadınız mı bilmiyorum. Utku
1: Yani
0: Vatan'la Kutlay aynı hassasiyetle mi davrandınız yoksa
1: ya hocam ilk çocukta şöyle olmuştu. Tüm samimiyetimle söylüyorum.
0: Evet.
1: Ben ne zaman mükemmel olmayı bıraktım, çocuğum büyümeye başladı.
0: Ya şey bunu sevgili dostlar bunu bir not alın yani bu kısım önemli.
1: Çünkü ilk çocuğumda her şey kitabına göre yapmaya çalışıyordum. Yolumda olması gerekiyordu, uyku saatinde olması gerekiyordu, uyanık olması gereken saat belliydi, oynaması gereken saat belliydi, her şey belliydi. Bakın kaygı aslında bende de vardı.
0: Evet.
1: Bu kaygı gençlerde yani bende de vardı. O
0: Evet
1: zamanlar
0: doğru.
1: gençtim
0: Doğru.
1: tabii.
0: Hala öylesiniz hocam.
1: Teşekkür ederim. Ama ikinci çocuğum doğduğunda, daha doğrusu Utku Vatan üzerinden devam edeyim. Utku Vatan belirli bir büyüklüğe mi geldi yoksa ben mi çocuğumla beraber büyüdüm? O soru tartışılır ama ben mükemmel olmayı bıraktım. Bir gün uyandığımda tamam ya dedim. Artık her şey olması gerektiği gibi değil. Olmaması gerektiği gibi de olması gerektiği bir zaman içerisindeyim. Çok karmaşık bir cümle
0: Evet,
1: kurduğumun farkındayım şu anda. Ama o günden itibaren Utku Vatan büyümeye başladı.
0: evet. Çok güzel.
1: Kutluhan doğduğunda o rahatlıktaydım. Tecrübeydi belki bunun adı.
0: Evet, evet,
1: Belki
0: evet.
1: evet bu da bir şekilde büyüyecekti. Evet aynı hassasiyetle yaklaştım mı?
0: Anne
1: Yaklaştım.
0: olma hassasiyeti değil
1: Ama
0: dediğiniz hani biraz önce
1: mükemmeliyetçilik,
0: evet.
1: evet mükemmeliyetçilik çukuruna düşmedim bu sefer.
0: İşte hocam genelde işte bu programlarımıza gelen kıymetli üstadlar da aynısını söyledi. Kusursuz anne yoktur, kusursuz baba yoktur, kusursuz evlat yoktur. Biz ama kusurlarımızla yüzleşebildiğimiz, onları onarabildiğimiz sürece insan kalabiliyoruz ve biraz önce tabir ettiğiniz çok kıymetli. O zaman büyümeye başlıyoruz. İşte ben 50'li yaşı biraz geçtim, 50-60 arasında
1: Ah görüyorum.
0: ortada bir yerdeyim. Ama öğrenmeye devam ediyorum.
1: Evet, oyunlar
0: Bugün
1: hiç bitmiyor.
0: torunumdan bir şey öğreniyorum. Çocuklarımdan hala öğrenmeye devam ediyorum ve öğretmeye de örnek olmaya da devam ediyorum. Belki yüzünüze karşı anne baba seni örnek alıyorum demiyor çocuklar ama bizim her adımımızı, her kaygımızı, her böyle duygumuzu çok derinden hissediyorlar ve onların hayatını olumlu ya da olumsuz bize göre etkilediğini düşünüyorum.
1: Tabii ki hocam. Yani kesinlikle öyle. Kesinlikle düşmelerine izin vermemiz
0: İşte
1: gerekiyor.
0: o yüzden
1: Kalkarken kalkmalarına müsaade etmemiz gerekiyor.
0: çok güzel. Şey diyor ya hocam, bu uçaklardaki o anons vardır. İşte tehlike anında önce maskeyi kendinize takın, daha sonra çocuğunuza takın. Bu belki hayatımızdaki birçok eğitim sisteminde de kendisini geliştirmeyen, işte kendi kaygılarını bugünkü başlığımız olduğu için çözmeyen kişinin en yakınına kaygıyla alakalı, bunun çözümüyle alakalı verebileceği çok bir şey yok sanki.
1: Tabii.
0: Önce kendimize o oksijen maskesini almamız
1: Evet,
0: lazım. Çok
1: aynen
0: doğru.
1: öyle.
0: Hocam toplumda sık sık duyduğumuz zaman da beylik sözü bir şey. Çalışan başarır. İşte çalışırsan çok iyi yerlere gelirsin. İstediğin her şeyi elde edersin. Söylemi vardır. Bu ne derece doğru?
1: Hocam emek çok önemli. Kesinlikle önemli. Yani
0: Evet.
1: emeksiz yemek
0: Evet.
1: hiç tatlı
0: Evet.
1: değil. Hiç tatlı değil.
0: Evet.
1: Ama emek sonunda da bir ürün ortaya çıkıyor ya hani.
0: Evet.
1: Bu ürünü koyabileceğim koşullar aynı değil benim.
0: Açın hocam biraz.
1: Açalım. Örneğin çalışma odası olan,
0: Evet.
1: sessiz bir ortamda çalışabilme imkanı olan, kitapları olan, bir çocukla aynı sınava kim sokuyoruz?

0: Biliyor musun? 8 tane kardeşiyle aynı odada çalışması öngörülen çocuğu sokuyoruz. Ve başarılı olduğu zaman o çocuğun zaten yapabilmesinin muhtemel olduğunu görüyoruz. Diğerine şaşırıyoruz. Burada biz aslında neye bakıyoruz biliyor musunuz? Bourdieu'nun toplumsal eşitsizliğine bakıyoruz. Başarı orada hemfikir duruyor. Diğerinin vay be bak görüyor musun nasıl başarmış dediği şeyi o başarmak zorundaydı diye görüyoruz.
1: Evet, ona biraz fazla anlam yüklüyoruz.
0: Evet,
1: Yani
0: aynen öyle.
1: şöyle diyebilir miyiz hocam? Mesela aileler çocuklarına varlıkları var, güçleri yetiyor. Bir oda verdiler. Efendim söyleyeyim, çalışma masası verdiler. Teknolojik imkanları sağladılar. Al işte sana dünyayı sundum. Bunun içerisinde istediğin bilgiye ulaşabilirsin dediler. Bu eşittir başarı değil.
0: Değil.
1: Bu eşittir başarı değil. Çünkü nitelikli ilgi istiyor. Efendim sen bir öz disiplin verebilmeyi, okumayı sevdirebilmek, o bilgiye ulaşmayı bilmek önemli. Yoksa dediğiniz gibi eğer bu cevher o 8-10 çocuklu bir ailenin çocuğunda var ise o ne yapıyor? Yapıyor, o başarıya ulaşıyor.
0: Evet, burada zaten fırsatı etkileyen faktörleri görmek zorunda oluyoruz. Mesela aileden gelen kaynaklar. Eğitimle ilgili bilgiye erişim az önce dediniz ya. O örnek çok güzeldi. Sonra sosyal çevre. Ne kadar önemli şeyler aslına
1: Çok.
0: bakarsanız. Yani toplumsal eşitsizliğin biraz daha eğitim yönünde aksaklıklar olduğu zamanlardan geçti bu ülke. Tamam, şu anda sular duruldu belki. Her şeye kolay ulaşılabiliyor ama bunu da unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle gençlerin başarısını değerlendirirken yalnızca sonuçlarına değil de o sonuca hangi koşullarda ulaşmaya başardıklarına bakmak gerekiyor. Belki başarı nedir diye sormak gerekiyor çocuklara.
1: Tabii
0: Yani
1: başarının tanımını güzel yapmak lazım.
0: burada çok önemli olan nokta biri.
1: Ben sınava giren çoğu kardeşimizde şöyle bir olumsuzluk gördüm. Başarısız olursam anneme mahcup olurum. Başarısız olursam babama mahcup olurum. Başarısız olursam bana emek veren öğretmenime mahcup olurum. Bu kaygı aslında sınav başarısını dahi etkiliyor.
0: Hocam aslında bakarsanız bu kaygı bu çocuklara yine anne babalardan
1: İşte öyle devamlı, yani
0: devamlı.
1: tüm verileri
0: Ve
1: onun
0: bundan 20
1: kariyeri
0: 30
1: üzerinde
0: yıl
1: yapmamak lazım.
0: sonrasında ben kendim için ne yaptım sorusu geliyor.
1: Evet. Sonra da imal ettiğimiz ürünün karşısına geçip şikayet etme acziyetini veya gafletini yaşayabiliyoruz.
0: Bu gafletin ekstra bir dönütü daha olacak bize. Onun da bir çocuğu olacak.
1: Tabii.
0: Ve bu
1: Ve ne kadar
0: nesiller
1: karşı
0: boyunca
1: gelirse gelsin
0: evet.
1: o genetik aktarım ya da işte o kültür aktarımı
0: Evet.
1: yaşatacak değil mi kendi evinde? Yani
0: Tabii
1: o,
0: tabii. Zaten bunu söylemek istemiştim. Çok
1: evet,
0: güzel
1: çok doğru.
0: ifade ettiniz siz de. Onun da bir çocuğu olacak. O da annesinin babasından gördüğü
1: Ne kadar
0: örtüyü devam ettirecek.
1: istemese, ne kadar şikayet
0: İstemese
1: edilse
0: de
1: aynısı
0: ta
1: oluyor.
0: ki bir uzmana başvurup da ya ben bir yanlış yaptığımı biliyorum. Farkındayım ama neresinde olduğunu fark edemiyorum dediği zaman o örüntüyü ona farkındalıkla sunulduğunda evet tamam şimdi düzelmem gerekiyor. Belki şuradan kurtarabilir. Belki de kurtaramaz. Eşi böyle iyi bir bakış açısına sahiptir. Evet burada hata yapıyorsun dediğinde o beyefendinin de eşref saatine denk geldiğinde tamam ya ben bu hatamı düzeltmek istiyorum demesiyle başlar bir kıvılcım.
1: Belki çok
0: Muhtemelen.
1: doğru. Hocam şeyde bahsetmeden geçmek istemem doğrusu. Biraz önce bahsettik ya, insanlar gerçekten en kıymetlisi için elinden geleni kendi bilgisi görgüsü dahilinde vermek istiyor çocuğuna. Efendim söyleyeyim, dedik ya, ona bir oda vermek, ona işte teknolojik imkanları vermek, cebine harçlığını hatta fazla fazla verim, aman kimseye mahcup olmasın, bir yokluğa yaşamasın diye gayret göstermek en doğal ebeveyn refleksidir ve yerindedir. Bununla alakalı şikayet yok. Bunu söylerken yanlış yapılıyor anlamına söylemiyorum, ama bununla beraber onun ihtiyacı olan anne olamamak, onun gerçekten yani fıtrat olarak da ihtiyacı olan baba olamamak, ona bir baba sevgisi, otoritesi, babanın rol modelini, annenin şefkatini, merhametini yükleyemediğimiz sürece, geçtiğimiz yayınlarda da sıkça vurguladık. Bugün de yeri gelmişken vurgulayalım. Hemen yanı başımızdaki odada çocuğumuzu farklılaştırabiliyorlar, başkalaştırabiliyorlar. Yakınlarda gördüğümüz ve bir daha yaşanmasın diye dua ettiğimiz bu okul olaylarındaki çocukların öyle madde bağımlısı veya çok böyle ihtiyaç duyulan kötü durumda olan çocuklar olmadığını, bilakis eğitimli anne babanın çocukları olduğunu ama hemen yan odada maruz kaldıkları şey neticesinde ve nitelikli ilgi görmedikleri için bir sapık, bir cani haline gelebiliyorlar. Siz uzman olarak bu konuda birkaç kelime etmenizi isterim doğrusu. Anneler, babalar dikkatli olsun. Nasıl dikkatli olsun hocam?
0: Öncesinde şunu söyleyelim mi? Anneler, babalar ben yaşayamadım, o yaşasından çıksın.
1: Evet. Yani, iyilik mi oluyor yoksa?
0: Yani iyilik mi oluyor, kötülük mü?
1: Ama bu refleks hocam, ben çok yadırgamıyorum. Yani ben yaşayamadım, o yaşasın demek aslında kötü bir şey değil.
0: Yok, ben kötü anlamda olanı söylüyorum. Evet. Yani şu şekilde. Örneğin ben düştüğümde kimse beni kaldırmazdı. Ben kendim kalkardım. Ama ben çocuğunun düşmesine hiç izin vermeyeceğim.
1: Anladım.
0: Hayır, o çocuk düşecek. Seninle aynı zaman koşullarına sahip bir çağda yaşamıyor. Sen düştüğün zaman 20 yıl, 30 yıl öncesiydi. Düşmenin pozisyonu farklıydı, kuralları farklıydı.
1: Düştüğünde gördüğün zarar biraz farklıydı.
0: Şu anda o çocuğun düşmesine izin vereceksin ki işte kaygı aslında birazcık da burada başlıyor. Çünkü biz çocuğumuz için her zaman düştüğünde bir el oluyoruz, bir sırt oluyoruz.
1: Bizim olmalıyız da.
0: Bizim olmadığımız noktalarda çocuk bizi aramaya başlıyor.
1: İşte kaygı onu vermek lazım hocam. Hani genelde söylenirken yani reel olarak geçsin diye de istiyorum. Yani şunu demek istemiyoruz. Ben ne dediğinizi çok iyi anlıyorum. Siz de daha önceki sohbetlerimizde okullarda da aynısını konuşuyoruz. Şu anlama gelmiyor. Çocuğunuz düşsün gözünüz önünde, özellikle de düşürün çünkü onu tatması lazım değil.
0: Yok yok, kesinlikle.
1: İşte
0: böyle.
1: Hani öyle anlaşılmasının önüne geçmek lazım. Evet. Çünkü yani şu anda belki radyodan, ekranlardan böyle bu sohbete, efendim senin bu programa tesadüf eden insanlar, ya ne diyor bunlar ya? Yani ben çocuğumu düşsün yanında olmayayım. Estağfurullah, yanında olacaksın. Ama ona düşmenin doğal bir şey olduğunu, hatta düştüğü zaman kalkabilecek cesareti olduğunu.
0: Tam olarak böyle.
1: Hocam işte o kısım çok önemli. Buradan belki bunu vurgulamak lazım. İşte bir kabahat işlediğinde, bir tabak kırdığında, bir bardağı kırdığında, kendi ihmali yüzünden veya kendi dikkatsizliği yüzünden, küçük yaşlarda bir şeye zarar verdiğinde bunun yanlış olduğunu bilmesi elzem değil mi hocam?
0: Tabii,
1: ama onu da onda travma haline getirilmeyecek bir hassasiyet olması lazım. Yani çok kıl bir durum, ince bir çizgi. Burada da büyüklere düşüyor görev diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle böyle. Yani o tabağın kırılması, kırılması gerekiyordu. Kırıldı belki. Ne yaparsın? Bu tabak bugüne kadar bizimleydi. Tamam. Yapacak bir şey yok. Ama diğer tabaklara biraz daha dikkat ederiz, olur mu? Ya da bu tabağı neden kırdınla az önce söylediğim cümle arasında dünya kadar fark var. İkisi de biraz daha özenli davranmasın.
1: Başta gerekiyor. Söylediniz ya hocam, mesela iki cümle, ikisi de aynı kapıya çıkıyor ama biri kaygı yüklüyor, diğeri ise bir ders aslında.
0: Tabii. Şu andaki ebeveynlerin aslına bakarsanız yine bizden bir önceki kuşakla bağlantılı olduğunu düşündüğüm bir kısmı burası. Konuşmada sıkıntısı var. Sürekli yargılar şekilde veriyoruz.
1: Bu kısım çok önemli.
0: Yani yargılıyoruz. Neden böyle yaptın? Neden böyle yaptın? Ne olsun konumuz? Neden ders çalışmaması olsun? Neden ders çalışmadın diyoruz gence. Ama şu soruyu şöyle yapalım mı? Belki işe yarar. Bugün denemesi bedava. Ya saat bu oldu. Senin ders çalışmaktan alıkoyan şey nedir?
1: Evet, sana yardımcı olacağım bir şey var mı? Bir eksiğin mi var?
0: Evet.
1: Canın mı sıkkın? Evet. Hadi gel konuşalım.
0: Ne kadar güzel değil mi? Ne kadar güzel. Yeni sohbet alanları açarsınız.
1: Evet, evet.
0: Belirli bir süre sonra mevzu ders olmaktan çıkar, biliyor musunuz?
1: Evet, evet.
0: Çocuğunuz artık şunu anlar. Genç de bunu anlar.
1: Evet,
0: zaten çocuğunuz ileride genç olduğu zaman bunu daha iyi anlayacaktır.
1: Çok doğru.
0: Ne olursa olsun benim annem babam arkamda. Hata yaparsam onların yanında yaparım. Onlar bana doğrusunu öğretir. Hata yapmadığım zaman evet yolum tamam böyle diyemem.
1: Doğru.
0: Çünkü o hata hayatın genelinde var.
1: Evet.
0: Hayat tek düze ilerlediğimiz bir sistem değil. İneceğiz, çıkacağız, Ve biz bunu her zaman için çocuklarımıza hayatın normal yolunun inişlerle ve çıkışlarla olduğunu anlatacağız.
1: Çok doğru hocam. Krizlerin olduğunu, evet, kriz olacağını, bu krizler karşısında onu yenebilme, çözebilme kapasitesi yüklemek, o donanımı yüklemek çok kıymetli. Belki bu noktada hani her düştüğünde dediğimiz o kapıya, yani tabii, sizin de söylediğiniz o kapıya geliyor. Her düştüğünde ben hallederim kısmı elbette önemli. Seni arkasına bir dağ olarak görmeli. Ki buradan çok önemli, özellikle Yeşilay ile yaptığımız çalışmalarda da bunu gördük. Çocuğunuzla çok nitelikli ilgilenin. Onun sadece dersiyle, yediğiyle, içtiğiyle değil, arkadaş çevresiyle, ondaki davranış değişiklikleriyle, bunların çok kıymetli olduğu bir hakikat.
0: Tabii.
1: Biz çocuğumuzla nitelikli ilgilenirken onun kişisel gelişimi, insan olarak böyle güzel donanımlara, sosyal hayatta var olabilmesi için onun kriz yönetebilme,
0: evet,
1: kendini ifade edebilme, topluluk karşısında konuşabilme, bu özelliklerin yüklenmesi lazım. Bu da okuldan daha çok evde oluyor diye düşünüyorum hocam.
0: Çok doğru düşünüyorsunuz hocam. Gerçekten çok doğru düşünüyorsunuz. Bir çocuk düşünelim. Sonra bunun gençliğini tahayyül edelim. Çocuğa diyoruz ki bir şey anlatmaya çalıştığı zaman bir dakika sus.
1: Evet. Sen bilmezsin.
0: Sen bilmezsin. Büyüklerin sözünü kesme. Şöyle olmaz, böyle olmaz. Sürekli biz bir ona stoper oluyoruz. Sonra bir yıllar sonrasında veli toplantısında öğretmen bize şunu söyleyebiliyor.
1: Çok içine kapanık.
0: Çok içine kapanık. Ya. Kendisini ifade edemiyor.
1: Evet.
0: İşte kitap okumadığını düşünüyorum. Yani mevzunun başka yerde olduğunu o zaman dank edebilecek veliler olmamız gerekiyor değil mi?
1: Çok doğru.
0: Ben bu çocuğu zamanında çok susturdum. Şimdi onu açabilmek için neler yapmam gerektiğini peşine koşmam gerekiyor. Bakıyorum, oğlum bir şey olduysa anlat. Beraber konuşalım. Ama bu çocuğun 13 yaşında, 14 yaşında olduğunu düşünelim. Tam böyle ergenliğini yakaladığı yerde, başladığı yerde olduğunu düşünelim. Bu çocuk zaten artık yalnız kalmak istiyor. Kalabalık istediği anda yoktun ki yanında. Yalnızlığını neden sen de paylaşsın şunu şu anda?
1: Ya da bizim elimizde olmayan sosyal hayat içerisinde. Çünkü gerçekten bugünkü yaşadığımız çevresel etkenler bundan belki bizim zamanımızda 20-30 yıl önce yaşadığımız etkenlerden çok daha farklı. Hiç istemesek de çocuğumuz bir olumsuzlukla karşılaşma ihtimali maalesef önceki zamana göre yüksek. İşte o anda benim oğlumun, kızımın, torunumun, arkadaşımın, akrabamın, yeğenimin, her kimse mevzu, aklına benim gelmem önemli. Çözümü evde araması, benim bir hata yaptım ama beni bu hayatta en iyi anlayacak annemdir diyebilmesi. Benim ne olursa olsun yanında olacak bir babam var diyebilmesi. Hocam, belki bugünkü en büyük kaygılardan biridir diye düşünüyorum. Estağfurullah.
0: Çok yakın zamanda Discord'da bir aile dostumuzla konuşuyoruz. Oğlumun Discord'da bu malum olaylarla alakalı bir duruma rast geldiğini ve babasına söylemekte çok çekinmesine rağmen babasına söylediğinizi öğrendim.
1: Ve olayı çözdü değil mi hocam?
0: Ve olayı babası ya, o kadar güzel yönetmiş, o kadar güzel yönetmiş ki bundan sonra o çocuk hayatta hiçbir şeyden korkmaz. Çünkü babasına güvendiği için değil, kriz yönetmeyi öğrendiği için. Nasıl baba olunur, nasıl hareket edilir, nasıl aile...
1: Birden fazla yükleme, evet, yapılmış, yani data girmiş.
0: Daha detayları var bu konunun. Ben bunu dinlerken onları takdir etmekten kendimi alamadım hocam. O kadar güzel bir kriz yönetimiydi ki. Evet. Tebrik ederim dedim ya. Helal olsun dedim gerçekten. Bir öncelikle oğlunuza her koşulda bana söyleyebilirsiniz verdiğin için tebrik,
1: evet,
0: ederim.
1: Evet.
0: İki, çocuğu asla yargılamadığınız için tebrik ederim.
1: Evet.
0: Üç, onu yargılamadığınız gibi ben hallederim dediğin için tebrik ederim. Bakın aslına bakarsanız bu da düşmesine izin vermektir. Kaldırırken kalkamayacağını anladığınız anda beraber kaldırmaktır.
1: Çok doğru.
0: Daha sonrasında o çocuk artık her şeyi siliyor, her şeyi kapatıyor falan filan. Hatta devamında ayda bir kere falan da bakın kaygı yüklendi ama çocuğa. Sürekli bilgisayarına reset attığını falan söylediler. Ben de bunun artık hani doğal olduğunu, ileride bunu yavaş yavaş bırakacağını söyledim. Çünkü o alması gereken doneyi aldı. Benim ailem benim arkamda.
1: Evet.
0: Ben ne yaparsam yapayım bu insanlarla bu krizi çözebilirim bu hayatta. Daha önemlisi kendisinin artık bir plan haritası oldu. Kriz çözme plan haritası. İleride evlendiği zaman bu çocuktan çok güzel baba olacağını düşünüyorum. Çünkü çok güzel eşine davranacağını düşünüyorum. Eşiyle arasındaki iletişimin güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü o krizi çok güzel yöneterek çözmüş anne babalar.
1: Küçük yaşlarda belki çocuğumuzun sosyal çevresini, arkadaş ortamını işte Fatma Hanım'ın oğluyla kızıyla oynamasını istemiyorum ama işte Hatice Hanımlar çok daha saygın ve o çocukla o arkadaşlık etsin diye biraz annenin babanın elinde belki sosyal çevresi ama yaş ilerledikçe, yaş aldıkça artık bu annenin babanın elinden çıkıyor. Çünkü çok farklı ortamlar oluyor. Şehir dışına gitmek zorunda oluyor. Orada okumak zorunda oluyor. İş için gitmek zorunda oluyor. Belki anne babaların burada nasıl arkadaş seçebileceği öncelikleri, o donanımın yüklenmesi lazım. Çünkü artık sizin elinizde değil. Ama ona o cesareti, o seçim hakkını, o işte özgürlükse bu özgürlük. Arkadaşımı seçebiliyorum. Bu beni kötüye götürüyor. Evet. Bu benim için bir engel. İşte insan kalabilmemde engel. Hayatı olumlu yaşamamın karşısında bir engel. Devamlı beni aşağı çekiyor. Ben bununla arkadaşlık yapmamalıyım diyebilecek donanıma sahip olması lazım.
0: Yani çok güzel bir söz var. Gençler için de geçerli, bizler için de geçerli. Sürekli görüştüğünüz 5 kişinin ortalaması hocam.
1: Doğru.
0: 5 kişinin ortalaması.
1: İşte o 5 kişiyi seçebilme becerisi de gene erken yaşlarda belki alınıyor.
0: Mesela üniversiteye herkes eğitim almak için gittiğini düşünür. Ama benim artı bir kazancım daha da vardır. Uzun yıllarda üniversitede çalıştığım için gözlemlediğim kadarıyla söyleyebilirim bunu. Şudur o artı bir kazancı da. İnsanları tanıma sanatını öğrenirsiniz orada.
1: Ya. Evet.
0: Kim iyi? Kim...
1: O gözle bakarsan ona, o gözle bakmayı bilirsen çok doğru.
0: İşte kiminle aranı ne yaparsan kötü olursun, insan ilişkilerinin ne üzerine kurulu, hani çıkar ilişkisi mi, gerçekten dostluk ilişkisi mi, bunları orada öğrenmeye başlarsın, hayatına yavaş yavaş eğersin. Burada da sanırım yine anne baba önemli değil mi? Aşağıdan o tohumu verdiğin zaman, yani biz buğday ekipte arpa biçmiyoruz neticede. Evet. Öyle bir ürün hasadımız yok ne yazık ki. Evet. Buğday ekeceğiz ki ekmek yapabilmek için buğdayımız olsun elimizde.
1: Çok doğru. Peki hocam, bir kararsızlık da hissediyoruz bazen. Mesela bugün işte meslek seçimi için aklıma geldiği için söyleyeyim. Bugün A mesleğini hayal ederken çok kısa sürede B mesleğini hayal edebiliyor. Hiç yatkınlığı olmamasına rağmen, hatta o konuda başarılı olamayacağını kendisi de bilmesine rağmen, efendim hocam belki maddi getirisinin çok yüksek olduğunu düşündüğü için falanca mesleği arzu edebiliyor, hayal edebiliyor. Bu sık değişiklikleri neye bağlıyorsunuz bu karar vermekte? Bu da çok karşıma çıkan bir durum doğrusu.
0: Genelde buna biz de şahit oluyoruz hocam. Şimdi hangi hedefin benim için anlamlı olduğunu bilemiyorum. Gençlerin altyazısı. Dekoder olsaydı bu soruyu sorduklarında altyazı buradan geçerdi. Burada biraz az önce başarıya değinmiştik ya hani. Birazcık başarıya değinmenin faydası olduğunu düşünüyorum. Yani başarı nedir? Çok para kazanmak mı senin için? İyi bir evde oturmak mı? Ya da toplumda saygın bir yer edinmek mi? Ya da sevdiğin bir işi yapmak mı? Ne? Değil mi? Başarı tanımı gencin adına sürekli değişiyor, değiştiriliyor. Bundan sonra birazcık da sosyal medyaya değineceğiz zaten burada. Biz o hayatımızda diziler oldukça, eller telefonda oldukça, o kısa yoldan zengin olma hayalleri oldukça biz bu çocuklara başarının tam olarak ne olduğunu anlatabilme kapasitesine sahip bireyler olamayacağız artık. Çünkü başarılı olmak ile başkasının başarı tanımına uygun yaşamak kesinlikle aynı şey değil.
1: Evet.
0: Tekrarlıyorum.
1: Tekrarlayalım.
0: Bunun önemli olduğunu düşünüyorum çünkü. Başarılı olmak ile başkasının başarı tanımına uygun yaşamak kesinlikle aynı şey değil.
1: Kim yapıyor bu tanımı hocam?
0: Bu tanımı birazcık böyle baskı türünde olan...
1: Başkasının başarı tanımına uygun yaşamak değil mi? Bunu aile mi yapıyor daha çok
0: hocam,
1: yoksa...
0: Daha çok sosyal çevreye göre yapıyoruz. Aile de zaten sosyal çevre etiketi altında yapıyor bunu farkında olmadan. kendisine geldiği zaman aile bir yerde duruyor. Tamam, ne istiyorsan o olsun. Özellikle şimdiki zaman ebeveyni, Z kuşağının ebeveynleri buna sahip, vakıf. Ama bundan önceki ebeveynler öyle değillerdi. Doktor olacaksın, memur olacaksın. Çünkü neydi o zaman? Diploman varsa işsiz kalmazdın.
1: Evet.
0: Değil mi? Evet. Ama şimdi diplomanın geçersizliğinin konuştuğu bir ülkede yaşıyoruz biz. Yani normlar ve yön bulma, Durkheim'in tabiriyle normlar ve yön bulma tamamen başka yönlere doğru evrilmeye başladı.
1: Evet.
0: Normlar farklılaştı, kurumlar farklılaştı, yön bulma farklılaştı. Herkes aynı şeyi düşünüyor. Kolay yönden param olsun, yorulmayayım, kazanırken bir şeyleri çok ter akmasın hiçbir şekilde. Herkes beni işte örnek olarak göstersin. Ama biz burada emeği göremiyoruz. Yani hocam şöyle düşünelim. Emek verip de yaptığımız bir yemeği yemek daha böyle zevk verir.
1: Evet.
0: Zaten şu andaki gençlerin, genellemek istemiyorum ama kötü örnek olarak düşündüğüm gençlerde bunu daha çok görüyorum. Özellikle sosyal medya fenomenlerinde belirli bir süre sonra o illüzyonun içerisinde kayboldukları için intihar oranları daha fazla alışıyor. Çünkü emek yok. Her şey kolaydan gelmiş.
1: Doğru. O kazanma hazzı, emeğimin karşılığını alma hazzını çok yaşamıyorlar. Bunda hem konuyu bağlayayım diye söylüyorum. Sosyal medya, biraz önce bahsettiniz ya, sosyal medyanın etkisi nedir hocam? Bu gençlerin bu tip olumsuz yaklaşımlarında sosyal medya etkili midir diye sormayacağım. Etkili ama tabii, ne derece
0: tabii,
1: etkili?
0: Tabii. Evet. Bunu Ross Sayda açıklayalım. Sosyolog. Hızlanma ve zaman baskısı üzerinden geçiyor. Burada da gençlere yine bir alt yazı ekleyecek olursak şunu düşünürlerdi muhtemelen. Hayatın hızına yetişemediğimi hissediyorumdu. Bugün bu var. Bu benim elde ettiğim bir şey. Yarın hiçbir önemi kalmıyor.
1: Evet.
0: Mutluluk şu anda bu şekilde, farkında mısınız?
1: Evet.
0: Çünkü mutluluğun tanımı gençler üzerinden farklı bir şekilde yönlendiriliyor. Özellikle sosyal medyanın bu konuda bir çöplük olduğunu düşünüyorum. İnsanın kendine ve benliğine olan değerini bir kötü yola koyması bu şekilde kolay olmamalıydı. Olmamalıydı. Yani gençler orada bugünün kendi hayatlarını yaşamakla kalmıyorlar.
1: Rol model arayışını dahi oraya hapsetmek belki çok mantıklı.
0: Tabii.
1: Değil hocam.
0: Bu... Yani başkalarının hayatlarına yetişmeye çalışıyorlar orada. Onun o da fenomen. O villalarda yaşıyor. İşte son model arabalara biniyor.
1: Çok çabuk ulaşılabilir olarak görüyorlar. Bu da bir çok büyük bir handikap.
0: Değil mi? Ne kadar yani, büyük handikap dediğiniz gibi Ahmet hocam. Yani sosyal medya burada bu hissi arttırıyor, o handikap hissini. Evet. Ama onlar bir anaforun içerisinde olduğunu fark etmiyorlar. Elde etmek, sadece o anda elde etmek. Ne kadar çok zorlanıyorlar oysa ki. Aileler bu konuda birazcık çaresizler sanki, ne dersiniz?
1: İşte çok doğru. İşte dedik ya, işte sosyal medya okur yazarlığı, dijital okur yazarlık. Aslında hayatı okuyup yazmak ve bu konuda kendimizi yetiştirmek zorundayız. Sosyal medyayı yok saymak imkansız.
0: İmkansız.
1: Ama onu doğru kullanmak elimizde. İşte bugün uzmanların söylediği bir yetişkinle anne babayla geçirilen zaman, nitelikli zamanı 20-25 dakika olarak saptamışlar. Hani nerede yaptılar bu deneyi, hangi kimler üzerine yaptılar bilmiyorum ama kendi aileme baktım ve gerçekten öyle. Benim imkan bulup da işte çocuğumla falan geçirdiğim zaman günlük 20-25 dakika, yarım saat belki, o da vakit ayırdım dediğim zamanda.
0: Mesela
1: ama sosyal medyada 6 saat. Hocam o zaman çocuklarımızı biz mi yetiştiriyoruz yoksa sosyal medyanın insafına mı bırakıyoruz kısmı önemli. Tamam, oraya müdahale edemiyorsak ikinci aşama orada doğru rehberlik yapabilmek ve onu doğru kullanmasını öğrenmekle alakalı.
0: Tabii.
1: Neyse bunun en uygun yolu, onu belki konuşabilmek lazım.
0: Tabii. Mesela burada bir terimden bahsetmenin yeri geldiğini düşünüyorum. Bu da dijital birliktelik. Aynı odanın içerisindeyiz. Aynı nefes alıp verişimizi duyuyoruz bilinç dışımızda. Ama aslında bakarsanız hepimiz ekranlarımızın
1: çok
0: içindeyiz.
1: Farklı, evet.
0: Yani biri birinden su istemeye üşeniyor. Elindeki telefonla gidip çeşmeye açıyor. Bardağı şöyle bir yokluyor, alıyor, içiyor, geri devam ediyor, geliyor. Evet. Birlikte yalnızlık artık bu. Başka evet. bir anlam yok. Bunu bu şekilde terimleştirmişler. Bir de şu anda gençlerde de çok gördüğüm için pumping diye bir tane terim var.
1: Pumping.
0: Pumping. Bu da şu demek aslında bakarsanız. Bana soru soruyorsunuz ama ben sizinle göz teması kurmadan telefonla sosyal medyadayken cevap veriyorum. Sonra konusu olduğu zaman bana sorduğunuz zaman ben diyorum ki ben öyle bir şey söylemedim.
1: O hareket mi pumping? Bu verdiğimiz cevap mı pumping hocam? Yani karşılaştığımız zaman şey yapmayalım. Yani sen bana pumping yapma falan diyeyim yani. O ha. Hangisi?
0: Pumping eylem.
1: Bu eylemin adı pumping.
0: Ha, evet, telefona doğru. bakarak cevap verme eylemi. Tamam. Göz kontağı kurmadan cevap verebilme eylemi. Bu bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Aslında biz oraya neyi emanet ediyoruz? Hafızamızı. Hafızamıza emanet ediyoruz biz oraya. Doğru. Konuşuyoruz ama bilinçli konuşmuyoruz. Hiçbir şekilde bizden ses olarak dökülen kelimelerin anlamlı olması bilinçli olduğuna tekabül etmiyor
1: çok
0: mesela.
1: Doğru. Çok doğru. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Rica Vakit ederim. Çok hızlı geçti. Efendime söyleyeyim. Tabii formatımız gereği öyle biz mektup yazdırıyoruz. Hı hı. Şöyle geleceğe bir mektup yazsanız hem ekrana bakarak sizden sonrasında belki çocuğunuza, o güzel evlatlarınıza, belki ileride gelecek torunlarınıza şöyle hı hı. bir mektup yazın da Asiye nenelerinden böyle dinledikleri zaman
0: ben bu mektubu hazırlarken oğullarım Utku Atan ve Kutlu Ana hazırlar hassasiyetle
1: evet,
0: hazırladım. Doğru. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Şimdi ben müsaadeniz olursa okuyacağım hocam bunu.
1: Buyurun hocam.
0: Necip Fazıl'ın sözüyle başlamak istiyorum. Buyurun. Ben bunu her zaman söylerim, düsturumdur. Evet. Ne zaman BSY'si düşsem bunu söylerim genelde. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebet bizimdir.
1: Çok güzel.
0: Çok güzel. Sevgili genç arkadaşım, bu sözü okurken keşke bir anlığına gözlerinin içine bakabilsem ve sana şunu söyleyebilsem. Senin geleceğin bugünkü korkularından çok daha büyük. Biliyorum bazen geceleri herkes uyurken senin zihnin susmuyor. Henüz yaşamadığın günlerin hesabını tutuyor. Hiç gerçekleşmemiş ihtimaller için kendini yoruyorsun. Belki aileni gururlandırmak istiyorsun. Belki başarısız olmaktan, geride kalmaktan, bir gün kendine bile yetememekten korkuyorsun. Belki de herkes senden ne olacağını beklerken sen içinden yalnızca birisinin sana olduğun halinle de kıymetlisin evladım demesini bekliyorsun.
1: Evet.
0: Sen henüz hiçbir şey başaramamışken de sevilmeye, yorulduğunda dinlenmeye, düştüğünde yeniden başlamaya layıksın. Dinle, yarınlarımızın mimarı. Hayat dediğimiz şey, bütün cevapları önceden bilerek yürüdüğümüz bir yol değil. Bazen ağlayarak, bazen yanılarak, bazen de hiç ummadığımız bir kapının açılmasıyla öğrendiğimiz uzun bir hikaye. Bugün kendini yetersiz hissetmen, yarın güçlü olmayacağın anlamına gelmez. Bugün yolunu bulamamış olman, bir ömür kaybolacağın anlamına hiç gelmez. Ne olur başkalarının hayatındaki baharı görüp de kendi kışına küsme. Her çiçeğin açma vakti başkadır.
1: Evet.
0: Belki bugün hayalini kurduğun yerde değilsin ama henüz hangi güzelliklerle karşılaşacağını da bilmiyorsun. Bir gün bugün seni uykusuz bırakan sorunların yerini başka sevinçler alabilir. Bugün gözyaşına dönüşen çabaların yarın gururla hatırladığın anılara dönüşebilir. O gün geldiğinde umarım ki bugünkü kendine dönüp kızmazsın. Onun elinden tutar ve bunca korkunun içinde bile yürümeye devam ettiğin için sana teşekkür ederim dersin. Yolun uzayabilir, planların değişebilir, bazı kapılar yüzüne kapınabilir ama bir kapının kapanması bütün kapıların kapandığı anlamına gelmez. Öyleyse başını kaldır genç arkadaşım. Henüz tanışmadığın insanlar, henüz yaşamadığın sevinçler ve birlikte belki de henüz keşfetmediğin nice güzellikler seni bekliyor. Bundan yıllar sonra kaygılarının seni ele geçirmediğini gururla anlatabileceğin bir ömür dilerim.
1: Amin. Çok güzel oldu. Her şiir tadına da olmuş hocam mektup.
0: Teşekkür ederim.
1: Evet. Bundan yıllar sonra eminim böyle neslinizden biri bunu okuduğunda ya Asiye nenem ne güzel söylemişti derler. Hocam teşekkür ediyoruz. Bugünkü yayınımızı nihayete ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Gönlünüze sağlık. Verdiğiniz bu güzel bilgiler ve muhabbet için de sonsuz teşekkür ediyorum.
0: Mukabele hocam. Ben çok teşekkür ederim.
1: Kıymetli dostlar, bugün Geleceğe Mektubu sosyolog ve aile danışmanı Asiye Kapıcı hocamla yazdık. Gerçekten kaygının aileden yüklendiğini ve problem çözebilme üzerine ebeveynlerin, bizlerin, sosyal çevrenin üzerine düşenler hakkında çok güzel dipnotlar aldık. Belki de bugün kendim aldım, aman gençler pumping yapmayın da diyelim, o da o kısım da önemli. Efendim, Allah ömür verirse önümüzdeki hafta yine güzel bir konuk ve nitelikli bir konuyla karşınıza olmayı arzu ediyoruz. O vakte kadar da hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.
2: Ahmet Havanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
4: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na şüpheli ve yüklü miktarda para transferinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11'i gözaltına alındı. Mahiroğlu'nun sahibi olduğu şirketlere TMSF görevlendirildi. Kripto para dolandırıcılığı suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı. RTÜK tarafından kurumun ve üst kurul başkanı Mehmet Daniş'in adı kullanılarak yayın kuruluşlarından para talep edildiği belirtilerek dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulunuldu. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında seyreden ticari gemide yaralanan bir kişi sahil güvenlik komutanlığı ekiplerince tahliye edildi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığı sürecinde tarihinde aldığı güç, devlet tecrübesi ve gelecek vizyonuyla Türk dünyasının birlik, dayanışma ve yükseliş hedeflerine katkı sunmaya devam edecektir, dedi. Fabrika Kızı ve Eylül'de Gel şarkılarıyla hafızalara kazınan Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay Nazikioğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen grup toplantısında konuştu. Fon soruşturması üzerinden yürütüldüğü belirtilen süreci eleştiren Arıkan şunları söyledi.
5: Bu ülkenin savcısı, hakimi yok mu? Eğer bu ülke bir hukuk devleti ise, ki iktidar sık sık kürsülerine bunu dillendiriyor, bu ülkenin bir hukuk devletinin olduğunu söylüyor. Madem öyleyse liste Cumhurbaşkanı önünde değil, yargının önünde olmalıdır. Zira Cumhurbaşkanlığı yargı makamı değil. Değerli arkadaşlar, sorgulamamız gereken o kadar çok hadise, o kadar çok problem var ki. Bu paraların iade meselesi var. Hadi bir şekilde bu paralar iade edildi. Peki, milletin kırılan adalet duygusunu hangi IBAN'a yatırabilirsiniz? Devlete duyulan güveni hangi dekontla geri getirebilirsiniz?
4: Kayseri Ticaret Odası ev sahipliğinde Kayseri ile Erbil arasındaki ticareti güçlendirmek için düzenlenen B2B görüşmelerinde 5 sektörde ön anlaşma, 2 bayilik kararı alındı. Tarım, inşaat, çelik kapı, PVC, kapı pencere ve hal kompleksi sektörlerinde ticaret ve tedarik ön anlaşmaları imzalandı. Anahtar Parti Develi İlçe Başkanlığı'na Medine Göbül atandı. Halk TV'ye ve kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu ile ilişkili şirketlere TMSF'nin kayyum olarak atanmasına ilişkin açıklama yapan CHP Kocasinan Meclis Üyesi Zeki Gümüş, özgür basın demokrasinin güvencesidir. Halkın haber alma hakkı engellenemez, gazetecilik susturulamaz dedi. Büyükşehir Belediyesi 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin çevresindeki ulaşım ve otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla 900 araç kapasiteli yeni otoparkı hizmete kazandırdı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile hayata geçirilen Naciye Ramazan Büyük Kılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Merkezi hizmet vermeye başladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
6: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları notalarla ve bazı dahiler vardır ki yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı da tanımaktan geçer. Bugün programımızda Beethoven'ı konuk edeceğiz.

Beethoven'ın kendisiyle aynı adı taşıyan dedesi Ludwig van Beethoven, Belçika'nın Mechelen kentinde doğmuş, 20 yaşında Bonn'a taşınarak bir sarayda bas korist olarak çalışmaya başlamış ve 1761 yılında aynı sarayın Kapellmeister'ı olmuştur. Böylece Beethoven'ın dedesi Ludwig van Beethoven, Bonn'un seçkin müzisyenleri arasına girmiştir. Dedesi Ludwig'in tek çocuğu olan Johann van Beethoven, Bonn'daki aynı sarayda tenor olarak görev yapmış, ayrıca klavye ve keman dersleri vermiştir. Johann, 1767 yılında Maria Magdalena ile evlenmiş, bu evlilikten doğan 7 çocuktan yalnızca 3'ü hayatta kalmıştır. Beethoven'ın kesin doğum tarihi bilinmemekle birlikte, kilise kayıtlarına göre 17 Aralık 1770'te vaftiz edilmiştir. O dönemde bebekler genellikle doğumdan bir gün sonra vaftiz edildiği için doğum gününün 16 Aralık olduğu kabul edilir ve ailesi tarafından da bu tarihte kutlanır.

Beethoven'ın ilk müzik öğretmeni babası Johann'dı. Daha sonra Gilles van den Eeden'dan org, Tobias Friedrich Prefier'den klavye, Franz Rovanti'den keman ve viola dersleri aldı. Küçük yaşlardan itibaren yoğun bir eğitim gördü. Öğretmeni Prefier'in onu zaman zaman gece uykusundan kaldırarak çalıştırdığı bilinirdi. Johann van Beethoven, Leopold Mozart'ın oğluyla yaptığı turnelerden etkilenerek benzer bir başarıyı oğlu için de hedefledi. Beethoven ilk halka açık konserini 1778 yılında henüz 7 yaşındayken verdi.

1779'da Christian Gottlob Neff'ten bestecilik dersleri almaya başlayan Beethoven, 1783'te Neff'in yardımıyla ilk bestesi olan 63 klavye varyasyonlarını yayımladı ve kısa süre sonra Neff'in asistanı olarak çalışmaya başladı. 1784'ten itibaren bu görev sayesinde ilk düzenli gelirini elde etti. Aynı yıl başpiskopos Maximilian Friedrich tarafından yeteneği fark edilerek desteklenmeye başladı. Bu yıllarda aydınlanma düşüncesi ve masonluk çevreleri Beethoven'ın entelektüel gelişimini etkiledi. Neff ve çevresindeki birçok kişi aydınlanmacı fikirlerle bağlantılıydı.

1787'de Mozart'la çalışmak umuduyla Viyana'ya giden Beethoven, annesinin hastalığı nedeniyle kısa süre sonra Bonn'a geri dönmek zorunda kaldı ve aynı yıl annesini kaybetti. Babasının alkol bağımlılığı nedeniyle iki küçük kardeşinin de sorumluluğunu üstlendi. 1789'da yasal yollara başvurarak babasının maaşının yarısını kendisine ödenmesini sağladı ve ailesinin geçimini üstlendi. Bu dönemde saray orkestralarında viyola çaldı, Mozart'ın operalarıyla tanıştı ve flüt virtüözü Anton Racia ile dostluk kurdu. Franz Wegeler aracılığıyla von Beriönig ailesiyle tanışması ise kültürel çevresini genişletti. Ayrıca Kont Ferdinand von Waldstein'den maddi destek gördü, ileride ona ithaf edilen ünlü bir piyano sonatı besteleyecekti. 1792'de yeniden Viyana'ya giden Beethoven, Joseph Haydn'ın öğrencisi oldu. Haydn başta olmak üzere Johann George ve Antonia Salieri gibi önemli isimlerle çalıştı. Kısa sürede olağanüstü doğaçlama yeteneğiyle ün kazanan bir piyanist olarak tanındı.

Beethoven'ın 9 senfonisi, 5 piyano konçertosu, 1 keman konçertosu, piyano, keman, cello için üçlü konçertosu, 32 piyano sonatı ve çok sayıda oda müziği eseri vardır. Tek operası ise Fidelio'dur. İlk senfonisi 1800 yılında seslendirilmiş, Eroica olarak bilinen 3. senfoni başlangıçta Napolyon'a adanmış ancak Napolyon'un imparatorluğunu ilan etmesi üzerine bu ithaf geri çekilmiştir. 1803-1814 yılları arasındaki dönem Beethoven'ın kahramansı dönemi olarak bilinir. 5. senfoni, 6. senfoni, Appassionata sonatı ve Razumovski yaylı çalgılar dörtlüleri gibi eserler bu dönemin dramatik ve geniş ölçekli anlatımını temsil eder.

Beethoven 1801'de işitme sorunları yaşamaya başladı ve yıllar içinde tamamen sağır hale geldi. 1802'de yazdığı Heiligenstadt vasiyeti, yaşadığı ruhsal krizi ve sanata tutunma kararlılığını ortaya koydu. Sağırlığına rağmen en büyük eserlerini bu dönemde besteledi. Eser 109, 110 ve 111 piyano sonatları, Missa Solemnis ve özellikle 9. senfoni müzik tarihinde devrim niteliğindeydi. 1824'te ilk kez seslendirilen 9. senfoninin finalinde Schiller'in Neşe'ye Övgü şiirinin kullanılması, senfoniye insan sesinin katılması bakımından bir ilkti. Bu melodi günümüzde Avrupa Birliği marşı olarak kabul edilmekte.

Beethoven zor mizaca sahip, içine kapanık fakat sanatsal ideallerine son derece bağlı bir kişiydi. Hayatı boyunca maddi sıkıntılar, hastalıklar ve aile sorunlarıyla mücadele etti. Hiç evlenmedi. Ancak ölümsüz sevgiliye yazdığı mektuplar onun derin duygusal dünyasını gösterdi. 1827 yılında muhtemelen sirozla bağlantılı sağlık sorunları nedeniyle 56 yaşında Viyana'da hayatını kaybetti. Cenazesine on binlerce kişi katıldı. Bugün Beethoven yalnızca klasik müziğin değil tüm sanat tarihinin en etkili figürlerinden biri kabul edilir. Müziği, özgürlük, insan onuru ve içsel direnişin evrensel bir ifadesi olarak yaşamaya devam etmektedir. Klasik müzik tarihinin en büyük bestecilerinden biri olarak kabul edilen Beethoven, klasik dönemle romantik dönem arasında bir köprü kurmuş, müziğin ifade gücünü derinden etkileyen yenilikler gerçekleştirmiştir.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen grup toplantısında konuştu. Fon soruşturması üzerinden yürütüldüğü belirtilen süreci eleştiren Arıkan şunları söyledi.
2: Bu ülkenin savcısı, hakimi yok mu? Eğer bu ülke bir hukuk devleti ise, ki iktidar sık sık kürsülerden bunu dillendiriyor, bu ülkenin bir hukuk devletinin olduğunu söylüyor. Madem öyleyse liste Cumhurbaşkanı önünde değil, yargının önünde olmalıdır. Zira Cumhurbaşkanlığı yargı makamı değil.
3: Değerli arkadaşlar,
2: sorgulamamız gereken o kadar çok hadise, o kadar çok problem var ki. Bu paraların iade meselesi var. Hadi bir şekilde bu paralar iade edildi. Peki milletin kırılan adalet duygusunu hangi IBAN'a yatırabilirsiniz? Devlete duyulan güveni hangi dekontla geri getirebilirsiniz?
1: Kayseri Ticaret Odası ev sahipliğinde Kayseri ile Erbil arasındaki ticareti güçlendirmek için düzenlenen B2B görüşmelerinde 5 sektörde ön anlaşma, 2 bayilik kararı alındı. Tarım, inşaat, çelik kapı, PVC, kapı pencere ve hal kompleksi sektörlerinde ticaret ve tedarik ön anlaşmaları imzalandı. Anahtar Parti Develi İlçe Başkanlığı'na Medine Göbül atandı. Halk TV'ye ve kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu ile ilişkili şirketlere TMSF'nin kayyum olarak atanmasına ilişkin açıklama yapan CHP Kocasinan Meclis Üyesi Zeki Gümüş, özgür basın demokrasinin güvencesidir. Halkın haber alma hakkı, engellenemez gazetecilik susturulamaz dedi. Büyükşehir Belediyesi 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin çevresindeki ulaşım ve otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla 900 araç kapasiteli yeni otoparkı hizmete kazandırdı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile hayata geçirilen Naciye Ramazan Büyük Kılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Merkezi hizmet vermeye başladı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na şüpheli ve yüklü miktarda para transferinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11'i gözaltına alındı. Mahiroğlu'nun sahibi olduğu şirketlere TMSF görevlendirildi. Kripto para dolandırıcılığı suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı. RTÜK tarafından kurumun ve üst kurul başkanı Mehmet Daniş'in adı kullanılarak yayın kuruluşlarından para talep edildiği belirtilerek dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulunuldu. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında seyreden ticari gemide yaralanan bir kişi sahil güvenlik komutanlığı ekiplerince tahliye edildi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığı sürecinde tarihinde aldığı güç, devlet tecrübesi ve gelecek vizyonuyla Türk dünyasının birlik, dayanışma ve yükseliş hedeflerine katkı sunmaya devam edecektir, dedi. Fabrika Kızı ve Eylül'de Gel şarkılarıyla hafızalara kazınan Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay Nazikioğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen grup toplantısında konuştu. Fon soruşturması üzerinden yürütüldüğü belirtilen süreci eleştiren Arıkan şunları söyledi.
2: Bu ülkenin savcısı, hakimi yok mu? Eğer bu ülke bir hukuk devleti ise, ki iktidar sık sık kürsülerden bunu dillendiriyor, bu ülkenin bir hukuk devletinin olduğunu söylüyor. Madem öyleyse liste Cumhurbaşkanı önünde değil, yargının önünde olmalıdır. Zira Cumhurbaşkanlığı yargı makamı değil.
3: Değerli arkadaşlar,
2: sorgulamamız gereken o kadar çok hadise, o kadar çok problem var ki. Bu paraların iade meselesi var. Hadi bir şekilde bu paralar iade edildi. Peki milletin kırılan adalet duygusunu hangi IBAN'a yatırabilirsiniz? Devlete duyulan güveni hangi dekontta geri getirebilirsiniz?
1: Kayseri Ticaret Odası ev sahipliğinde Kayseri ile Erbil arasındaki ticareti güçlendirmek için düzenlenen B2B görüşmelerinde 5 sektörde ön anlaşma 2 bayilik kararı alındı. Tarım, inşaat, çelik kapı, PVC, kapı pencere ve hal kompleksi sektörlerinde ticaret ve tedarik ön anlaşmaları imzalandı. Anahtar Parti Develi İlçe Başkanlığı'na Medine Göbül atandı. Halk TV'ye ve kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu ile ilişkili şirketlere TMSF'nin kayyum olarak atanmasına ilişkin açıklama yapan CHP Kocasinan Meclis Üyesi Zeki Gümüş, özgür basın demokrasinin güvencesidir. Halkın haber alma hakkı, engellenemez gazetecilik susturulamaz dedi. Büyükşehir Belediyesi 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin çevresindeki ulaşım ve otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla 900 araç kapasiteli yeni otoparkı hizmete kazandırdı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile hayata geçirilen Naciye Ramazan Büyük Kılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Merkezi hizmet vermeye başladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
1: Radarın rotası.
2: Radarın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamız bakalım neresiymiş? Kayseri'ye yaklaşık 40 kilometre mesafede yer alan Tuz Gölü, bölgedeki diğer göllerden ayrılması için Palas Tuzla Gölü olarak da anılmaktadır. Ülkemizin en önemli sulak alanlarından birisi olan bu özel bölge, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas bölgesinde, Bünyan ve Sarıoğlan'ın il sınırında yer alır. Yüz ölçümü mevsimlere göre değişiklik gösteren göl, kışın yağışlarla birlikte genişlerken yaz aylarında buharlaşmanın etkisiyle daralmaktadır. Bünyesinde barındırdığı zengin kuş çeşitliliği ve endemik bitki türleriyle son derece hassas bir ekosisteme sahip olan Palas Tuzla Gölü, 1993 yılında kesin korunması gereken birinci derece hassas alan olarak ilan edilmiştir. Göçmen kuşların ana rotası üzerinde bulunan göl adeta doğal bir mola noktası konumundadır. Bu özelliği sayesinde hem yerli ve yabancı turistler hem de kuş gözlemcileri ile fotoğraf tutkunları için benzersiz bir ziyaret alanı sunar. Özellikle ilkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde göl çevresindeki sulak alanlarda flamingoları ve birçok farklı kuş türünü gözlemlemek mümkündür. Tuzla Gölü tarih boyunca bölge halkının tuz ihtiyacını karşıladığı ve ticaret yaptığı önemli bir gelir kapısı olmuştur. Günümüzde göl tabanından çıkarılan tuz, çevre köylerde yaşayan vatandaşlar için geçim kaynağı olmayı sürdürmektedir. Yaklaşık 450 kilometre bir havza içinde bulunan gölün genişliği 16, uzunluğu ise yaklaşık 30 kilometredir. Peki Palas Tuzla Gölü'ne ne zaman gidilir? Gölü ziyaret etmek için en ideal dönemler ilkbahar ve sonbahar mevsimleridir. Yani bu aylarda gitmek istiyorsanız mutlaka rotanızı Palas Tuzla Gölü'ne çevirin derim. Yaz aylarında aşırı sıcaklar sebebiyle buharlaşma artmakta, su çekildiği için çölleşme görüntüsü ortaya çıkmaktadır. Ancak yüzeye çıkan tuz tabakası bu mevsimde göle bembeyaz ve görsel açıdan etkileyici bir görünüm kazandırır. Kış aylarında ise kar ve yağmur sularıyla yeniden genişleyen göl, sakin ortamıyla doğa yürüyüşleri ve fotoğrafçılar için farklı bir güzellik sunar. Ne yazık ki Palas Tuzla Gölü, küresel ısınma, iklim değişikliği ve yeraltı sularının kontrolsüz kullanımı nedeniyle gün geçtikçe kuruma ve çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Göl çevresinde neler yapılabilir diyorsanız, zengin florası ve faunasıyla dikkat çeken bölge, toy, büyük, cılıbıt, akça cılıbıt, angıt ve mahmuzlu kuzkuşu gibi nadir kuş türlerine ev sahipliği yapar. Ayrıca dünyada sadece Kayseri'de, Palas Tuzla Gölü ve Sultan Sazlığı'nda yetişen Elimus adında endemik bir bitki türü de bu topraklarda yer almaktadır. Ziyaretçiler göl çevresinde yürüyüş yapabilir, bembeyaz tuz tabakası üzerinde eşsiz manzarayı seyredebilir ve yerel halkın geleneksel yöntemlerle tuz çıkarma sürecini gözlemleyebilir. Ayrıca halk arasında göl suyunun ve kenarındaki çamurun nasır ile mantar gibi ayak rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanılmakta. Bu nedenle bölgede çamur banyosu da yapılmaktadır. Nasıl ulaşacağım diyorsanız da Kayseri il sınırında yer alan Palas Tuzla Gölü'ne karayolu ile kolayca ulaşabilirsiniz. Özel aracınızla Bünyan yolu üzerinden göle gidebileceğiniz gibi Kayseri merkezden Bünyan ve Sarıoğlan yönüne giden ilçe toplu taşıma araçlarını kullanarak da bölgeye ulaşım sağlayabilirsiniz. Radarın rotasında bu haftaki rotamız Palas Tuzla Gölü'ydü. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Radarın rotası.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na şüpheli ve yüklü miktarda para transferinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11'i gözaltına alındı. Mahiroğlu'nun sahibi olduğu şirketlere TMSF görevlendirildi. Kripto para dolandırıcılığı suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı. RTÜK tarafından kurumun ve üst kurul başkanı Mehmet Daniş'in adı kullanılarak yayın kuruluşlarından para talep edildiği belirtilerek dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulunuldu. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında seyreden ticari gemide yaralanan bir kişi sahil güvenlik komutanlığı ekiplerince tahliye edildi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığı sürecinde tarihinde aldığı güç, devlet tecrübesi ve gelecek vizyonuyla Türk dünyasının birlik, dayanışma ve yükseliş hedeflerine katkı sunmaya devam edecektir, dedi. Fabrika Kızı ve Eylül'de Gel şarkılarıyla hafızalara kazınan Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay Nazikioğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen grup toplantısında konuştu. Fon soruşturması üzerinden yürütüldüğü belirtilen süreci eleştiren Arıkan şunları söyledi.
2: Bu ülkenin savcısı, hakimi yok mu? Eğer bu ülke bir hukuk devleti ise, ki iktidar sık sık kürsülerden bunu dillendiriyor, bu ülkenin bir hukuk devletinin olduğunu söylüyor. Madem öyleyse liste Cumhurbaşkanı önünde değil, yargının önünde olmalıdır. Zira Cumhurbaşkanlığı yargı makamı değil. Değerli arkadaşlar, sorgulamamız gereken o kadar çok hadise, o kadar çok problem var ki. Bu paraların iade meselesi var. Hadi bir şekilde bu paralar iade edildi. Peki, milletin kırılan adalet duygusunu hangi IBAN'a yatırabilirsiniz? Devlete duyulan güveni hangi dekontla geri getirebilirsiniz?
1: Kayseri Ticaret Odası ev sahipliğinde Kayseri ile Erbil arasındaki ticareti güçlendirmek için düzenlenen B2B görüşmelerinde 5 sektörde ön anlaşma, 2 bayilik kararı alındı. Tarım, inşaat, çelik kapı, PVC, kapı pencere ve hal kompleksi sektörlerinde ticaret ve tedarik ön anlaşmaları imzalandı. Anahtar Parti Develi İlçe Başkanlığı'na Medine Göbül atandı. Halk TV'ye ve kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu ile ilişkili şirketlere TMSF'nin kayyum olarak atanmasına ilişkin açıklama yapan CHP Kocasinan Meclis üyesi Zeki Gümüş, özgür basın demokrasinin güvencesidir. Halkın haber alma hakkı, engellenemez gazetecilik susturulamaz, dedi. Büyükşehir Belediyesi 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin çevresindeki ulaşım ve otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla 900 araç kapasiteli yeni otoparkı hizmete kazandırdı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile hayata geçirilen Naciye Ramazan Büyük Kılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Merkezi hizmet vermeye başladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Müzik Radarı.

0: Ölümsüzler programı başlıyor.
1: Abi, sen Ankara'ya gitme dedi. Çocuğumuz sana gelecek deyince ben tabii anladım. Telefon elimizden düşmüş.
2: Acıydı, çok acıydı. O acısını evlat acısı hiçbir şey yapmaz.

0: Fakat tabii biz 15 Temmuz'u hiç unutamadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Biz her gün, her dakika 15 Temmuz'u yaşıyoruz.
1: Diyorum ki, ben şimdi yanıyorum ya. Her 15 Temmuz gelmesi çok acı bana. O kadar acı ki ilk başa geri dönüyoruz. Bütün şehit aileleri, 15 Temmuz'daki şehit aileleri hepsi aynı. Bize ne yaşattılarsa onu yaşamadan gitmesinler. Mahşerde de inşallah onlara cehennem farz kılınsın diye Allah'a her namazında dua ediyorum.
2: Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Çünkü onlar diridirler. Ancak siz bunu anlayamazsınız.
3: Polis Özel Harekat Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit, FETÖ-PDY tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Merkezi'ne düzenlenen saldırıda şehit oldu.
0: Ben Yahya Kemal Yiğit, şehit Cennet Yiğit'in babası. Cennet doğdu, şehit oldu. Fakat bu 23 yıllık geçen zaman zarfı içerisinde çocukluğu çok mükemmel. Hatta bebekliği çok mükemmel, çocukluğu mükemmel, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, akademi. Hepsi mükemmel. Tabii akademiyi bitirdi. Özel harekata geçti. Yine mükemmel. Yani mükemmel olmayan hiçbir şey yoktu.
1: Ben Şehit Cennet Yiğit'in annesi Huriye Yiğit. Cennet Alanya doğumlu, Alanya'da doğdu 9. ayın 3'ünde. Sessiz, sakin, mülayim bir çocuktu yani. Çocukluğu hep sessizdi, öyle bir yaramazdı falan yoktu. Küçükken resme çok hevesliydi. Komşumuz resim çizerken görünce dedi ki bunu resim şeysine yazdırsana. Hani çok da dersleri başarılı bir şey değildi ama yani şimdikinin çocukları gibi takdir getiren değil ama peki getiriyordu yani. Sessizdi ama hiç kimseyi bugüne kadar kırmamış. Adını Cennet koydum, güzel bir çocuk görmüştüm. Adı nasılsa Cennet öyleydi. Ben her zaman öyle diyorum yani. İsmini yaşadı yani.
0: Vallahi polisliği şöyle, polisliği çok istiyordu zaten. Daha 6. sınıfa giderken, hatta biz Alanya'da ikamet ediyorduk. Mesleğim icabı aşağı yukarı 20 yıla yakın Alanya Emniyeti'nin bütün tadilat işlerini ben yaptım. Dolayısıyla da çok emniyet mensubu dostlarımız vardı. Hatta dostumuzun biri bizde misafirdi. Nevşehir Gülşehir ilçesinden Yaşar Taşkın isminde bir dostumuz. Hatta bir gün şöyle dedi, Yaşar amca dedi, ben dedi ortaokulu bitirdikten sonra dedi polis kolejine gitmek istiyorum. Nasıl olacak bu iş dedi. O da aynen şunu söyledi. Dedi ki bak Cennet, sen dedi şöyle havadan 10 tane kuş gidiyor olsa ağzınla onunu da tutsan seni dedi koleje almazlar dedi. Neden Yaşar amca dedi? Dedi ki polis kolejine bayan olarak işte 7 ile 13 arasında bayan eleman alıyorlar. Artık dedi kimin çocuklarını alırlar? Allah bilir dedi. Sana sıra gelene kadar dedi belki 100 yıl geçer Cennet dedi. O da aynen böyle gayet sakindi. Olsun Yaşar amca dedi, ben yine de gitmek istiyorum dedi. Bakın, niyet çok önemli. Yeter ki gerçek ihlas ile, halis niyet ile niyet ettiği zaman bir insan, gerçekten Rabbim o niyetini kabul ediyor.
1: Resim öğretmeni olmaya karar verdi. Ortaokulda bizden ayrıldı, buraya geldi. Güzel sanatları burada okudu. Öğretmenlere bayılırdı. Ne zaman gelsem, ne zaman hocalarından Cennet'i sorsam, Cennet gibi çocuğumuz olsun diye çok isterlerdi. Hala gelirler, hala görüşürüz öğretmenleriyle. Herkesi severdi, kimseyi kırmayan bir çocuğum vardı. Cennet demek ki bilmiyorum ki. Keşke diyorum yani daha çok yaşayabilseydik, görebilseydik ama keşke şeytandanmış. Çok yani ben çocuğumdan razıydım, Allah da razı olsun. İki çocuğum var. Yani büyük ablamız demiş, ona göre biraz daha demiş sessiz sakin değil ama Allah razı olsun, ondan da razıyım. Hepsine razıyım.

0: Sonra istedi ki ben iç mimar olayım. İstanbul'da iç mimarlık demiş şeysine gittik. Sınavlarına girdi. Gazi'nin bahçesine gelince o kadar güzel bir bahçesi var ki üstüne Gazi'li olmak ayrıcalıktır yazıyor zaten. Gerçekten ayrıcalıkmış. Allah'ım inşallah beni buraya yazar, ne kadar güzel yer dedi. Orayı kazandı. Çok severek demiş yapmaya başladı. Sonradan da içinde küçüklükten olan bir uhdesi var ya işte, bir polislik istiyor yani, çok istiyor.
1: Ortaokul bitti, lise bitti, üniversite 3. sınıfa başladığında polis akademisi sınavları açıldı. Gazi Üniversitesi resim öğretmenliği bölümünü okurken polis akademisi sınavlarına müracaat ediyor. Sınavlarına girdi, kazandı, akademiyi okudu. Tabii akademiyi okuduktan sonra mezun oldular. Tabii 16 tane kızımız kafaya koymuşlar, özel harekata geçecekler. Tabii biz bekliyoruz ki cennetin tayin olacağı yer belli olacak. Meğer onlar özel harekata geçmişler, gece oldu saat. Bir de aradı, bizim yerimiz belli oldu baba diye. Nere kızım dedim, özel harekat dedi. Tabii ben de emniyet mensubu çok arkadaşım olduğu için, bir de özel harekat çok zor bir meslek. Hele hele bayan için çok zor bir meslek. Tabii ben ikna etmeye çalışıyorum. En son yalvarmaya başladım. Kızım yapma etme. Bak özel harekat çok zor bir meslek. Bayan için daha zor bir meslek falan. En son ne dedi biliyor musunuz? Baba dedi, benim şehit olmamı istemiyor musun dedi. İnan bir kelime konuşamadım. Telefonu annesine verdim. Annesine de, anne dedi, bizler dedi şehit olacağız. Siz dedi yataklarınızda rahat uyuyacaksınız.

0: bir meslek biliyor musun? Ben istediğim içimdeki uhde olan şey resim öğretmenliğini istiyordum. Çünkü ben öğretmen olmasını, kızların öğretmen olması çok hoşuma giden bir şey. Hani annem sen öğretmen olsan daha güzel, sen sessiz sakinsin dedim. Olsun anne dedi, hani şeye geçersem dedi, polis akademisine geçersem dedi, şeyden önce, özel hareketten önce. Kırmelere geçerim, resim çizerim dedi. E tamam dedik. Hani çize. Sonra gel dedi ki ya anne her yer dedi girdim dedi. Yok ya ben masa başı yapamam dedi. Benim dedi böyle dedi böyle biraz dedi şey olması lazım. Kızım sen silahtan falan küçükken korkardın. Sen nasıl dedim Allah-u Teala seni değiştirdi. Hiç aklıma gelmiyor ki Allah-u Teala acaba şehitliğe mi hazırlıyor diye hiç aklıma gelmedi. Aklıma getirmedi Allah-u Teala da.
1: Şöyle 15 Temmuz gecesi bizim müstakil evimiz var. Orada kapının girişinde güzel çiçekler vardı. Baba dedi şuraya şöyle güzel çiçeklik yapar mısın dedi. Ben de tamam kızım dedim. O 15 Temmuz gecesi oraya çiçeklik yaptım. Saat gece 10'a kadar, 10.30'a kadar orada çalıştım. Bayağı yorulmuştum. Gittim elimi yüzümü yıkadım. Hiç haber dinlemeden bakın samimi söylüyorum. Gece 1 olsa 2 olsa haber özetlerini alır da yatarım. Fakat o gün elimi yüzümü yıkadım. Şöyle kanepeye uzandım uyumuşum. Hanım da diğer kanepeye uzanmış orada. Gece saat 12'ye 13 dakika var. Telefonum çaldı. Alanya'dan İsmail Polat diye bir arkadaşım arıyor. Efendim İsmail dedim. Abi dedi özel harekat daire başkanlığını bombalamışlar dedi. Bizim çocukta bir şey yok değil mi dedi. İsmail ne özel harekatı ne bombası dedim. Haberimiz yoktu tabii böyle. Abi sen uyuyor mu dedi. Valla senin telefonunla uyandım dedim. O ara hanıma dedim ki şu televizyon aç dedim. O televizyon açtı. Tabii hain kalkışma altyazısı var. Tabii hanım hemen telefonuna baktı. Cennet mesaj atmış dedi. Saat 11'i 20 geçe mesaj atmış. Anne özel harekat daire başkanlığında sıkıntı var. Biz oraya gidiyoruz. Ben seni ararım diye mesaj atmış. Annesi hemen Cennet aradı. Saat 12'ye 7 dakika kala aramış. Bakın. Anne ben seni arayacağım. Toplantıya giriyorum dedi kapattı. Zaten 3 dakika sonra 12'ye işte 3 dakika veya 4 dakika kala özel harekata roket atıyor. F-16. Yani şehit olmadan 3-4 dakika önce annesi görüştü. Fakat tabii bu olayları öğrendikten sonra şehadet haberi gelmedi. Biz zaten sabaha kadar Bünyan merkezdeydik. Önce parti binasının önünde çarşı merkezde toplandık. Daha sonra emniyete yürüdük. Tabii askerler falan gelirdi emniyeti kuşatır. Ne yaparlarsa orayı koruyacağız. Sabaha kadar oradaydık. Sabah ezanı okundu. Tabii bu arada annesi arıyor ben arıyorum. Ablası arıyor mesaj atıyoruz falan hiçbir cevap yok. Telefon kapalı. Sabaha kadar zaten biz emniyetin önündeydik. Bir haber alamadık. Tabii saat 7.30 gibi falan benim halaoğlu var onu aradım. Dedim ki emniyet müdürünü dedim bir ara da bir görüşeyim çocuktan haber alamıyoruz dedim. O da dışarıdaymış tabii. O da bir başkomiser seni bekliyor dedi. İsmini de verdi tabii ismini zikretmek istemiyorum şimdi. Onlar da FETÖ'den atıldılar zaten. Tabii gittim oraya. Başkomiser beni bekliyor. Kayseri'yi aradı, Ankara'yı aradı falan. Bir sonuç elde edemedik. İşte saat 9.30 falan oldu, eve geldim. Hanım kapının önündeydi. Ne oldu, bir haber var mı dedi. Hayır, bir haber yok dedim. Ne yapacağız dedi. Hadi üzerine bir hırka gibi bir şey al. Ankara'ya gidelim dedim. Bak, bir şeyden haberimiz yoktu. Biz bindik arabamıza Ankara'ya gidiyoruz. Yolda Alanya'dan bir dostumuz var, o aradı. Abi ne yapıyorsun dedi, Ankara'ya gidiyorum dedim. Abi yolda mısın dedi, yoldayım. Arabayı bir sağa çek dedi. Çektim. Dedi ki abi sen Ankara'ya gitme dedi. Çocuğumuz sana gelecek deyince ben tabii anladım. Telefon elimizden düşmüş.

Acıydı, acıydı ama yine de şey düşündüğüm, ilk duyduğum şeyde dedim ki bizim değildi ki dedim eşime. 23 yıl Allah-u Teala sizde kaldı. 23 yıl sonra emanetimi geri verin diyor. Komşudan tencere alıyorsun, geri alıyor dedim. Yavaş gidelim. Hani kimseye de söylemedik ki, yavaş gidelim. Kızımın ben şehadetini görmek istiyorum. Hasta çok duyuyoruz yani hasta, şeylere cenazeye giderken kendiler cenazelik oluyor. Ben hastanede geçirmek istemiyorum çocuğumun cenazesini görmek istiyorum. Ben o kadar soğukkanlı bir kişi olduğum halde bile cennetin cenazesinden parça parça hatırlayabiliyorum. Acıydı, çok acıydı. O acısını evlat acısı hiçbir şey benzemiyor. Bunu anlatamam.

0: diyorum ki, ben şimdi yanıyorum ya. Her 15 Temmuz gelmesi çok acı bana. O kadar acı ki ilk başa geri dönüyoruz. Bütün şehit aileleri, 15 Temmuz'daki şehit aileleri hep saydı. Bize ne yaşattılarsa onu yaşamadan gitmesinler. Mahşerde de inşallah onlara cehennem farz kılınsın diye Allah'a her namazında dua ediyorum. Kimin eli varsa mahşerde Allah onlara cehennemi farz kılsın. Biz de inşallah cennetine girelim. Yaptıklarını bulmadan ölmesinler. Ben onu istiyorum. Allah hepinizden razı olsun.
1: Bakın doğdu, şehit oldu. Allah şahittir, bizi bir kere üzmedi. Biz onlardan razıydık. Rabbim de inşallah onlardan razı olur.

0: Ölümsüzler programı sona erdi.
1: 38 saniyede bugün.
2: Melikgazi ilçesinde babasını öldüren şahıs hastaneye kaldırıldı. Tramvayın motosiklete çarptığı kazada bir kişi yaralandı. Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan gümrük kaçağı eşyalar ele geçirildi. Başkan Ali Çamlı, Kayserispor'un eski futbolcusu Onur Kaya, Kayseri'deki sokak köpeği ondan daha değerli dedi. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Perşembe günü Kayseri'nin doğu ve güney ilçeleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Millet Bahçesi'ne 900 araçlık yeni otopark yapıldı.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na şüpheli ve yüklü miktarda para transferinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11'i gözaltına alındı. Mahiroğlu'nun sahibi olduğu şirketlere TMSF görevlendirildi. Kripto para dolandırıcılığı suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı. RTÜK tarafından kurumun ve üst kurul başkanı Mehmet Daniş'in adı kullanılarak yayın kuruluşlarından para talep edildiği belirtilerek dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulunuldu. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında seyreden ticari gemide yaralanan bir kişi sahil güvenlik komutanlığı ekiplerince tahliye edildi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığı sürecinde tarihinde aldığı güç, devlet tecrübesi ve gelecek vizyonuyla Türk dünyasının birlik, dayanışma ve yükseliş hedeflerine katkı sunmaya devam edecektir, dedi. Fabrika Kızı ve Eylül'de Gel şarkılarıyla hafızalara kazınan Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay Nazikioğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen grup toplantısında konuştu. Fon soruşturması üzerinden yürütüldüğü belirtilen süreci eleştiren Arıkan şunları söyledi.
2: Bu ülkenin savcısı, hakimi yok mu? Eğer bu ülke bir hukuk devleti ise, ki iktidar sık sık kürsülerden bunu dillendiriyor, bu ülkenin bir hukuk devletinin olduğunu söylüyor. Madem öyleyse liste Cumhurbaşkanı önünde değil, yargının önünde olmalıdır. Zira Cumhurbaşkanlığı yargı makamı değil. Değerli arkadaşlar, sorgulamamız gereken o kadar çok hadise, o kadar çok problem var ki. Bu paraların iade meselesi var. Hadi bir şekilde bu paralar iade edildi. Peki, milletin kırılan adalet duygusunu hangi IBAN'a yatırabilirsiniz? Devlete duyulan güveni hangi dekontla geri getirebilirsiniz?
1: Kayseri Ticaret Odası ev sahipliğinde Kayseri ile Erbil arasındaki ticareti güçlendirmek için düzenlenen B2B görüşmelerinde 5 sektörde ön anlaşma, 2 bayilik kararı alındı. Tarım, inşaat, çelik kapı, PVC, kapı pencere ve hal kompleksi sektörlerinde ticaret ve tedarik ön anlaşmaları imzalandı. Anahtar Parti Develi İlçe Başkanlığı'na Medine Göbül atandı. Halk TV'ye ve kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu ile ilişkili şirketlere TMSF'nin kayyum olarak atanmasına ilişkin açıklama yapan CHP Kocasinan Meclis Üyesi Zeki Gümüş, özgür basın demokrasinin güvencesidir. Halkın haber alma hakkı, engellenemez gazetecilik susturulamaz, dedi. Büyükşehir Belediyesi 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin çevresindeki ulaşım ve otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla 900 araç kapasiteli yeni otoparkı hizmete kazandırdı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile hayata geçirilen Naciye Ramazan Büyük Kılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Merkezi hizmet vermeye başladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım.
4: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik güvenliği platformu.
5: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi, bestekarlarımızı birlikte ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız Muzaffer İlkar olacak.

1904 yılında İstanbul'da doğan İlkar'ın babası Ali Cemalettin Bey, annesi Şefika Hanım'dır. Sanatçının müziğe ilgisi ilkokul çağında başlar, küçük yaşlarda nota ve solfej bilgilerini öğrenir. 1923'te Eyüp İlkokulu'ndan, 1930'da Kadıköy Lisesi'nden mezun olur ve Kadıköy Şark Musiki Cemiyeti'ne girer. Burada tanıştığı Cemal Reşit Rey'in öğrencisi ve İstanbul Radyosu piyanisti Fulya Akaydın'dan dersler alır. Onların teşvikiyle 1931 yılında İstanbul Radyosu'na ses sanatçısı olarak girer.

Sanatçı İstanbul Radyosu'ndayken Leon Hancıyan, Bagos Efendi, Doktor Hamit Bey, Reşat Erer, Mesut Cemil ve Kanuni Vecihe Derya'nın öğrencisi oldu. Tambur çalmasını öğrenmekle birlikte enstrümanını sahnede kullanmadı. Ekonomik sorunlar nedeniyle İstanbul Radyosu yayına ara verince İstanbul'daki iş yerini kapattı. 1938 yılında Ankara Radyosu'nun açılmasıyla birlikte Ankara'ya geldi.

Nuri Halil Poyraz, Refik Fersan, Ruşen Ferit Kam ve Mesut Cemil gibi müzisyenlerden Ankara Radyosu'nda dersler alan İlkar, aynı zamanda geçimini sağlamak için de ticaretle uğraşıyordu. Ankara'ya geldiği yıl Zeynep Dizen'le evlenen sanatçının bu evlilikten Ayla ve Pelin adlı iki kızı oldu. Bahçende açıyor.

Sanatçı Ankara Radyosu'nda makam, üslup ve nazariyet bilgilerini ilerlettikten sonra Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi ve 3 yıl boyunca Cevat Memduh Altar, Ulvi Cemal Erkin ve Saadettin İkesus'tan Batı müziği dersleri aldı. 1955 yılında Ankara Radyosu Türk Müziği Şefliği, 1964 yılında TRT Türk Müziği Müdürlüğü görevine getirildi. Sanatçı 1975 yılında yaş sınırından TRT'den emekli oldu.

Muzaffer İlkar, eserleri bir zamanlar radyolarda ve plaklarda en fazla çalınan bestecilerin başında gelirdi. Besteciliği 1929 yılında Nihavend makamındaki Bu Aşkın Namesi'yle Coşmuştu Gönül şarkısıyla başladı. Pek çok eseri Türk müziğinin popüler parçaları arasına girdi. TRT kayıtlarına göre arşivlerde 100 kadar bestesi var. Yılmaz Öztun'a Türk Musikisi Sözlüğü'nde İlkar'ın 9 saz semaisi ve 198 şarkı bestelediğini belirtir. Sanatçı, 27 Şubat 1987 günü yaşlılığa bağlı sebeplerle İstanbul'da 83 yaşında hayatını kaybetti.

Şimdiki sanatçımız Mualla Mukadder Atakan. Mualla Mukadder 27 Şubat 1924'te Çanakkale'de doğdu. İlkokulu Çanakkale'de okuyan Mukadder'in babası gümrük müfettişi, annesi ise müzik öğretmeniydi. Anne ve babasının müziğe olan ilgisi Mualla Mukadder'in de müziğe yönelmesini sağladı ve küçük yaşlarda müzik bilgisi edindi.

Sanatçı 1940 yılında henüz İstanbul'da talebeyken Üsküdar Halk Evi'nde gittiği bir düğünde istek üzerine bestekar Selahattin Pınar'ın bestesi olan Gönül Yarasından Acı Duyanlar şarkısını okumuş ve sesinin güzelliğiyle takdir toplamıştır. Sanatçı sesinin güzelliğiyle olduğu kadar kendi güzelliğiyle de ön plana çıkıyordu. Sanatçı ısrarlar üzerine birkaç şarkı daha okumak zorunda kalmış, geniş takdir toplayan bu başarısı kendisini cesaretlendirmişti.

talebeliğinin yanı sıra müzik dersleri de almaya başlayan ve ut çalmayı öğrenen Mualla Mukadder, okulunu bitirerek 1943 yılında İstanbul Konservatuvarı'na girdi. Bir vesileyle gittiği Tokatlıyan Oteli'nde verilen bir baloda ünlü bestekar Muhlis Sabahattin Ezgi'nin dikkatini çekti ve konserlere çağrılmaya ve cazip teklifler almaya başladı. Bu sayede sanatını daha da ilerletti ve Kıbrıs'ta verdiği konserlerle ünü yayılmaya başladı. Bu sıralarda evlendiği eşi Burhan Atakan kendisine büyük destek oldu.

Mualla Mukadder'in hedefi İstanbul Radyosu'nda görev almaktı. Ve bu hedefine 23 Ekim 1949 gecesi verdiği ilk konserle erişti. İkinci konseri ise bir vapurda verdi. Bu konseri dinleyen dönemin meşhur plak şirketi sahibinin sesi firmasının şefi Mihran Bey, sesini çok beğenerek Mualla Mukadder'le 3 yıllık bir anlaşma imzaladı. Sesini plaklar vasıtasıyla geniş bir kitleye duyurmasıyla ünü doruğa erişti. Başarılarla dolu bir müzik hayatının ardından sanatçı TRT'den emekli oldu ve 15 Eylül 1997'de 73 yaşında hayatını kaybetti.

Şimdiki sanatçımız Emine Semahat Özdenses. Sanatçı 28 Temmuz 1913'te Üsküdar'da doğdu. Annesinin müzik öğretmeni olması onu küçük yaşlardan itibaren müzisyen olma hayallerine kaptırdı ve Üsküdar Kız Sanat Okulu'ndaki öğrenimini müzik sevgisi ve tutkusu nedeniyle yarıda bıraktı. Sanatçı bunun üzerine Lemi Atlı, Refik Fersan, Fahire Fersan gibi sanatçılardan müzik dersleri almaya başladı.

Dönemin önemli besteci ve icracılarından dersler aldıktan sonra müziğini icra etmeye başlayan Özden Ses, belli mekanlarda konserler verdi ve TRT'nin ses sanatçı sınavına girerek bunu kazandı. TRT Ankara Radyosu'nda ses sanatçısı olarak uzun yıllar görev yaptı. 1939 yılında, evlenmesinden 2 yıl sonra Beklerim Her Gün adlı ilk plağını çıkardı. Sanatçı aynı zamanda 1940 yılında da beste yapmaya başladı. İçin.

Sanatçı göğüs kanseri nedeniyle tedavi görmekteyken 3 Temmuz 2008'de hayatını kaybetti. Mehmetçik Vakfı, eserlerinin telif hakkını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan Semahat Özdenses'in mezarını defnedildiği Pendik Kurtköy Şehli Mezarlığı'nda yaptırdı.

0: giden gel uyuyor, acak ne değişti.
1: ...38 saniyede bugün.
2: Melikgazi ilçesinde babasını öldüren şahıs hastaneye kaldırıldı. Tramvayın motosiklete çarptığı kazada bir kişi yaralandı. Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan gümrük kaçağı eşyalar ele geçirildi. Başkan Ali Çamlı, Kayseri Spor'un eski futbolcusu Onu Kaya, Kayseri'deki sokak köpeği ondan daha değerli dedi. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Perşembe günü Kayseri'nin doğu ve güney ilçeleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Millet Bahçesi'ne 900 araçlık yeni otopark yapıldı.
1: ...38 saniyede bugün.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na şüpheli ve yüklü miktarda para transferinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11'i gözaltına alındı. Mahiroğlu'nun sahibi olduğu şirketlere TMSF görevlendirildi. Kripto para dolandırıcılığı suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı. RTÜK tarafından kurumun ve üst kurul başkanı Mehmet Daniş'in adı kullanılarak yayın kuruluşlarından para talep edildiği belirtilerek dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulunuldu. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında seyreden ticari gemide yaralanan bir kişi sahil güvenlik komutanlığı ekiplerince tahliye edildi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığı sürecinde tarihinde aldığı güç, devlet tecrübesi ve gelecek vizyonuyla Türk dünyasının birlik, dayanışma ve yükseliş hedeflerine katkı sunmaya devam edecektir, dedi. Fabrika Kızı ve Eylül'de Gel şarkılarıyla hafızalara kazınan Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay Nazikioğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen grup toplantısında konuştu. Fon soruşturması üzerinden yürütüldüğü belirtilen süreci eleştiren Arıkan şunları söyledi.
2: Bu ülkenin savcısı, hakimi yok mu? Eğer bu ülke bir hukuk devleti ise, ki iktidar sık sık kürsülerden bunu dillendiriyor, bu ülkenin bir hukuk devletini olduğunu söylüyor. Madem öyleyse liste Cumhurbaşkanı önünde değil, yargının önünde olmalıdır. Zira Cumhurbaşkanlığı yargı makamı değil.
3: Değerli arkadaşlar, sorgulamamız gereken o kadar çok hadise, o kadar çok problem var ki. Bu paraların iade meselesi var. Hadi bir şekilde bu paralar iade edildi. Peki, milletin kırılan adalet duygusunu hangi IBAN'a yatırabilirsiniz? Devlete duyulan güveni hangi dekontla geri getirebilirsiniz?
1: Kayseri Ticaret Odası ev sahipliğinde Kayseri ile Erbil arasındaki ticareti güçlendirmek için düzenlenen B2B görüşmelerinde 5 sektörde ön anlaşma, 2 bayilik kararı alındı. Tarım, inşaat, çelik kapı, PVC, kapı pencere ve hal kompleksi sektörlerinde ticaret ve tedarik ön anlaşmaları imzalandı. Anahtar Parti Develi İlçe Başkanlığı'na Medine Göbül atandı. Halk TV'ye ve kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu ile ilişkili şirketlere TMSF'nin kayyum olarak atanmasına ilişkin açıklama yapan CHP Kocasinan Meclis Üyesi Zeki Gümüş, özgür basın demokrasinin güvencesidir. Halkın haber alma hakkı, engellenemez gazetecilik susturulamaz, dedi. Büyükşehir Belediyesi 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin çevresindeki ulaşım ve otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla 900 araç kapasiteli yeni otoparkı hizmete kazandırdı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile hayata geçirilen Naciye Ramazan Büyük Kılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Merkezi hizmet vermeye başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız, cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
5: Kayseri'de iz bırakanlar.
6: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Akbıyıklızade Hasan Ağa vakasını konu alıyoruz. Kayseri'nin dar sokaklarında yankılanan ayak sesleri 1820 yılının Ramazan gecelerinden birinde tarihe kara bir iz bırakacaktı. Şehir halkı teravih namazından dönmüş evlerine çekilmişti. Fakat o gece gölgelerin arasından bir zorbalar sürüsü ilerliyordu. Başlarında dönemin en korkulan Yeniçeri eşkıyalarından Akbıyık oğlu Hasan Ağa vardı. 22 Ramazan 1820'nin ikinci gecesi yani 12 Haziran, Hasan Ağa ve etrafına topladığı 14 adamı Lale Paşa mahallesindeki bir konağa yöneldi. Konağın sahibi peygamber soyundan gelenlerin işlerini görmekle görevli Nakibül Eşraf Kaymakamı Molla Zahit Efendi'ydi. Kapılar kırıldı, konak basıldı. Hasan Ağa, Molla Zahidi ve amcasını katletti. İçeride bulunan eşraftan bazılarını da ağır yaraladı. Şehirde sabah olduğunda fısıltılar hızla yayıldı. Hasan Ağa kan döktü. Kayseri'nin eşrafı büyük bir korkuya kapılmıştı. Bir süre sonra ileri gelenler olayları görüşmek için Feyzizade Fethullah Efendi'nin konağında toplandılar. Ancak Hasan Ağa'nın gözü daha da kararmıştı. Önce Talas'a saldırdı, köyü yağmaladı, masumları öldürdü. Ardından Kayseri'ye dönüp 500 adamıyla Fethullah Efendi'nin konağını kuşattı. Konağın duvarları direnişe sahne oldu. Fethullah Efendi bir yandan savaşırken diğer yandan akrabası ve şehrin müteselimi Akçakayalı Salih Ağa'ya haber gönderip yardım istedi. Ne var ki Salih Ağa Yeniçerilerin taraftarıydı. O kritik anda sorumluluk almaktan kaçınmadı ve çiftliğine çekildi. Çaresiz kalan Fethullah Efendi konağı yarıp kurtuldu ve Akçakaya'ya sığındı. Fakat eniştesi Salih Ağa onu kabul etmedi. Umutsuzluk içinde Hisarcığa geçti. Bir yakınına sığındı. Ama bu yakın gördüğü kişi ihanete yöneldi. Hasan Ağa'ya haber uçurdu. Hasan Ağa'nın adamları Fethullah Efendi'yi yakalayıp yolda öldürdüler. Başını bir mızrağa geçirerek şehir sokaklarında dolaştırdılar. Bu sadece bir ölüm değil, halkın yüreğine saplanan korkunun sembolüydü. O gece Fethullah Efendi'nin konağında bulunan pek çok Kayseri ileri geleni de aynı akıbete uğradı. Güpgüpzade Hacı Bekir Ağa, Fethullah Efendi'nin oğlu Adil ve yeğeni Nazif Efendi, Tosun Bayraktar Ağa, Gesili Bey'in yeğeni ve yaklaşık 20 kişi daha öldürüldü. Konağın içi yağmalandı, ardından ateşe verildi. Duman göğe yükselirken sadece bir çocuk sağ kalabildi, Hilmi. Onu haremden bir kadın saklayıp kurtarmıştı. Bu vahşetin ardından Hasan Ağa Kayseri'ye girip mutasarrıflık makamına oturdu. Kendisini müteselim ilan etti. Birkaç gün sonra şehre tayin edilen Borlu Mühtizade Hacı Hüseyin Paşa ise direnişi önlemek için Hasan Ağa'yı resmen vekil olarak tanıdı. Fakat bu saltanat uzun sürmeyecekti. Hüseyin Paşa kısa zamanda çevre köylerden 15 bin kişilik bir kuvvet topladı. Durumun değiştiğini gören Hasan Ağa birkaç adamıyla Hacı Bektaş kasabasına kaçtı. Ama yakalandı ve Kayseri meydanına getirildi. 1 Ağustos 1820 günü at pazarında idam edilerek eşkıyalık serüveni sona erdi. Adamları da tek tek ortadan kaldırıldı. O günlerin Kayseri'sinde dolaşan bir meczup vardı. Koltukçu denilen bu zat halk arasında ermiş kabul edilirdi. Rivayete göre bir gün yolda Molla Zahid'e rastladı ve Molla Zahid çocuklar açtır diye bağırdı. Molla Zahid bunu hakaret sayıp adamı dövdürdü. Bunun üzerine koltukçu Osman Efendi'nin oğlunun anasını ağattım diye inledi. Çok geçmeden Hasan Ağa vakası patlak verdi. Halk bu sözleri uğursuz bir işaret olarak gördü. Bugün Kayseri Müzesi'nde sergilenen arkası tırtıklı bir pala Hasan Ağa'ya ait olduğu söylenir. Demir pas tutmuş olsa da şehir tarihinde açtığı kanlı iz hala unutulmaz. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
5: Kayseri'de iz bırakanlar.
0: Müzik Radarı.

0: Müzik Radarı.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü ilk defa hayatta. Kollarımda benim ilkbahar sabahı sen. Sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor,

Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi

bıraktığım bütün bu hayatım, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.

0: edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11'i gözaltına alındı. Mahiroğlu'nun sahibi olduğu şirketlere TMSF görevlendirildi. Kripto para dolandırıcılığı suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı. RTÜK tarafından kurumun ve üst kurul başkanı Mehmet Daniş'in adı kullanılarak yayın kuruluşlarından para talep edildiği belirtilerek dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulunuldu. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında seyreden ticari gemide yaralanan bir kişi sahil güvenlik komutanlığı ekiplerince tahliye edildi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığı sürecinde tarihinde aldığı güç, devlet tecrübesi ve gelecek vizyonuyla Türk dünyasının birlik, dayanışma ve yükseliş hedeflerine katkı sunmaya devam edecektir, dedi. Fabrika Kızı ve Eylül'de Gel şarkılarıyla hafızalara kazınan Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay Nazikioğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen grup toplantısında konuştu. Fon soruşturması üzerinden yürütüldüğü belirtilen süreci eleştiren Arıkan şunları söyledi.
1: Bu ülkenin savcısı, hakimi yok mu? Eğer bu ülke bir hukuk devleti ise, ki iktidar sık sık kürsülerden bunu dillendiriyor, bu ülkenin bir hukuk devletinin olduğunu söylüyor. Madem öyleyse liste Cumhurbaşkanı önünde değil, yargının önünde olmalıdır. Zira Cumhurbaşkanlığı yargı makamı değil. Değerli arkadaşlar, sorgulamamız gereken o kadar çok hadise, o kadar çok problem var ki. Bu paraların iade meselesi var. Hadi bir şekilde bu paralar iade edildi. Peki, milletin kırılan adalet duygusunu hangi IBAN'a yatırabilirsiniz? Devlete duyulan güveni hangi dekontla geri getirebilirsiniz?
0: Kayseri Ticaret Odası ev sahipliğinde Kayseri ile Erbil arasındaki ticareti güçlendirmek için düzenlenen B2B görüşmelerinde 5 sektörde ön anlaşma, 2 bayilik kararı alındı. Tarım, inşaat, çelik kapı, PVC, kapı pencere ve hal kompleksi sektörlerinde ticaret ve tedarik ön anlaşmaları imzalandı. Anahtar Parti Develi İlçe Başkanlığı'na Medine Göbül atandı. Halk TV'ye ve kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu ile ilişkili şirketlere TMSF'nin kayyum olarak atanmasına ilişkin açıklama yapan CHP Kocasinan Meclis Üyesi Zeki Gümüş, özgür basın demokrasinin güvencesidir. Halkın haber alma hakkı, engellenemez gazetecilik susturulamaz, dedi. Büyükşehir Belediyesi 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin çevresindeki ulaşım ve otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla 900 araç kapasiteli yeni otoparkı hizmete kazandırdı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile hayata geçirilen Naciye Ramazan Büyük Kılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Merkezi hizmet vermeye başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Müzik Radarı.

0: göz için özyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor, yanağımı.
1: Müzik Radarı.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na şüpheli ve yüklü miktarda para transferinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11'i gözaltına alındı. Mahiroğlu'nun sahibi olduğu şirketlere TMSF görevlendirildi. Kripto para dolandırıcılığı suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı. RTÜK tarafından kurumun ve üst kurul başkanı Mehmet Daniş'in adı kullanılarak yayın kuruluşlarından para talep edildiği belirtilerek dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulunuldu. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında seyreden ticari gemide yaralanan bir kişi sahil güvenlik komutanlığı ekiplerince tahliye edildi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığı sürecinde tarihinde aldığı güç, devlet tecrübesi ve gelecek vizyonuyla Türk dünyasının birlik, dayanışma ve yükseliş hedeflerine katkı sunmaya devam edecektir, dedi. Fabrika Kızı ve Eylül'de Gel şarkılarıyla hafızalara kazınan Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay Nazikioğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen grup toplantısında konuştu. Fon soruşturması üzerinden yürütüldüğü belirtilen süreci eleştiren Arıkan şunları söyledi.
2: Bu ülkenin savcısı, hakimi yok mu? Eğer bu ülke bir hukuk devleti ise, ki iktidar sık sık kürsülerden bunu dillendiriyor, bu ülkenin bir hukuk devletini olduğunu söylüyor. Madem öyleyse liste Cumhurbaşkanı önünde değil, yargının önünde olmalıdır. Zira Cumhurbaşkanlığı yargı makamı değil. Değerli arkadaşlar, sorgulamamız gereken o kadar çok hadise, o kadar çok problem var ki. Bu paraların iade meselesi var. Hadi bir şekilde bu paralar iade edildi. Peki, milletin kırılan adalet duygusunu hangi IBAN'a yatırabilirsiniz? Devlete duyulan güveni hangi dekontla geri getirebilirsiniz?
1: Kayseri Ticaret Odası ev sahipliğinde Kayseri ile Erbil arasındaki ticareti güçlendirmek için düzenlenen B2B görüşmelerinde 5 sektörde ön anlaşma, 2 bayilik kararı alındı. Tarım, inşaat, çelik kapı, PVC, kapı pencere ve hal kompleksi sektörlerinde ticaret ve tedarik ön anlaşmaları imzalandı. Anahtar Parti Develi İlçe Başkanlığı'na Medine Göbül atandı. Halk TV'ye ve kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu ile ilişkili şirketlere TMSF'nin kayyum olarak atanmasına ilişkin açıklama yapan CHP Kocasinan Meclis Üyesi Zeki Gümüş, özgür basın demokrasinin güvencesidir. Halkın haber alma hakkı, engellenemez gazetecilik susturulamaz, dedi. Büyükşehir Belediyesi 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin çevresindeki ulaşım ve otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla 900 araç kapasiteli yeni otoparkı hizmete kazandırdı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile hayata geçirilen Naciye Ramazan Büyük Kılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Merkezi hizmet vermeye başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
0: Müzik Radarı.

0: Müzik Radarı.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilkbahar sabahı. Sen sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş, geceler bitmiyor.

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.

0: için gözyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor, yanağımı.
1: Müzik Radarı.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na şüpheli ve yüklü miktarda para transferinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11'i gözaltına alındı. Mahiroğlu'nun sahibi olduğu şirketlere TMSF görevlendirildi. Kripto para dolandırıcılığı suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı. RTÜK tarafından kurumun ve üst kurul başkanı Mehmet Daniş'in adı kullanılarak yayın kuruluşlarından para talep edildiği belirtilerek dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulunuldu. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında seyreden ticari gemide yaralanan bir kişi

0: kişi sahil güvenlik komutanlığı ekiplerince tahliye edildi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığı sürecinde tarihinde aldığı güç, devlet tecrübesi ve gelecek vizyonuyla Türk dünyasının birlik, dayanışma ve yükseliş hedeflerine katkı sunmaya devam edecektir, dedi. Fabrika Kızı ve Eylül'de Gel şarkılarıyla hafızalara kazınan Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay Nazikioğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen grup toplantısında konuştu. Fon soruşturması üzerinden yürütüldüğü belirtilen süreci eleştiren Arıkan şunları söyledi.
1: Bu ülkenin savcısı, hakimi yok mu? Eğer bu ülke bir hukuk devleti ise, ki iktidar sık sık kürsülerden bunu dillendiriyor, bu ülkenin bir hukuk devletinin olduğunu söylüyor. Madem öyleyse liste Cumhurbaşkanı önünde değil, yargının önünde olmalıdır. Zira Cumhurbaşkanlığı yargı makamı değil. Değerli arkadaşlar, sorgulamamız gereken o kadar çok hadise, o kadar çok problem var ki. Bu paraların iade meselesi var. Hadi bir şekilde bu paralar iade edildi. Peki, milletin kırılan adalet duygusunu hangi IBAN'a yatırabilirsiniz? Devlete duyulan güveni hangi dekontla geri getirebilirsiniz?
0: Kayseri Ticaret Odası ev sahipliğinde Kayseri ile Erbil arasındaki ticareti güçlendirmek için düzenlenen B2B görüşmelerinde 5 sektörde ön anlaşma, 2 bayilik kararı alındı. Tarım, inşaat, çelik kapı, PVC, kapı pencere ve hal kompleksi sektörlerinde ticaret ve tedarik ön anlaşmaları imzalandı. Anahtar Parti Develi İlçe Başkanlığı'na Medine Göbül atandı. Halk TV'ye ve kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu ile ilişkili şirketlere TMSF'nin kayyum olarak atanmasına ilişkin açıklama yapan CHP Kocasinan Meclis üyesi Zeki Gümüş, özgür basın demokrasinin güvencesidir. Halkın haber alma hakkı, engellenemez gazetecilik susturulamaz, dedi. Büyükşehir Belediyesi 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin çevresindeki ulaşım ve otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla 900 araç kapasiteli yeni otoparkı hizmete kazandırdı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile hayata geçirilen Naciye Ramazan Büyük Kılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Merkezi hizmet vermeye başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.
2: Müzik Radarı.

0: Müzik Radarı.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilkbahar sabahı. Sen sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık

Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi hazır.

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na şüpheli ve yüklü miktarda para transferinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11'i gözaltına alındı. Mahiroğlu'nun sahibi olduğu şirketlere TMSF görevlendirildi. Kripto para dolandırıcılığı suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı. RTÜK tarafından kurumun ve üst kurul başkanı Mehmet Daniş'in adı kullanılarak yayın kuruluşlarından para talep edildiği belirtilerek dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulunuldu. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında seyreden ticari gemide yaralanan bir kişi sahil güvenlik komutanlığı ekiplerince tahliye edildi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığı sürecinde tarihinde aldığı güç, devlet tecrübesi ve gelecek vizyonuyla Türk dünyasının birlik, dayanışma ve yükseliş hedeflerine katkı sunmaya devam edecektir, dedi. Fabrika Kızı ve Eylül'de Gel şarkılarıyla hafızalara kazınan Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay Nazik,

0: iade meselesi var. Hadi bir şekilde bu paralar iade edildi. Peki milletin kırılan adalet duygusunu hangi IBAN'a yatırabilirsiniz? Devlete duyulan güveni hangi dekontla geri getirebilirsiniz?
1: Kayseri Ticaret Odası ev sahipliğinde Kayseri ile Erbil arasındaki ticareti güçlendirmek için düzenlenen B2B görüşmelerinde 5 sektörde ön anlaşma, 2 bayilik kararı alındı. Tarım, inşaat, çelik kapı, PVC, kapı pencere ve hal kompleksi sektörlerinde ticaret ve tedarik ön anlaşmaları imzalandı. Anahtar Parti Develi İlçe Başkanlığı'na Medine Göbül atandı. Halk TV'ye ve kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu ile ilişkili şirketlere TMSF'nin kayyum olarak atanmasına ilişkin açıklama yapan CHP Kocasinan Meclis üyesi Zeki Gümüş, özgür basın demokrasinin güvencesidir. Halkın haber alma hakkı, engellenemez gazetecilik susturulamaz dedi. Büyükşehir Belediyesi 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin çevresindeki ulaşım ve otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla 900 araç kapasiteli yeni otoparkı hizmete kazandırdı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile hayata geçirilen Naciye Ramazan Büyük Kılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Merkezi hizmet vermeye başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Müzik Radarı.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na şüpheli ve yüklü miktarda para transferinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11'i gözaltına alındı. Mahiroğlu'nun sahibi olduğu şirketlere TMSF görevlendirildi. Kripto para dolandırıcılığı suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı. RTÜK tarafından kurumun ve üst kurul başkanı Mehmet Daniş'in adı kullanılarak yayın kuruluşlarından para talep edildiği belirtilerek dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulunuldu. Antalya'nın